şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: lazım.
1: Saat 7. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 20 şüpheli tutuklandı. Zanlılardan 8'ine ev hapsi, 21'i hakkındaysa imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı yönünde adli tedbir kararı uygulandı. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut, İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Eski MİT mensubu Kerşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada bir kişi tutuklandı, 7 kişi hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla bugün mezarı açılacak. Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'la eşi Çağla Öz Tançalan hakkındaki MASAK raporu ortaya çıktı. Tançalan'ın kayıtlı ticari kar beyanı 74.281 TL iken hesaplarında 15 milyon TL para trafiği tespit edildi. Çiftin mali geliriyle yaşam tarzının uyumsuz olduğu değerlendirildi. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet takmasıyla AK Parti'ye katıldı. Törende ikisi CHP'li 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Ayrıca Bahçelievler Belediye Meclisi'nin CHP'li 3 üyesi AK Parti'ye geçti. Mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'nın oldu. İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün 5 banka çalışanına silahla rehin alan şüpheli tutuklandı. Şüpheli polis ekiplerinin müzakeresiyle teslim olmaya ikna edilmiş, rehin alınan banka çalışanları kurtarılmıştı. İstanbul Sarıyer'de bir sürücü, oyuncu Melisa Döngel'in de bulunduğu araçtakilere silah doğrulttu. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Şarkıcı Nevin, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Nevin, bilincinin açık olduğu ve tedavisinin doktor gözetiminde sürdüğü bildirildi.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
6: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
7: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.

0: Hanımlar, beyler, günaydınlar, iyi sabahlar. Burası Alem FM ve şov başlar. Güneşli bir İstanbul sabahı. Karşımızda ballı lokma tatlımız bir insan var. Şahane kişilik var. Durdurulamaz karizman var. Daha ben ne diyeyim ona? Şimdi onu karşılayacağım ama Ayşegül adım anı, Ayşegül hanım adına. Adım hanıma adım diyordum.
1: Ayşegül öyle hanım hanıma.
0: Öyle değil, öyle değil. Ayşegül hanım adına karşılayacağız. Çünkü dün söyleşide, panelde bu bölümü çok sevdiğini söyledi. Yapar mısınız dedi. Biz dedik ki şimdi efektimiz yok. Yapamayız ama yarın sizin adınıza yaparız dedik. Evet, başlayalım. Hocam günaydınlar.
2: Günaydın.
0: Bence oldu, ne diyorsun?
2: Oldu, güzel oldu.
0: Fena değildi.
2: Güzel oldu.

0: Sen hoş, günaydın canım benim.
1: Günaydın.
0: Özledin mi bizi yavrucuğum?
1: Özledim, özledim. Yokluğunuzu hissettim.
0: Dinleyicilerimizin hepsinin sana selam var, haberin olsun.
1: Ay, aleyküm selam, çok teşekkür ederim.
2: Selamlar geldi senin hoşa.
0: Çok geldi, çok. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da muazzam güzel tatlı bir hava var. Önce bir hava durumu ülke geneli, sonra dünü konuşuruz birazcık.
2: Anlatırız.
0: Ver bakayım gelsin.
2: Evet sevgili Yıldırım, yurt genelinde havamız böyle hafif serinliklerle beraber.
0: Çilek
2: güzel
0: mi?
2: Seviyelerde. Çilek, tam böyle çilek sevgili Yıldırım, mis gibi. Bugün de İstanbul anlık 20 derece, gün içerisinde 30 derecede bulacak. Bol güneşli bir İstanbul, hafif ara sıra bulutu olsa da güneşli güzel bir İstanbul var. Genel olarak güzeliz yani. Ülke genelinde genel olarak güzeliz.
0: Ankara'nın durumda.
2: Bakalım Ankara nasıl Ankara? Ankara yine bu sabah 16, gün içerisinde yine dünkü gibi sevgili Yıldırım. Sıcak ve yakan güzel bir Ankara.
0: Dün gayet iyiydi.
2: Dün çok güzeldi. İzmir'e bakıyoruz. İzmir anlık 19 derece, gün içerisinde İzmir'de 33-34'ler 35'ler görülecektir. Sıcaklıklar da.
0: Thank'lardan bir demet. O yayına gelmişsiniz babalar.
2: Geldik.
0: Vallahi geldik. Uçak 40 dakikada burada oldu. Çok ilginç ya. Giderken 1 saat 10 dakikaya gittik. Dönüşte bastı.
2: Bu kestirme yol buldu kesin.
0: Biz geldi hakikaten ya.
2: Kesin kestirme. Hem geç kalktı hem erken ulaştı. Öyle evet, enteresan bir şey yaptı.
0: İlginç oldu vallahi.
2: Demek ki istedikleri zaman istedikleri yere gidebiliyorlar sevgili. Havada boşuna bir zaman geçiriyoruz.
0: Değil mi?
2: Bak bu milletin emeğine yazık sevgili.
0: Vallahi aynı fikirdim seninle.
2: Yakıta yazık ya. 30 dakika kardayız.
0: 40 dakika nasıl geldin Ankara'dan buraya sen ya?
2: Bastı, çok bastı.
0: Işınlansam böyle gelemezsin valla.
2: Çok bastı, hissettirdi çünkü. Çok dal, bir de hareketler yapıyorlar biliyorsun.
0: Hareketler tabii, yatırıyor.

0: Allah helal olsun, ben buralara gelmezsiniz diye düşünmüştüm diyor Gökhan. Hocam dün kıvranmıştı ama gelmiş. Bak mesajları şey yapıyorum şimdi.
1: Evet evet sevgili. Evet, bayağı kıvrandık. Bayağı kıvrandık. Ama... çok böyle pis şeyler dedi ki karnımız ağrısın diyare olalım diye.
0: Ama olmadı.
1: Ama olmadı. Vücut bünye olmadı.
0: Evet efendim. Valla hakikaten ilgi alaka çok iyiydi. Dün buraya gelmek istemedik, o kadar söyleyeyim yani. Değil mi? Abartmıyoruz.

0: Harika geçti sevgili Yıldırım. Bütün Ankara'ya teşekkür ederiz. Gelen herkese teşekkür ederiz. Vallahi çok güzeldi. Zevkliydi, keyifliydi, eğlenceliydi, neşeliydi. Ortam da güzeldi.
1: Ortam da güzeldi.
0: Abime güzeldi, insanlar güzeldi, her şey güzeldi. Sağ olsunlar geldiler.
1: Bizi mutlu ettiler. Mutlu ettiler. Öyle söyleyelim. Uçakta kafacan uzman var diye ön talep etmişlerdir. O yüzden yukarıda tur atarken...
0: Ya uçağı görsen kafacan uzman... En boş iki insan bizdik.
1: Uçak çok doluydu.
0: Uçak çok
1: doluydu. Yani tam bir Ankara uçağıydı. Öyle ya, bürokrasi değil. Bizim uçaktaydı öyle söyleyeyim. Yakalarda Türk bayrakları. Herkes takım elbiseli.
0: Herkes
1: bir şeyler.
0: Havada telefonla konuşuyor havada.
1: Yani, hakikaten öyle bir uçaktı ya,
0: sanırsın
1: yani.
0: Sanırsın ki ülke elden gidiyor.
1: Yani. İnanılmaz bir uçaktı yani. Sağına bakıyorsun kallavi bir abi.
0: Biri var.
1: Soluna bakıyorsun kallavi bir abi.
0: Havalimanında yürüyorsun şey diyor. Özel kalemle görüştüm abi ben diyor.
1: Hakikaten şöyle konuşmalar vardı.
0: Sürekli böyle.
1: Abi bakanlıkta bir abi var, ben onu ayarlayacağım diyor. İşte öbürü diyor ki işte personel daire başkanını aradınız mı diyor. Hep böyle şeyler.
0: Herkes bizi burada böyle şeyler yok, konuşulmuyor bunlar.
1: Evet. Çok iyi yaptınız gelmekte demiş efendim. Açıp açıp fotoğraflara bakıyorum. Ağlarım ama ya.
0: Acına gittiniz geri geldiniz diyor. Böyle değişik oldu bizim.
1: Evet ya, çok
0: aç
1: bir şey
0: ama aç değildik. Zurna dürüm yedik. 50 santim.

0: deva oldun. Sen onun biz yokken ne yaptın anlat bakayım. Ne yaptın ne ettin söyle bakayım birazcık.
1: İyi abicim çalıştım. Bir şey evet. Yapmadım yani. Buralardaydım.
0: Baskı yok, stres yok. Keyifler gıcır.
2: Kafada sürekli dönen biri yok.
0: Dönen biri yok.
2: Baş döndüren biri olmayınca.
1: Yok öyle değil.
0: Güzel,
1: ben
0: güzel.
1: Seni darladım zaten. Uçağa binmeden aradım. Abi şunu yapayım bunu yapayım. O yüzden sen benim yokluğumu hissettin.
0: Ankara'dan günaydın. Dün eşim amca olduğu için gelemedik diyor. Burukum diyor. Burukum burukum.
2: Ya. Aa ya amca olmuş olabilir ya. Bir saat orada gelecekti ya. Bizi sevmiyor eşiniz ben söyleyeyim. Amca... Ha, baba olsa anlarım.
0: Amca oldum diye
2: amca
0: gelemiyorum.
2: Amca oldum diye bunlar...
0: Ya bu şuna benziyor yani hani...
2: Bu şirketten sürekli izin alan var ya... Yedi sülalesini öldürüp gömen mezarı
0: var.
2: Onlar gibi
0: hani,
2: yani.
0: Kuzenimin safra kesesi alınacak gelmeyebilir miyim bugün?
2: Ya mesela...
0: O sen ne alakası var buraya? O kuzeninle ilgili bir şey.
2: Alınsın yana, hemen sen işini yap ondan sonra hemen yanında gene bulun. Tabii ki bulunacaksın kuzeninin yanında ama...
0: Ama işe gelmiyorum.
2: İşe gelmiyorum da. Olma bunlar öyle hep şey kıvırma yok. Kaytarma. Bunlar hep kıvırma kaytarma.
0: Yengemin tırnağı şey olmuş. Ne onun da tırnak batması var. Ben gelmiyorum.
2: Ben gelmiyorum.
0: O artık.
2: Oldu. Yok o jeti tutmadı. Yandan aseton sürdüreceğiz.
0: Dayımın burun kılları uzamış. Ben gelmesem olur mu?
2: Olur. Olmaz tabii ki. Bu en önemlisi bu. Kesinlikle dayınızın burun kılları uzadıysa gelmeyin zaten.
0: Burhan ne yazdın Burhan? O kadar yanlış okudum ki yazdığını Burhan'ın. Burhan ne yazmış biliyor musun?
2: Ne yazmış?
0: Bir sticker be yazmış. Ben onu öyle yanlış anladım ki.
2: Oo.
0: Burhan Yılmaz, bir sticker be.
2: Bir sticker be.
0: Bir okusana onu. İlk baktığında
2: ne gördün? Vallahi gördüm, o an senin gördüğünü gördüm.
0: Hani bir şey anlattık da inanmadı gibi
2: İnanmadım.
0: Olmuş.
2: Ya bir sticker be beyler. Çok bir şey değil ya.
0: Bir tane sticker ya.
2: Bir sticker be.
0: Allah Allah.
3: Oğlum ayağınızı denk alacaksınız.
4: Bunu böyle adam edebilirse, edecek, edemezsek yapacak bir şey yok.

0: Ya ne kadar dün izin alamayan vardı. Hani oradan izin alalım, buradan izin alalım. Bak yine geldi Burcu Demirci. Ankara'dan göreceğim. İşten izin alamadım. Gelemedim. Zalim patronuna demiş efendim. Valla arkadaşlar bak şimdi, gelmek isteyen bir şekilde geliyor. Adam Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
1: Geldi. İş saatiniz kaç? Yani normal mesai 5'te bitmiyor mu ya? Hadi 6'da bitsin.
0: Kurban olayım. Böyle yalanları, bu yalanları ya. Serdar yer. Biz yemeyiz
1: biz efendim. Yemeyiz, biz yemeyiz. Serdar da çok kişi sordu sevgili Yıldırım. Birçok kişi yanıma geldi.
0: Ne diye sordular?
1: Bir kişi.
0: Ha bir kişi geldi. Ne sordu, ne diyor?
1: Serdar abi nerede dedi. Dedim ki onu her yere götürmüyoruz. Evden ayrılınca ağlıyor.
0: Ne dedi?
1: Güldü.
0: Serdar ne dedi?
1: Serdar haberi yok bundan.
0: Haberi yok ama söyle mutlaka, tamam mı?
1: Serdar'ın bundan henüz haberi yok.
0: Merhaba, söz vermiştiniz. Sanayiye tost yemeye gelecektiniz. Sözünüzü tutun. Sami abi geleceğiz.
1: Sami abi tutacağım.
0: Geleceğiz. Bilgiler bende. Müsait bir anda geleceğiz
1: bir
0: efendim.
1: Bir tutarız Sami abi.
0: Merak etmeyin.
1: Sözümüzü.
0: Verdik mi tutarız efendim.
1: Verdik mi tutarız. Beyler günaydın işi diyor. Siz diyor bedavaya yapmazsınız bu işleri diyor. Ayşegül Hanım'a günaydın işlerini diyor.
0: Vallahi bedava.
1: Bedava.
0: Yaşlandık oğlum artık.
1: Ama bu güzel iş, yani buradan güzel geleceğini düşünürsek parayla. Paraya döndürürüz bunu. Her sabah.

0: Peki abiler uykusuzluk ne durumda demiş dinleyicimiz. Valla uykusuzluk şu anda yok.
1: Şu gayet hissetmiyoruz. Şu an hissetmiyoruz. Yayından sonra muhtemelen sevgili Yıldırım bu enerjiyle beraber, verdiği enerjiyle beraber bir çöküş ve göçüş
0: dönemi başlayacak.
1: Başka bir şey yok. Çöküş, göçüş, bitiş dönemi başlayacak.
0: Var bir tane de onu söylemeyelim. Onu söylemeyelim. Mustafa Fazıl Özcan, patlayan şeker nasıl demiş. Patlayan şeker güzeldi.
1: Çikolata. Patlayan çikolata. Şekerli çikolata. İçin evet. Çikolatayı biz fark etmedik onu zaten. Çikolatayı ağzımıza attıktan sonra ağzımız çatır çatır yapınca bir korktum, bir irkildim. Ondan sonra dedim ki anam bu patlayan şeker.
0: Çok güzel patlıyordu.
1: Çok güzel, çıtır çıtır çıtı, ince ince.
0: Şimdi haberlere bakıyoruz, şöyle dönüyoruz. Var mı söyleyeceğim bir şey?
1: Var maçla ilgili başlayabiliriz. Dün akşam maç vardı biliyorsun. Biz tam yayının bitmesine bir 10 dakika kala falan alanda Fenerbahçe maçı başlamıştı. Roma maçı vardı. Sevgili Yıldırım, galibiyet bekliyorduk.
0: İlk golün sesinden anladık.
1: İlk Fenerbahçe'nin attığı golde bir bağırış çığlık. O sırada oralardaydık zaten. O sesi duyduk, gördük. Devamı gelir diye düşündük fakat gelmedi. Bir birle kaldı. Yapabilirdi. Çok da rahat bir maçtı. Güzel bir maçtı. Devirebilirdik Roma'yı fakat deviremedik. Kendi sahamızda olmadı. Bir birlik skorla ayrıldık. Bir puanla yola devam. İlk maçtan puanla yola devam. Güzel.
0: İsmail Kartal istifa ediyor. Evet, sonra geri geliyor.
1: İstifa etti. Geri gelip gelmediğini İsmail Kartal'ın direkt ağzından duymadık ama Aziz Başkan ben büyüğüm.
0: Gidemez.
1: Gidemez dedi.
0: Öyle bir şey yok.
1: Muhtemelen herhalde gidemiyordur.
0: Dedi.
1: Aziz Başkan'ı öyle tanıyoruz biz.
0: Abi ben gidiyorum diyen gidemiyor muyum?
1: İşte Aziz Yıldırım hayatında ilk defa istifayla karşı karşıya. Öyle bir düşünsene.
0: Daha önce istifa eden olmadı mı?
1: Bence olmadı. Hatırladığım benim yok. Fenerbahçe'den bilen arkadaşlar varsa bana da hatırlatsın.
0: Aziz Yıldırım'ın şirketlerinde Aziz vardır Yıldırım, belki. Oğlum şirketlerinde istifa eden vardır.
1: Sanmıyorum. Orada da çok zor.
0: Orada da mı olur?
1: Aziz Yıldırım'ın yanından istifa edemezse kovulursun anca en fazla. Yani yola devam edilmezse seninle Aziz Yıldırım'ın şirketinden ayrılmak gibi bir şey söz konusu değildir. Bakacağız, göreceğiz sevgili Yıldırım.
0: Gün içinde belli olur.
1: Gün içerisinde belli olur
0: efendim.
1: Ama devam olur gibi sevgili Yıldırım. Aziz Yıldırım öyle dediyse muhtemelen İsmail Hoca ile devam ederler.
0: Hadi bakalım.
1: Ne oldu beyler? Doğukan Manço'nun klibi diyor. Patladı gitti.
0: Doğukan'la biz yayın sonunda bir daha görüştük. Kendisine izah ettik durumu. Arkandan çok dedikodunu yaptık diye. Abi izlensin de ne dediğinizin bir önemi yok dedi.
1: Çok ihtiyacı var. Çok ihtiyacı var beyler, elden ele.
0: Şu klibi patlatalım abi diyor be.
1: Bir RT, bir beğeni, bir şeyler.
0: Şimdi ara gidiyorum, aradan sonra devam. Saat 7.25. İstanbul'da şahane bir hava var ama yol durmaya durumda. %...
1: Bakalım sevgili Yıldırım, İstanbul trafiği yoğunluk haritasında %42 ile günü açtık.
0: Yüksek başlamışız. 42 ile...

0: Sabahın sticker'ını da verelim hemen şuradan. Sabitledim. Abi günaydın, Sercan ben. Plakayı buldum, gönderirim size. Sticker'ı hak ettim, hak ettiniz efendim. Aradan sonra buradayız.
1: Sercan.
0: Reklamlardan sonra şovu sürdürüyoruz. Bir kere daha Ankara'ya, Ankara'da gelen dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Şahane sorular soran miniklere teşekkür ederiz. Minik dinleyicilerimize.
1: Evet.
0: Çok güzel sorular güzel, sordular.
1: Güzel, çok güzel sorular. Evet. Yetişkinler hangi burçtunuz diyor. Minikler diyor ki işte eğer beraber olmasaydınız geçmiş günlerden hatırına bir soru soruyorlar, fena dolu.
0: Vergi, fena dolu. Vergi kimlik numaramızı falan soruyorlar.
1: Öyle enteresan sorular geldi.
0: Aradan sonra buradayız efendim.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
4: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
5: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
6: Ütü deyince vatan.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
7: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
8: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
10: lazım. Serkan!
11: Efendim abi?
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam.

0: akıllı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: Rusya'da bir adam sevgilisinin evine 1 milyon adet gül göndermiş. Güllerin yaklaşık fiyatı 920 bin dolar. Bundan çok güzel gül reçeli olur. Ben sana söyleyeyim. Buna bugün 1 milyon gülle var ya 6 kavanoz gül reçeli
1: yapar. Rusya doyar ya 1 milyon
0: tane gülle. Sena anlar bu işlerden. Sena gül reçeli olur mu?
2: Evet olur abicim. Babaannem çok güzel yapar. Hata yapmış hata.
0: Niye hata yapmış?
2: Şeyler yapmış.
0: Tamam.
1: Bir şeyler tamam. Yemiş. Mercimek tamam.
0: Alo girmiş. Aşkım alo.
1: Alo.
0: Kapıya baktın mı?
1: Hangi kapıya tatlım?
0: Aç kapıyı.
1: Hangi kapıyı açayım?
0: Dış kapıyı aç.
1: Dış kapı.
0: Dış kapıyı bak.
1: Arka kapı sandım.
0: Yok dış kapı.
1: Dış kapıya bakayım. Aa bu ne?
0: Ya öyle bir inceden sana layık değil ama.
1: Ya insan bir tane gönderir. Bu ne lanet herif?
0: Ne oldu ya yanlış bir şey
1: mi? Nasıl sığdıracağım? Bir milyon tane gülü ne yapacağım ben? İnsan bir araba alır üstüne bir tane gül koyar daha iyi olur.
0: Araba da alırım canım şey değil
1: ama be. Araba bekliyorum. Sen dün akşam neredeydin açtım aradım açmadın.
0: Ya dün çocuklarla halı sahada.
1: Çocuk halı saha mı? Moskova'da ne halı sahası? Gece -25 derece. Kimler buz tutmuş? Kayarsın. Kaydın mı?
0: Patron geldi son arayın
1: ben. Kaydın mı?
0: Alo.
1: Alo.
0: Kapat hadi sen kapat.
1: Kapatmıyorum. Benim off tuşu çalışmıyor. Bir de telefon al bana.
3: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Oğlum bak, dün fotoğraf çektiriyoruz. Sürekli sağa sola gidiyorsun, bireysel takılıyorsun. Ben sana orada komut verirken, ya şöyle yap, bir gel buraya. Aynı böyle anaokulu öğrencilerini yönlendirirsin ya. Pınar Hanım yazmış, mesaj atmış. Bunu sizinle paylaşmasam olmaz da. Hatırladın mı, Pınar Hanım sağlık çalışanıydı. Kalamayacağım ben fazla dedi.
1: Evet, evet, hatırladım.
0: Pınar Hanım fotoğraf atmış.
1: Fotoğrafı geldi, gördüm.
0: Ben orada bir poz veriyordum tam o sırada, seni taklit ediyordum. Fotoğrafı gördün mü?
1: Gördüm.
0: Seni taklit ederken yanlışlıkla o halimi yakalamışlar. Sena, bunu bana atabilir misin Senacığım? Müsait olduğunda, şimdi de reklam arasında falan olur. Pınar Hanım demiş ki evet, gördünüz mü diyor.
1: Şu an gördüm diyor. Ben böyle bir foto, sen farkında mıydın böyle bir poz verdiğinin?
0: Hayır, poz verdim farkındayım da, bu anımı çekeceğinin farkındayım. Bu ne saçma bir karı olmuş. Evet. Yalnız Pınar Hanım çok akıllı bir kadın. Şey yazmış şimdi de. Evet, güldük geçtik olmasın, adres veriyorum. Sticker olur, tişört olur diyor. Gelsin. Evet, Pınar Hanım'a hemen
1: hak etti,
0: sabitliyorum.
1: Hak etti. Böyle
0: Pınar Hanım'a
1: bir
0: gönderirim. Pınar Hanım'a gönderirim.
1: Sticker gelir.
0: Şahaneymiş ya. Çok ne güzel pozlarım var ya. Vallahi billahi.
1: Orada benim neyimin taklidini yapıyordun peki? Yani şimdi biraz da paylaşacaksa dinleyicilerimiz de görecek de.
0: Gidiyorsun, geliyorsun, garip garip hareketlerim var, böyle yapıyorsun demiştim galiba.
1: Öyle bir şey yapmadım ya. Orada insanlarla iç içe olmayı, halkla iç içe olmayı.
0: Yavrum, halkla iç içe ol da ben niye seni ebeveynin gibi sürekli Umut buraya gel, Umut dinleyiciler bekliyor.
1: Çağırıyorlar, sağdan soldan da çağırıyorlar.
0: Ya yan yanayız mi? Bak arkadaşlar, şöyle oluyor.
1: Gelemem mi diyeyim?
0: Yan yanayız, elini uzatıyor dinleyicimiz. Elini sıkıyor, öpüşüyoruz. Yanda Umut'a tam geçecek. O sırada o diğer dinleyiciye dönüyor. Adamın eli havada kalıyor.
1: Oradan yok olmuşum, kaybolmuşum, gitmişim değil mi ben?
0: Abi yapma bunu kardeşim. Abi,
1: biraz hareketliyim sevgili Yıldırım. Biraz hareketliyim.
0: Oğlan da birazcık şey var. Haşimato. Yok yok, neydi? Haşimato değil.
1: Hiperaktivite var bence.
0: Hiperaktivite.
1: Haşimato çok istek şey vardı. Bana karşı çok istek vardı. Ben farkında mısınız Fatih Bey?
0: Sana karşı istek.
1: Çok istek vardı. Yani
0: tamam, istek var.
1: Sarılalım, öyle sarılalım.
0: Tamam
1: böyle,
0: eyvallah öyle, ama bu
1: böyle oğlum böyle.
0: Bunu şey yap ya. Bunu kontrollü bir şekilde
1: edemiyorum sevgili Yıldırım. Yani burada aynı sevgiyi görmeyince kusura bakmayın ama
0: nerede aynı sevgiyi görmeyince?
1: Asmakat'ta aynı sevgiyi görmeyince.
0: Ama işte Necdet biraz seni şımartıyor, doğru söylüyorsun.
1: Orada evet. Orada aşkı sevgi var sevgili Yıldırım ya. Bir sarılıyorlar böyle. Allah hiç.
0: Evet ya valla.
1: Sıkı sıkıya ya.
0: Sıkı sıkıya.
1: Burada çok nerede ya? Ederim. Burada yolunu değiştiriyor
0: tamam,
1: insanlar.
0: Tamam, sarılacağız.
1: Ya.
0: Özel sarılma günleri yapacağız.
1: Tamam, sarılma günü yapalım.
0: Yahudi haklı, bunu da çözdü. Çözdü. Bak Umut buraya gel derken ki şeyim var diyor. Ah, ispatı gelmiş. Vallahi gelmiş.
1: O da mı var?
0: Vallahi o da var. Umut buraya gel fotoğrafı var.
1: Bak ben gene bak vallahi
0: o da çekmiş. Sen şu an atabiliyor musun? Şu an yapamıyorsun değil mi onu?
1: Ama bu olmaz ki ya.
0: Bunu bir at. İspatı geldi ya. Vallahi ispatı geldi. Instagram Fatih Yıldırım com.tr. Resmen gel buraya diye çağırıyorum ya. Bana da yazık oğlum. Şansım olsun ya.
1: Baksana,
0: benim de şansım olsun ya.
1: Geliyorum, iki dakika bekle, yapmışım bir de hareket, el hareketi yapmışım.

0: şansım oldu mu?
1: Evet, elimiz kolumuz senacığımız fotoğrafları attı. Instagram'da paylaşıyorum ve dinleyicilerimizin takdirine bırakıyorum efendim. Allah aşkına bir bakın,
2: i̇kisini
1: kurbanınız olayım.
2: İkisini de paylaşacaksın,
1: ikisini de paylaşacağım. İkisini de paylaşacağım. Ben seni tek fotoğrafları rezil eder miyim oğlum? İkisini de paylaşacağım.
2: O tipini bir görsünler, o tipini bir görsünler senin. Bir orada,
1: bir burada. Şimdi paylaş.

0: Geçtim Instagram Fatih Yıldırım com.tr. Sizin yorumunuza bırakıyorum. Seni Allah'a havale
1: kimse
0: ediyorum.
1: Kimse bakmasın, hikayesi havada kalsın lütfen. Görüntülenme sayısı sıfır bekliyorum.
0: Belki 7.40 olmuş, vay be, akıyor be.
1: Bu zaman nasıl oldu ya böyle 7.40?
0: Bahan Hanım diyor ki size enerji verecek bir şey getiriyorum diyor.
1: Banuş ne getiriyor? Enerji verecek, kendisinin geldiği yetmiyor.
0: Bir de enerji verecek bir şey getiriyor.
1: Bir de başka daha da enerji verecek bir şey getirecek. Allah Allah, kafamda deli sorular. Kafamda deli sorular.
0: Kendine gel. Kendine gel.
1: Pardon, özür dilerim Fatih.
0: Gençler günaydın. Nasılım bu sabah? Bakayım, İsmail Bey çok şıksınız efendim.
1: İsmail hocam, boydan mı atmış?
0: Boydan atmış. Beyaz bir gömlek var.
1: Çok güzel, harika.
0: Siyah bir ayakkabı.
1: Evet.
0: Ondan sonra cuma altında da gri bir şortu var.
1: Ne? Gömlek, şort, siyah ayakkabı mı?
0: Siyah ayakkabı.
1: Nasıl ayakkabı? Kundura mı ayakkabı?
0: Yok, kundura değil oğlum.
1: O kundura olsa güzel olurdu. Yanlış tercih.
0: Kundura olur mu canım?
1: Yanlış sen... tercih. Güzel.
0: Öyle olmaz.
1: Beyaz, ışık. Şort beyaz mı peki?
0: Şort gri.
1: Gri mi? Gri, beyaz olsa daha güzel olurdu. İç gösterirdi, iyi olurdu.
0: Sen sokak...
1: Sever misiniz beyaz şort? Beyaz şortun var mı?
0: Beyaz şortun
1: kar
0: yok.
1: Kar beyaz ama, kar beyaz.
0: Hayır, yok yok yok.
1: Beyaz pantolonun var mı?
0: Beyaz pantolon.
1: Erkeklerde çok
0: vardı
1: tercih ediliyor.
0: Vardı beyaz pantolonun da. Ne oldu bilmiyorum, ben çok seviyorum beyaz pantolonu normalde.
1: Beyaz pantolon benim yok ya. Şöyle tiril tiril beyaz bir pantolonumuz olsa sevgili yavrum.
0: Tiril, efil efil.
1: Efil efil. Keter.
0: Erkeğe hangi renk pantolon yakışıyor sana?
2: Siyah yakışıyor, bir de gri yakışıyor.
0: Siyahtır abi.
1: Siyah, gri.
0: Her şeyi gider
1: ya
0: çünkü.
1: Ya da işte kot, daha da böyle laci maci gibi.
0: Laci.
1: Mavimsi tonlarda onlar. O diğer, onun haricindekiler.
0: Ben siyahçıyım.
1: Siyahçı mısın?
0: Siyahçıyım.
1: Ben de severim siyah.
0: Değil mi?
1: Ama siyah kotlar sevgili Yıldırım, biliyorsun yani üçüncü yıkamaya
0: rengi
1: kalmadan.
0: Rengi atıyor, gidiyor.
1: Bacak böyle dizle bacak arasındaki kaval kemiğinin orada beyaz bir çizgi var. Oradan başlıyor.
0: Niye öyle oluyor?
1: O deterjan çizgisi midir yıllarca?
0: Allah onun cezasını versin.
1: Orada ya. Bir katla beraber, o izle beraber bir böyle bir beyaz uzun çizgiler başlıyor değişik yerlerinde.
0: O şeyle ilgili olabilir.
1: Kumaşla ilgili olabilir.
0: Kumaşla ilgili olabilir de deterjan olduğu aşikar. Bir de ütü müntü yapıyoruz da iyice yapışıyor içine.
1: O da yapışıyor, yapışıyor. İçinde kalıyor.
0: Yapışıyor.
1: Kot, siyah kot oluyorsa rengarenk.
0: Saçma zaman bir şey oluyor
1: ya. Değişik bir şey. Fotoğraflara harika bakılmış.
0: Bahar geldi. Bahar.
1: Hoş geldin bahar, günaydın.
0: Öyle değil oğlum, hava olarak bahar geldi.
1: Hava, şey. Hava diyorsun.
0: Şimdi böyle tam böyle ne giymeyi şaşırdığımız günler.
1: Gelecek şimdi, az kaldı ucunda. Önümüzdeki hafta belki bir minik minik şey yapabilir sevgili Yıldırım. Bahar ben geliyorum dedirtebilir. Yağmursal olarak, yağmursal olarak sevgili Yıldırım. Küçük küçük böyle atıştırmalar yapabilir. Aklınızda olsun şimdiden, yanınıza küçük küçük kabanlar almayı unutmayın.
0: Küçük kabanlar. Yersiniz günü. Küçük kabanlar nedir?
1: Küçük kabanlar alın, peynirli.
0: Küçük kanepe. Şimdi kısa bir ara. Aradan sonra şov devam edecek. Dinleyicilerimiz güzel şakalar yapıyor. Beyaz pantolonum yok ama beyaz futbol izliyorum, olur mu? Olabilir, tercih meselesi.
1: Neden olmasın?
0: İzleme diyemeyiz.
1: Bu da bütün beyaz ışığı görenlere selam olsun.
0: Babam giyince bakmasınlar diye beyaz pantolonlarını sıcakta yıkadık annemle. Çekti, giyemiyor, içimiz rahat. Öyle yazmış. Rahatız diyor yani.
1: Giydirmemek için adama neler yapmışlar ya.
0: Valla. Melek Karen'in doğum günü çocuklar, pazar günü. Biz pazar günü yayında olamayacağımız için
1: şimdiden kutlayalım.
0: Kutlamak istiyoruz. İyi.

0: karar. Nice nice yıllara. Araya gidiyoruz. Aradan sonra şovu ne yapıyoruz çocuklar?
1: Devam ettiriyoruz.
0: Devam ettiriyoruz. Reklamlardan sonra size öyle güzel bir şey çalışayım ki.
1: Yapma.
0: Yıkılacaksınız.
1: Yakacak mısın ortalığı?
0: Bayılacaksınız.
1: Hadi bakayım görelim.
0: Acayip bir şey çalıyorum reklamlardan
1: sonra. Çok yükselttin şey. Çıtayı çok yükselttin.
0: Diyeceksiniz ki sen ne misin be çocuk? Sen göreceğiz. Ne çaldın böyle çocuk?
1: Göreceğiz, göreceğiz.
0: Acayip bir şey. Ucundan vereyim, vermeyeyim mi?
1: Ver ucundan versene biraz.
0: Valla vereyim mi biraz?
1: Ver ucundan ver be. Ver
0: biraz ağır kaçabilir ama
1: ver
0: ya.
1: Ver ucundan bir ısırık
0: şu
1: ver
0: ya. Şu anda vazgeçtim, çalmıyorum ya.
1: Aaa.
0: Valla ağır kaçabilir ya.
1: Yapma.
0: Şunu çalayım diyorum.
1: Sen var ya.
0: Ağır kaçmaz mı
1: ya? Sen var ya, ağır kaç. Sen var ya.
0: Oğlum yapma, elini öyle yapma, elini öyle yapma.
1: Bak sen
0: yapma,
1: var ya.
0: Yapma, öyle yapma. Bak, o ağır kaçar ama şimdi bu ya.
1: Heykelin için büyük bir beton ihalesi açacağım.
0: Dur Sena'ya soracağım abi.
1: Beton ihalesi açacağım heykeline.
0: Sena'cığım çalayım mı bunu?
2: Çal abicim.
0: Emin miyiz?
1: Sena bile çal.
0: Ayılmasın
1: diyorsa,
0: dinleyiciye.
1: Sena biliyorsun bu tarz şeyler, bu tarz işler hoşuna gitmez çok fazla.

0: Yok çalmıyorum abi vazgeçtim. Yok abi yok çok
1: hareketli
0: ağır.
1: Nereye ağır ya?
0: Bu hareketli değil ki ya.
1: Ağır görmemişiz sevgili Yıldırım. Ne ağır şarkılar var, hareketli bu.
0: Tamam ekrana bakıyorum, çal diyene çalarım.
1: Çal diyen çal gelsin.
0: Ama iki tane çalma gelsin çalmam, onu söyleyeyim.
1: Sadece iki çalma.
0: İki tane çalma yazanı göreyim.
1: Tamam ben
0: çalmam
1: de bakacağım sevgili Yıldırım.
0: Olsun,
1: İki tane
0: tamam
1: çalma gelirse gerçekten. Şey reklama giderken mi bakacağız? Şimdi bakıyoruz.
0: Reklamda bakacağız.
1: Reklamda bakacağız tamam.
0: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız efendim. Mutfak.

0: okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar İşCep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşCep'te. 25 yıldır sana
2: maksimum. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Japan Delegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
2: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: Apple iPhone 18'de Samsung kamerası kullanacakmış.
1: Ucuza mal edecekler herhalde değil mi?
0: Galiba. Yani evet. İlk aklıma gelen o.
1: Maliyetleri düşürmek adına arada bize de 1000 tane basın demiştir belki.
0: Arıyor mesela değil mi? Efendim?
1: Alo merhaba.
0: Alo.
1: Samsung mu?
0: Evet buyurun.
1: Ya bir şey söyleyecektik. Biz kendi aramızda bir toplantı yaptık da arkadaşlarla buyurun. Beraber.
0: Evet.
1: Şimdi biz de kamera üretiyoruz. Telefon üretiyoruz. Tamam. Sizler de aynı şekilde. Biz fabrikayı kapatalım, bizim kameraları siz yapın ya.
0: Ne kadar lazım abi size?
1: 6000 tane bir şey değil.
0: Sabah 7'de hazır.
1: Sağ ol.
0: Sabah 7'de hazır.
1: Sen mi gönderirsin, çocuğu gönderip aldırayım
0: ben. Yok be abi, zaten bizim oraya gidip arabamız var.
1: Kaçtan yazıyorsun?
0: 2000'den bırakıyorum abi.
1: 2000 mi? Toplu alıyorum.
0: 1900 abi, en düşüğü 1900.
1: Hayırlısı olsun.
0: Eyvallah.
1: Hayırlısı olsun. Şey, fatura matura?
0: Hallederiz onları.
1: Ya, kesmeye de gerek yok ki. Amerika'da sormuyorlar onu.
0: Araşırız.
1: Tamam.
0: Tamam
1: hadi.
0: Bir şey lazım başka?
1: Başka bir şey bakacağız şimdi. Böyle güzel olursa bir ilk teslimatları yapalım. Ondan sonra belki çipini mipini de senden alırız.
0: Neyini?
1: Çipini mipini.
0: Tamam. Araşırız sonra. Tamam.
1: Hadi görüşürüz.
0: Tamam.
1: Hadi öptüm Samsun.
0: Hadi ben.
1: Hadi bay bay.
0: Hadi bay bay.
1: Hadi görüşürüz.
2: Beni bahsetme kardeşim. Bana para ver.
3: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de. Gönlüm ben...

0: İki tane görsem çalmam dedim. İkiden fazla gördüm. O yüzden çaldım. Kusura bakma.
1: Evet, kusura bakma. Ben bunu Atilla Kaya zannettim. 2026 Dubbex.
0: Hayır tabii ki. Oğlum sonra sarı kalmadayım.
1: Valla Atilla Kaya deyince sevgili Yıldırım oradan yürüyoruz sandım. Yeni versiyon.
0: Ne, ne, ne, ne.
1: Yeni düzenleme. Ne, ne, ne. Doğukan
0: olmadı ama diyor. Gösterdiğiniz geri çektiniz.
1: Vallahi
0: öyle,
1: yok.
0: Bunu yaparız.
1: Çalmadı yani çok çıktı. Ben gördüm ya. Bizzat şahidim burada.
0: Fatih protesto ediyorum. Korkak Fatih, korkak Fatih. Öyle yazmış.
1: Sizin üçünüzün de müzik sevkine diyor. Bu mu diyor ya? Atilla Kaya'nın yerine koyduğunuz diyor. Bu şarkı mı diyor?
0: Geçtim peki. Evet artık bir haber ver ya. Sabahtan beri hiç haber mabe hiç
1: yok
0: ya.
1: Çok gerek var mı? Çok gerek var mı sevgili Yıldırım?
0: Yok iyi. Yoksa, yani
1: istiyorsan bir tane aradan sızdırayım bir tane aradan vereyim.
0: Bak ben şey vereyim ben size. Türkiye'deki mesleklerin saygınlık sıralaması açıklanmış.
1: Saygınlık.
0: Saygınlık. Saygınlık ilk üçü söyleyeyim sadece.
1: Buyurun sevgili Yıldırım.
0: Bakalım bir sırada radyo programı yok değil. Bir tıp doktoru.
1: Tıp.
0: Tıp doktoru. Saygınlık. Numarada. %87.17 diyor toplumda karşılığı olarak.
1: Çok güzel. Doktora.
0: İki hakim.
1: Hakimler. Evet tabii. Bence hakim. Bir numarada olmalıydı sevgili Yıldırım.
0: Ondan sonracığıma. Üç üniversitede profesör. Profesör, profesör.
1: Hep yüksek yüksek yerlerdeyiz şu ana kadar.
0: Üçten devam edeyim aslında ya.
1: Yok Türkiye'de bir pompacı mompacı ya.
0: Pompacı yok. Pompacı yok.
1: Oraya çıkmamış mı muhasebeci, pompacı, insan kaynakları müdürü yok mu hiç? No. Bahar Hanım yazmıyor mu direkt olarak?
0: Dörtte pilot var, pilot var.
1: Pilotlar.
0: Büyükelçi, bak. Vali, diş hekimi, yüzbaşı, general, avukat, milletvekili, mimar, belediye başkanı, öğretmen ve psikolog.
1: Bunlardan sevgili Yıldırım ilk 10 tane meslek erbabı var ya şu an saydıklarım.
0: Evet, evet.
1: 10 tanesini yan yana koysan.
0: Koydum.
1: Hiçbirinde kıyafet yok, günlük kıyafet var.
0: Tamam.
1: 100 metre yürüyün desen. Hı-hı. Hangisinin pilot olduğunu anlar mısın?
0: Anlar mı? Anlarım galiba ya.
1: Değil mi? Bir pilot yürüyüşü diye bir şey var.
0: Pilot yürüyüşü vardır
1: pilot
0: ya.
1: Pilot yürüyüşü diye bir şey.
0: Dik hepsinden, bir tavır. Hepsinden özel bir havalı. Tavra gerek
1: ben
0: yok.
1: Ben sana söyleyeyim. Hepsinden
0: şu,
1: havalı.
0: Şu. Şu.
1: Hepsinden havalılar.
0: Omuzlar hafif geniş.
1: Böyle bir duruş var.
0: Evet.
1: Bir ne derler ona dışarıdan baktığın zaman ulan bu kim ola ki?
0: Şeyi var.
1: Edirten bir hareket.
0: Evet doğru. Yani kendi yürüyüşü olan... Şunların içinde kendi yürüyüşü olan iki tane biliyorum. Bir öğretmen, bir de pilot.
1: Öğretmenin yürüyüşü sırtında çantayla.
0: Evet. Yani hafif yorgun.
1: Bitkin.
0: Bitkin birazcık.
1: Öne doğru eğilmiş.
0: Hafif öne doğru.
1: Küçük bir kifozi kolyoz başlangıcı. Bir
0: mesleki olarak.
1: Mesleki olarak normal birazcık tabii, yani. Tabii ki.
0: Başka ne yürüyüşü var? Abi belediye başkanının yürüyüşü de var ama yani.
1: Belediye ama o çok değişiyor ya. Mesela Instagram'da gördüğümüz belediye başkanlarının yürüyüşlerinin hepsini ayrı ayrı. Yani bir net bir tavır yok aslında. Pilot gibi değil. Bütün pilotlar aynıdır aslında baktığında
0: ama. Bütün pilotlar aynı yürür.
1: Belediye başkanlarında değil. Bu aynı şey değil.
0: Evet.
1: Vali görsek anlarız zaten.
0: Anlaşılır o.
1: O anlaşılır. O anlaşılır. En az 4 koruma vardır. Onu zaten
0: tabii, onu
1: fark edersin.
0: Anlarsın zaten. Aa bu vali değil mi dersin?
1: Bir de general falan var listede. Asker olarak da yazmamışlar. General.
0: General.
1: General. En tepeden girmişler.
0: Hakikaten bir insan hayatında kaç kere general görebilir?
1: Yok ben hiç görmedim.
0: Abi göremezsin ki zaten.
1: Sen gördün mü?
0: Ben asker... general gördüm.
1: Gördün mü?
0: Gördüm.
1: Ben hiç görmedim ya. Ben uçakta helikopterle üstümüzden geçecek dediler. Geçerken bir hani o.
0: Helikopteri gördüm.
1: O kadar.
0: İçinde general olan helikopteri
1: gördüm. Helikopteri gördüm o kadar. Başka da yakınından falan hiçbir şekilde temasım zaten
0: zor,
1: yok da.
0: Zor çok zor.
1: Görme ihtimalin yok.
0: General.
1: Ankara'da görebilirdik bak.
0: Sena
1: Ankara'da
0: sen gördün mü general?
2: Yok abi ben en yüksek albay gördüm.
0: Albay. Olsun o da şey.
1: Albay olsun.
0: Albayı ben sürekli görüyordum. Amcam albay çünkü.
2: Benim de amcam.
1: Ha sizin ikinizin amcası da albay.
0: Amcalarımız albay.
1: Oo seni askerde rahat etmişsindir ha sen amca albay.
2: Çok
0: Sen de yok mu oğlum?
1: Ben de yok sevgili Yıldırım. Akrabaların arasında bu saygın mesleklerden hiçbiri yok.
0: Hiçbiri yok.
1: Hiçbiri yok.
0: Sağlık olsun
1: bir
0: be.
1: Bir de çiftçi, yoğurtçu, ayakkabı.
0: Ben de hür generalim olur mu demişim. Hür general boşanan da deniyor değil mi?
1: Boşanmış artık kendi kendine hayatını idame ettirmeyi başarabilmiş.
0: Hür general değil mi?
1: Yanında kimseye ihtiyacı yok. Bağımsız ve hür bir şekilde yürüyebiliyor.
0: İşte biz onlara hür general diyoruz.
1: Hür general.
0: Dinleyicimize teşekkür ederiz bu şahane bilgi için. Araya gidiyorum saat 8 oldu.
1: Baa saat başı.
0: Bu, ne oldu bugün ya?
1: Ben anlamadım ya. Bir bakıyorum saate 7.40. Yok bakıyorum saate 8. Bakıyorum saate 9 yayın bitmiş. Hop 9.
0: Akıyor.
1: Bitti.
0: Tamam.
1: Bugün cuma.
0: Saat 8 haberleri haberlerden sonra devam. Evet bugün cuma. Güzel bir hafta sonu diliyoruz şimdiden. Güzel bir hafta sonu diliyoruz.

0: 800 dönüşü güzel bir şarkım var ama.
1: Gene mi? Çal derler seni. Çal derler seni.
0: Çal derlerse değil, yok, direkt çalacağım bunu artık.
1: Çünkü çalma diyorlar abi. Sen sorunca çalma diyorlar.
0: Aa, bunu çalacağım. Bunu artık.
1: Bu kesin mi?
0: Bu konuda.
1: Gene eski mi?
0: Eski.
1: Eski, gene eski.
0: Eskilerden
1: güzel,
0: bir şey.
1: Tamam, eskilerden bir şey. Güzel.
0: Bakalım beğenecek misiniz?
1: Göreceğiz.
0: Alem FM Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz. Sonra buradayız efendim.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır.
0: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 20 şüpheli tutuklandı. Zanlılardan 8'ine ev hapsi, 21'ine ise imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada bir kişi tutuklandı, 7 kişi hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla bugün mezarı açılacak. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut, İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Vanlı Karaaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'la eşi Çağla Öz Tançalan hakkındaki MASAK raporu ortaya çıktı. Tançalan'ın kayıtlı ticari kar beyanı 74.281 TL iken hesaplarında 15 milyon TL para trafiği tespit edildi. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet takmasıyla AK Parti'ye katıldı. Törende ikisi CHP'li 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti. Ayrıca Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nin CHP'li 3 üyesi AK Parti'ye katıldı. Mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. İstanbul Sarıyer'de bir sürücü, oyuncu Melisa Döngel'in de bulunduğu araçtakilere silah doğrulttu. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Şarkıcı Nevin, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Nevin bilincinin açık olduğu ve tedavisinin doktor gözetiminde sürdüğü bildirildi. İsviçre'nin güneydoğusundaki Alpler'de turist otobüsü devrildi. Yaklaşık 48 Hollandalı yolcuyu taşıyan otobüsün karıştığı kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Los Angeles'tan Salt Lake City'ye giden uçakta kabin basıncı sorunu yaşandı. Yaklaşık 10 dakikada 27 bin fit alçalan uçak rotasını değiştirerek Las Vegas'a güvenli iniş yaptı. Prenses Diana'nın intikam elbisesi açık artırmaya çıkıyor. 9 Aralık'ta gerçekleşecek açık artırmada elbisenin 300 bin dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.
4: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertli teknik direktör İsmail Kartal maç sonrası istifa etti. Kartal, geri dönmemek kaydıyla görevimi bırakıyorum dedi. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ise İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söyledi. Yıldırım, ben bırakana kadar buradan gidemez dedi. Öte yandan maçta İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftara seyirden men cezası verildi.
4: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 13 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 37 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 4 dakika.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 29, Ankara ve Kayseri 31, İzmir ve Antalya 32, Adana 35, Trabzon 25, Erzurum 26 ve Diyarbakır 36 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Şov devam eder. Saat 8'i 8 geçiyor. Bağırmayalım. Bağırma. Sakin ol. Sakin ol. Buralardayız. Tamam.
2: Tamam.
1: Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım.
2: Umut abi, Fatih abi çıktı döver misin? Dinleyiciye dalga geçiyor diyor. O şarkıyı çalacağım, bu şarkıyı çalacağım, bu şarkıyı çalmayacağım, bu
1: çaldık
2: şarkıyı
1: çalacağım. Çaldık oğlum. Çaldık.
2: Bunun için. Bunun için. Bunun için.
1: Evet. Evet efendim. Nedir? Beğenemediniz mi? Nedir
2: yani? Beğendik.
1: Emojiler beğendim. Geliyor böyle. Okey o alevler malevler
2: oldu,
1: geliyor.
2: Oldu işte
1: o, güzel.
2: Bu falan.
1: O kama ye çekilir alıyor.
2: Ya come on everybody. Evet.
1: Öyle diyorlar. Öyle yapıyorlar. Emoji gönderiyorlar.
2: Seviyoruz.
1: Beyler bugün cuma diyor. Testiz diyor bugün diyor. Ama şey Gonca yok.
2: Ama yok testiz. Bayağıdır test değiliz.
1: Bayağıdır yapamıyoruz efendim.
2: Non test.
1: Ama Goncuk buralarda.
3: Bugün iyilik hareketi var.
1: Bugün iyilik hareketi varmış.
2: Ha, geçen hafta yoktuk çünkü değil mi? O yüzden geçen hafta olmadığımız için.
1: Evet evet, bugün iyilik hareketi sona doğru yapalım onu.
2: İyilik hareketimizi tamam yapalım.
1: Şimdi değil, sona doğru yapacağız sevgili dinleyiciler. Şov ne yapar çocuklar?
2: Devam eder.
1: Devam eder. Ver gelsin çocuğum.
2: Veriyorum,
1: ver evladım.
2: Sevgili Yıldırım. Veriyorum. Yunanistan medyasından şöyle bir serzeniş var sevgili Yıldırım.
1: Ya ben onu dün gördüm ve Yunan adına utandım biliyor musun?
2: Ya inanılmaz. İnanılmaz. Ben de üzüldüm. Bak burada o kadar sapla.
1: Sapla saman ayıralım.
2: Ayırmaya çalıştık. Artık ayıracağız sevgili Yıldırım. Üzüldüm. Habere üzüldüm. Türkiye İHA'ları Ege'de gece gündüz uçurarak Yunanistan'ı yıpratıyor diyor.
1: Nasıl yıpratıyormuşuz?
2: Yani korku salma anlamında sevgili. Sürekli tepelerinden hani sesler, gürültüler, uçağın silüetleri geliyor, gölgesi geliyor,
1: evet,
2: bir şey
1: evet,
2: geliyor.
1: Evet, evet.
2: İHA uçuşlarının maliyeti düşükken Yunanistan bu araçları önlemek için savaş uçaklarını havalandırmak zorunda kalıyor. Bu durum Yunan ordusu

0: Suna yüksek yakıt maliyeti getiriyor diye bir...
1: Diyor.
0: Diyor. Daha yakıtı hesaplayamayan toplum gelmiş bize hareket yapıyor.
1: Kafa yap. Oğlum siz bizde...
0: Ya daha... Ya,
1: siz bizde nasıl boy ölçüşeceksiniz?
0: Ya böyle bir şey... Yahudi aklı bunu da çözdü. Sabat günlerinde...

0: İyiydi. İyiydi ama. Aferin aferin. Bravo bravo. Yok efendim neymiş? Onlar drone uçuruyor elektrikli, bizimki benzinli.
1: Yok, biz yakıt harcıyormuş. Yakıt harcıyormuş bilmem neymiş.
0: Ağlayarak günlüklerine yazsınlar demiş.
1: Kağıt da böyle ıslak ıslak olur ya. Anne tokadı yedikten sonra yapılan ödev gibi düşün. Ağlaya ağlaya kalem böyle yazar, çamur olur.
0: Arkadaş çok enteresan adamlarsınız. Bir haftadır canım sıkılıyor. Unuttum sizi. Gözden uzak olan gönülden ırak olurmuş misali.
1: Evet.
0: Şimdi aklıma geldi, açtım. Sanki çocuğum oldu gibi sevindim. Sizi duyunca diye.
1: Teşekkürler. Üzüntüm üzüntü geride kaldı. Öyle anlıyorum ben sevgili Yıldırım.
0: Mutlu
1: bir
0: oldum.
1: Haftadır üzülüyormuş, geride kalsın inşallah.
0: Bizim İyalar da sürekli sevdiği kızın evin önünden geçen, son ses müzik açan çocuklara benzemiş gibi oldu. Biraz öyle oldu.
1: Şov yapıyor değil mi? Şov
0: tabii.
1: Yapıyor. Semte akıyor muyuz beyler İyalarla?
0: Çok güzel şekil yapıyor deniz üstünde. Kalp çiziyor.
1: Yapsak ya Yunan semalarında bir kalp
0: yaptık. Yaptık ya yakın
1: ya.
0: Zamanda Ege'de. Kalp değil de.
1: Ay yıldız.
0: Şey yaptık, bir gezdik.
1: Bir gezdik canım, gezdik. Gezdik. Geziyoruz. Geçen Mısır piramitlerinin üstünde de uçtuk geçtiğimiz günlerde.
0: Evet. Aa, Türk pilotları uçtu. Evet.
1: Firavun vardı, Firavun.
0: Gördük, firavun vardı, gördük,
1: firavun.
0: Gördük.
1: Ne diyordu Firavun?
0: Ne diyordu Firavun? Falan filan yapıyordu.
1: Falan filan yapıyordu.
0: Ne oldu?
1: Ne oldu?
0: Müzelik eşya oldu.
1: Eşya oldu.

0: Yalnız beyler bizdeki dronlarda turbo shaft motor var, elektrikli değil. Onu da bilin diye. Her şeyi biliyorlar ya.
1: Her şeyi de hakim oluyor.
0: Her şeyi de hakim oluyor. Vallahi. Ver gelsin çocuğu.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Çok değişik, enteresan bir araştırma var. 8000'den fazla kişiyle yapılan araştırmaya göre insanlar başarısız olan birine yalnız olmadığını hissettirmek için kendi başarısızlıklarını daha sık anlatıyormuş.
0: Olsun be, ağlama tamam.
1: Ağlama.
0: Abi, benim de başıma geldi.
1: Evet, bizim abi dün eşimden boşanıyorum diyor. Oğlum ben 4 kere boşandım.
0: Takma kafana o kadar.
1: Geçiyor, oluyor bitiyor. Hani bir başarısızlık üstüne daha da büyük bir başarısızlık ekleme.
0: Benimki daha başarısız diye.
1: Daha başarısızlık ya da daha çok büyük bir üzüntü ekleyerek sevgili Yıldırım. Karşı tarafın üzüntüsünü birazcık daha azaltma.
0: Evet yani mesela daha kötü bir şeyi dinleterek ya da duyurarak moral yükseltme.
1: Yükseltme, o da olabilir.
2: Türkiye'nin en klası Radyo Klas'ta 98.7 frekanslarında ben Umut'la olan beraberliği başlamış.
0: Mesela ben bunu dinletip ne yapıyorum? Bakın buradan nerelere geliniyor.
1: Daha da kötüsü var.
0: Daha kötüsü var. Adam bu kayıttan.
2: Son olmaz, gerçekten çok heyecanlıyım. İnşallah çok iyi olacak.
1: İnşallah.
2: Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Hit parçalar her zaman olduğu gibi Radyo Glass'ta sizlere eşlik etmeye devam edecek.
0: Hit parçalar her zaman olduğu gibi Radyo Glass'ta. Bakın buradan.
1: O zamanlar bende 28 harf varmış, K yok.
0: Buradan bir başarı hikayesi yazıldı. Asla umudunuzu kaybetme.
1: Hayatta karşınıza kimin çıkacağı hiç belli olmaz.
0: Adam şu kayıttan Ankara'da o kadar insanın karşısına çıkıp söyleşide soruları cevaplandırdı. Canlı yayın yaptı. Nerede, nereye? Hayata bakma.
1: Ya işte olmaz olmaz demeyin.
0: Herkes hoş geldi.

0: Siyasi şakayı bir daha söyler misiniz? Şey anne biz bana da drone alsana.
1: Bana da ihale alsın anne ya. Babana söyle alsın onu. İzin verirse alırız.
0: Baban izin verirse.
1: Hatta babanlar.
0: Babanlar doğru. Baban Gida vardı. Baban hatırlar Gida mısın?
1: Hatırlamaz mıyım ya?
0: Baban Gida. Hey Gidi be.
1: Baban Gida futbolcu Baban Gida.
0: Bu Yunan sesini şey bu yayın sesini Yunan radyolarını karıştırsak dedim şimdi benim Umut'un şey Yunan radyolarına.
1: Oradan duysunlar.
0: Zaten aa, neredeyse Yunanca yani. Çok anlaşılır bir dil değil yani. Peki.
1: Ya bir tane mesaj geldi. Çok güzeldi. Onun üzerine konuşacaktım ama mesaj gitti. O kadar çok şey geliyor ki sevgili Yıldırım WhatsApp'tan.
0: Bu sabah katılım muazzam.
1: Akıyor akıyor akıyor. Kaybettim gitti. Neyse artık yapacak bir şey yok.
0: Var olsunlar. Çok
1: kısmet değilmiş. Kısmet değilmiş.
0: Dünkü sorularda en dikkatinizi çeken neydi diyor Uğur. Pane söyleşi de mi?
1: Söyleşi.
0: Valla sorular çok güzeldi. Söyleşideki sorulardan.
1: Vardı küs olduğunuzda nasıl yayına devam ediyorsunuz gibi. Moraliniz bozuk olmadı mı hiç? Birbirinizin bir şey olmadı mı gibi küs olmadı.
0: Bu soruldu.
1: Böyle bir soru vardı.
0: Sizce şu anda hayatınızın hangi dönemindesiniz soruldu. O çok hoşumuza gitti. Yani tarihten bir karşılık verin gibi bir soru vardı.
1: Ben de iki tane hatırlıyorum. Diğerlerini hatırlamıyorum.
0: Ankara'da bir radyo açılsa güzel bir teklifle gelse.

0: Gelir misiniz gibi bir...
1: Üç katı.
0: Üç katı.
1: Üç katıydı. Üç katı maaşla.
0: Soru geldi. Başka ne geldi? Dur bakayım. Nasıl başladınız bu klasik?
1: Onlar evet nasıl oldu nasıl başladınız?
0: Evet efendim. Ya güzeldi, çok keyifliydi.
1: Birbirinizi nasıl çekiyorsunuz tarzında bir soru mu geldi? Bir nasıl katlanıyorsun, bir hanımefendi sormuştu.
0: Birbirinize nasıl katlanıyorsunuz?
1: Öyle bir şey sor. Umut'a nasıl katlanıyorsun dedi galiba. Böyle birbirinize değil de Umut'a nasıl katlanıyorsun?
0: Gibi şeyler geldi.
1: En son bir soruyla kapattık zaten.
0: Hangi soruydu?
1: Nerede bitiriyorsunuz?
0: Ne demek?
1: Yayın, yani artık nerede bitecek bu?
0: Ha, finalini ne zaman
1: yapacaksınız? Finalini ne zaman yapacaksınız?
0: Valla Cem Arslan bırakınca bizde...
1: Merak etmişler artık bitsin diye herhalde.
0: Cem Arslan, bunu bu şekilde adam edebilirse...
2: Bunu böyle adam edebilirsek...
0: Edeceğiz, edemezsek...
2: Yapacak bir şey yok.
0: Evet, arabanın camı ne oldu diyor. Son durumda bir şey olmadı. Arabayı satacağız. Satacağız efendim.
1: Göndereceğiz inşallah, inşallah.
0: Evet. Benim de motivasyonum bu, mal yaptıysa ben de yaparım mantığı. Benim motivasyonum bu duyuyor.
1: Benim sesimden sonra mı?
0: Hayır, yok yok, haberle ilgili yazmış, haberle tamam, ilgili. Tamam. Senin sesinle ne sonra o kadar da kötü değil ha, bakma ya.
1: Ne bileyim yani. İfade değişik geldi.
0: Hayır hayır, ben izin verir mi? Böyle bir şey yazılmasına izin verir mi?
1: Estağfurullah yani. Alttan belki mesaj veriliyor olabilir.
0: No.
1: Yani Yunan'a verdiğimiz gibi o da bize veriyor olabilir.
0: Birlikteliğiniz ne zaman başladı? Bunu ben de merak ediyorum diyor. Birliktelik olarak düşünmeyelim bunu.
1: Kader ortağı gibi.
0: Çünkü benim zaten şu an var olan bir ilişkim var.
1: Ben birlikteliğim var. Bir ikincisini daha çekemem.
0: 2015.
1: 2015 mi?
0: Ay, tanışıklığımız anlamında.
1: Tabii 2015 doğru. 15. 2015. Sen çünkü 2015. Ocak evet.
0: Evet.
1: 2015.
0: Oradan onun öncesinde çok huzurluyduk. Evet, geçiyorum.
1: Işte.
0: Ver bakayım, ver gelsin.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Yapay zekalar ne kadar para kazanıyor diye bir haber var, Allah Allah.
0: Geç yapay zeka, benimle kusacağım artık.
1: Yapay zeka para niye kazanıyor?
0: İstemiyorum abi, geç abi geç.
1: Veriyorum.
0: Sen artık yapay zeka haberi atma. Vallahi kusacağım artık ya.
1: Kemal Sunu. Senay o kadar çok şu haberi atma dedi ki, hangi haberi atmayacak? Atacak.
0: O bu bilir yolunu, o bilir.
1: Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi sevgili Yıldırım. Şabanoğlu Şaban'ın devamı geliyorum.
0: Kim çekiyormuş?
1: Başrolde
0: kim var?
1: Ali Sunal.
0: Ya babacığım, gerek var mı gerçekten ya?
1: Başrolde Ali Sunal.
0: Ya olacak. Gerek var mı gerçekten?
1: Bence yok. Orada kalsın.
0: Orada ne güzel Şaban duruyor ya.
1: Orada dursun ya. Orada dursun. Gerek vallahi yok.
0: Aslında Ali Sunal baktığında Şabanoğlu Şaban.
1: Tabi aslında asıl oğlu o.
0: Yani karakter olarak.
1: Zaten devamı geldiği için Şaban'ın oğlu Şaban aslında.
0: Oynuyor.
1: Orada aslında şey yok. Eski filmi yeniden yapmıyorlar. Devamını çekiyorlar.
0: Ya,
1: dolayısıyla.
0: Gerek var mı ya?
1: Bence hani lezzetsiz olabilir gibi düşünüyorum. Çünkü oradaki lezzet o eski çekimlerin kalitesiyle de alakalı sevgili Yıldırım. O şimdi burada, canım. Biz burada 8K görüntüler, sesler göreceğiz, şık şık insanlar göreceğiz.
0: Valla Kemal abi de yaşasaydı gerek yok derdi.
1: Derdi.
0: Valla öyle derdi.
1: Yapma oğlum öyle şeyler derdi ama Ali Sunal düşünmüş, yapmış. Göreceğiz bakalım ne olacak.
0: Akademisyenlerin sosyal medyaya içerik üretmesi yasaklanmış. Hoppa.
1: Gitti. Gitti. Onlar da bir esnaf olarak görülecekmiş sevgili Yıldırım eğer yaparlarsa.
0: Esnaf mı?
1: Normal ticaret erbabı şeklinde vergi lehası olan erbabı ticaret. Dolayısıyla yasak. Ya akademisyen olacaksın diyor ya da diyor içerik üreticisi olacaksın.
0: Kaynak kaynak yasa da mı yapamıyor? Çünkü akademisyenler biliyorsun sürekli kaynak verir ya. Acaba onunla ilgili bir şey mi?
1: Tabii nasıl bir içerik üretici bilmiyorum. Sonuçta şey polis memurlarının da şeyi yasaklandı ya bir ara. Hala yapan var mı bilmiyorum. Şu bu haberden sonra.
0: Evet.
1: Evet hani şu hatayı yaparsanız bu cezası var. Şunu yaparsanız bu cezası var gibi tanıtıyor.
0: Hocam doktorlara da yasaklanmıştı diyorum sosyal medya ama dün öğrendim ki şeymiş. Böyle işte MR sonuçları bilmem ne falan gibi şeyleri paylaşıyorlarsa sorun varmış.
1: He, anladım. Birebir bilgiyle alakalı bir problem yok aslında diyorsun.
0: Evet.
1: Mesela şu nedir diyor
0: ya,
1: anlatıyor.
0: Sabah kalktım şöyle yaptım böyle yaptım falan diyebilir ama.
1: Diyebilir. Birinin MR sonucu üzerinden
0: hastayı
1: yürümesi mi?
0: Hastayı paylaşma, hastanın bilgilerini verme bilmem ne falan gibi şeyler
1: öyle
0: galiba.
1: Öyle şeyler.
0: Herhalde onlar yasakmış.
1: O zaten yasak olsun, hastanın bilgilerini verme, verilmesin zaten.
0: Değil mi?
1: Düşünsene bizim bilgilerimiz sağda solda.
0: Ya bazı sayfalarda var ya hani böyle karartmayla paylaşıyorlar.
1: Paylaşıyor.
0: Özellikle estetik.
1: İşte çok görüyoruz estetik.
0: Görüyoruz, önümüze düşüyor valla.
1: Görüyoruz.
0: Hani böyleydi böyle oldu.
1: Böyle oldu diyor. Yandan çekiyor bir de. Hani yandan da çok belli oluyor çünkü.
0: İşte oğlum onlar işte yasaklı. O yasak olan onlarmış daha doğrusu.
1: Yani orada...
0: onlar yasak.
1: Yasak onlar. Yasak.
0: Yani görünce... İşte burun mesela, yandan burun çok belli olur.
1: Çok belli olur. Yüzünü şey yapmış. Yüzünü blur yapmış. Abi yüzüyle kim ilgileniyor ki Instagram'da insanların?
0: Değil mi efendim?
1: Kimse kimsenin yüzüyle ilgilenmiyor ki.

0: Ya söylediğine bakıyor ya giyindiğine bakıyor.
1: Peki. Geçtik, ver bakayım.
0: Veriyorum sevgili Yıldırım. Bu ne diyor? Bakın yapay zeka ile ilgili bir haber geldi.
1: Geç abi, istemiyorum geçtim. Artık yapay zekaya.
0: O yüzden geçtim. Evet, başımla beraber abim.
1: Abim.
0: Ben de evet, son haberi de verdikten sonra benim bitti.
1: 80'ler akımı için kullanılan yapay zeka uygulamalarına karşı uyarıda bulunmuş KVKK.
0: Nasıl bir uyarı?
1: Vallahi fotoğraflarınız üzerinden biyometrik verileriniz işlenebilir diyor.
0: He.
1: Uygulamanın...
0: Ne yaptığını bilmiyorlar.
1: Hangi verilere eriştiği ve ne amaçla kullandıkları kontrol edilmeli. Herkes yaptı ya şimdi.
0: Tabii bir tek onu yapmadık ki sevgili Yıldırım. Aile fotoğrafı bilmem ne akımı vardı abi. Onu yaptık. Yok çocukluğunla kucak kucağı olmak ister miydin akımı vardı. Şimdiki halinle çocukluğunu kucağında tutuyor olmak ister miydin bebekliğini. Öyle şeyler evet,
1: onu
0: vardı.
1: Onu da yaptık.
0: Yapmadığımız şey kalmadı. 7 sülalemizi verdik Cemina'ya ChatGPT'ye.
1: Hepsini verdik
0: vallahi. Her şeyi verdik. Evimizin adresi ne kadar biliyor. Ya bir de Allah kahretsin onu ya. Ya bir de şimdi mesela yazın başında bir otel sormuşum. Şu otel hakkında ne düşünüyorsun? Mesela Yıldırım Apart Otel.
1: Hmm.
0: Tamam, Fatih Yıldırım Apart Otel'le ilgili ne düşünüyorsun? Dedik ben beğeniyorum Yıldırım Apart Otel'i yazmışım. Çünkü sahili böyle. Bana buna uygun Bodrum'da oteller verir misin yazmışım. Aradan 2 ay geçiyor abi. Antalya'da tatile gideceğim diyorum. Bana uygun otel verir misin? Daha önce Yıldırım Otel'e gitmiştin hatırlıyorum. Orayı çok beğenmiştin. Sana bırak artık onu ya. Yani hatırlıyor bir de her şeyi. Bir de eski beğendiğin şey üzerinden sürekli yürümeye çalışıyor. Manyak bu yapay zeka.
1: Kaynağı şeyini datasını ne alıyorsa onu veriyor.
0: Onu veriyor sana. Bir şeyi beğendiysen zaten geçmiş olsun. Sürekli sana onu sunuyor. Onu sunuyor. Bir şey soruyorsun. O zaman bu soruya kafa açan uzman gibi cevap verelim.
1: Bunu aylar önce konuşmuştuk. Hatırlayan vardır illaki. Ben depremle ilgili bir şey sormuştum ona. Binanın raporlarını yüklemiştim.
0: Tamam.
1: Onunla ilgili bana şey vermişti. Sonuç vermişti. İşte şöyle beton ayarı var. Bilmem nesi var. Şöyle bir zemin falan. Şimdi ne sorsam deprem üzerinden cevap veriyor.
0: Ya sal bitti o konu yani.
1: Ya olta bakıyorum mesela, olta soruyorum. Hangi olta daha iyi? İstersen deprem anında kullanabileceğin oltaları. Lan oğlum çık oradan artık.
0: Bitti o konu, sordu.
1: Bırak.
0: Bitti yani. Geçmişe sürekli sal girmeye
1: çalışıyor. Sal artık ya.
0: O da aynı, geçmişle yaşıyor bizim gibi.
1: Değil mi?
0: Geçmişle yaşıyor.
1: Babalar günaydın diyor.
0: Benim günaydın.
1: Biyometrik fotomla banka soyacaklarsa o paradan da %100 verirlerse benim için okey. Hani problem yok demiş.
0: Ya. İki saat sonra emniyettesin. Çok siz geçmez.
1: Siz daha şimdiden yapay zeka ile kavga ediyorsunuz. Yaşlılığınızda neyle kavga edeceksiniz?
0: Kavga etmiyoruz ya. Kavga yok yani. Sadece sinirleniyoruz.
1: Vallahi ben yaşlılığımda çok...
0: Çok tatlı bir
1: huysuz olacağımı bir adam, düşün.
0: Tam tersi olur mu? Tatlı bir adama dönüşür müsün?
1: Yaşlılığımda mı?
0: Yaşlılığında. Ya karakter tamamen değişiyor.
1: Yok ya.
0: Olmaz mı?
1: 7'de neyse 70'de.
0: Artarak mı devam ediyor?
1: Artarak devam ediyor. Muhtemelen. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sena muazzam huysuz, takık.
0: O
1: öyle bir yere gidiyor yani. Yani öyle biri olacak gibi geliyor. Bilmiyorum. Sena nine.
0: Sena nine ama bir de böyle ağzı bozuk nineler vardır.
1: Tam
0: ya.
1: O işte.
0: Oraya doğru mu gidecek diyorsun.
1: O işte abi.
0: Öyle.
1: Vallahi oraya
0: gidiyor. Dedeler de vardır. Olur olmaz ortamda bir
2: Allah
0: anda.
2: Allah korusun.
0: Bir anda bir şey
1: patlatır. Senacığım senden öyle bir vibe alıyorum. Vibe.
2: Doğrudur o zaman.
1: Bilmiyorum.
0: Göreceğiz. İnşallah göreceğiz.
1: Ben geçen Van'a ne demiş? Anlamadım efendim.
0: Şey Ayşe Hanım
1: mesajınızı anlamadım.
0: Yapay zekaya uygun eşi sordum.
1: Ha, bana uygun eş sordum.
0: Eş sordum.
1: Yapay zeka benimle ilgili bütün özellikleri saydı demiş efendim.
0: Tabii her şeyinizi biliyor çünkü. Zamanında neler sorduysanız burçlara, murçlara, yorumlara kadar her şeyi biliyor.
1: Her şeyi bilir.
0: Tam Karadeniz ninnesi olur diyor Sena.
1: Bu ne trafik lan demiş. İstanbul'da %40'larla başladık.
0: Bakalım İstanbul trafiğine sevgili Yıldırım. 53. Yani bu ne trafik denilecek bir trafik değil. Oran olarak baktığı zaman. Ama yer yer yoğunluklar var mı? Var. Anadolu Avrupa geçişleri falan, köprüler geçişleri falan inanılmaz yoğun.
1: Evet. Tarık Bey demiş ki ne demiş? Hastanelerde ücretsiz PDF siteleri kullanılıyor. Direkt veri çalınması ellerinde aslında demiş. Diyor. Ama bu başka bir şey ya. Bu yapay zekanın topladığı datalarla ilgili şu an dünyada ciddi bir sorun var.
0: Tabii bir de dolaylı yönden değil, direkt olarak kendimiz veriyoruz.
1: Biz veriyoruz.
0: Kendi elimizle veriyoruz bütün bilgileri.
1: Ya bir şey öğrendim, onu da söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Biz veriyoruz dedin ya, izin veriyoruz. Mesela ameliyat olacaksın, kalçandan kemik alıp işte vücudunun başka bir yerine takacaklar ya.
0: Tamam, büyük bir ameliyat.
1: Hoca bunu ameliyat sırasında yapamıyormuş biliyor musun? Önden senden izin almalıymış. Çünkü kalktığında... Sana işte buradan kemik aldı, buraya koyduk. bana sordunuz mu diyebilir diye.
0: Operasyon anında enteresan bir şey gelişirse tabii. Eğer.
1: Yani öncesinde de yani mesela.
0: Ama öncesinde zaten seni bilgilendiriyorlar ya, kağıtlara imza atıyorsun 48 tane ölürsem suçlusu ben.
1: O başka bir şey. Şurandan izin veriyorum bu kemiğin alınmasının, alınıp şuraya konulmasına.
0: Ya kişisel direkt olarak falan. İzin vermen gerekiyor.
1: Benim vücudum diye.
0: Diğeri zaten hiç olmaz bir şey o zaman. Ameliyat anında mesela bir şey gelişti. Bir şey olması gerekiyor. O hastadan izin alınması mı gerekiyor yine ameliyat anında olsa bile?
1: Abi herhalde öyleymiş.
0: Kalk baba kalk.
1: Kalk oğlum, bu kemiği alıyorum ha. Bana bak.
0: Hafif ayılsın.
1: O zaten, hastayı hafif ayıltalım.
0: O zaten evet der o kafayla. Alma bu ya.
1: Evet.
0: O kemiği nereye takacaksın?
1: Vallahi ben uyanmak istemem, onu söyleyeyim. Mesela uyanmak istemezdim.
0: Yok, ben de ameliyatın ortasında.
1: Yapsın abi.
0: Böyle hikayeler duyuyoruz, ameliyatı hissettim hissettiğim gibi şeyler. O ameliyattan uyanmak olmaz. Yattın, kalktın, bitti.
1: Bu
0: hiç
1: kadar.
0: Hissetmeyeceksin. Alacaksın.
2: Bu kadar. Burnumdan yani. Alsın hatta. Bu, alsın lazımsa.
1: Kemerini mi alsın?
2: Evet, kullansın.
1: Nereye koyuyorsa koysun ya.
0: Yedekte beklesin, belki birine bir lazım.
1: Peki tazminat alabiliyor muyuz böyle bir durum, demiş Ebru Hanım.
0: Bak kafalar nasıl bak. Bak görüyor musun? Benim sormam gereken soruydu bu, tazminat konusu.
1: Öncesini imzalıktan kağıtlarda ameliyat sırasında gelişebilecek komplikasyonlarda doktora yetki veriliyor, demiş efendim. Sümeyra Hanım yazmış.
0: Tabii öncesinde bir sürü imza alıyor. Hasta ellerinde abi diyor, parmak bastırırlar kağıda diyor.
1: Ay mesela Berna Hanım.
0: İmzaya gerek yok ki.
1: Berna Hanım diyor ki ailesinden alınıyor, yaşandı demiş, bak izin alınıyor.
0: İzin alınıyor. Yapalım şöyle diyor. Şöyle bir durum var, yapalım mı yapmayalım mı?
1: Evet efendim. Aramızda böyle ameliyat bekleyen varsa şimdiden geçmiş olsun diyelim. Hasta olanlara geçmiş olsun diyelim. Birinci derece yakından alınıyor. Bak hakimler konuyor vallahi.
0: Evet ya, biliyor herkes. Evet. Ben de o kadar ameliyat oldum ama hiç, ben tam ameliyatta olduğum için kimden ne alındı bilmiyorum. Öyle enteresan bir durumum da olmadı.
1: Üçünüz de anestezi yemiştiniz değil mi, demiş Hasan Bey. Yedik, bunu konuşmuştuk.
0: Yaptık.
1: Yedik.
0: Çene ameliyatı oldum ve sona doğru uyandım diyor. Bak kendi kendine uyanmış, görüyor musun? Korktuğum konulardan bir tanesi bu. Yetmedi herhalde, narkoz yetmedi. Normal hayatta nasılsa. Hastane narkozu kesmedi yani.
1: Hocam biz Karaköy'de büyüdük ya.
0: Getir 2 litre daha oradan.
1: Korkunç, korkunç.
0: Dikkat edin beyler, çok bir dakikadır çok bilimsel konuşuyorsunuz, program başka yere gidiyor diyor. Birazdan hekim bağlayacağız telefona.
1: Bu tür sebeplerle TUS'ta cerrahi bölümlerin puanı düşük. Kimse seçmiyor diyor.
0: Bu tür sebeplerle yani doktor kafasına göre o an bir şey yapamadığı için mi? Uğraştırıyor çünkü.
1: Uğraştırıyor. Zor işler yani.
0: İlla ki zor tabii ki. Zor olan için de zor, aile için de zor, yapan için de zor. Bir tek doktor için değil, hekim için değil, herkes için zor.
1: Daha önce kendinizle ilgili kime yetki verdiniz sayın hocam? Kendinizle ilgili.
0: Benim üzerinden...
1: Bir doktora olur, işte ya atıyorum notere şey vermişsindir oğlum. Sen söyle, ne onun adı?
0: Evet. Ama şey... Neydi o ya? Notere ne veriliyor?
1: Şey veriyorsun ya, başka birine senin üzerinde işlemlerini yapsın
0: İstikakname.
1: Diye.
0: İstikakname. Yok ya,
1: yok yok, ihtarname. Yok değil, değil değil.
0: Neydi ya notere verdiğin şey?
1: Değil. İtibarname. Yok neydi lan, neydi
0: değil, o? Şey ya.
1: Lan ne veriyorduk ya?
0: Bir şey veriyoruz notere biz ya.
1: Arkadaşlar ne veriyoruz ya? Velayet dava.
0: Yok değil, liyakat.
1: Velaset.
0: Değil.
1: Vekalet.
0: Vekalet.
1: Vekalet. Yazmışlar zaten burada. Mesajlara baksak göreceğiz.
0: Böyle bir şey yok. Vekaleti hatırlayamadık ya.
1: Vekaletname.
0: Onun gibi bir şey soruyorsun yani. Notere evet. Vekalet veriliyor gibi.
1: Hani birine...
0: yetki verdi en son.
1: Yetki verdin mi kendinle ilgili?
0: Evet sevgili Yıldırım. Kime masöre verdim? Yetki verdim.
1: Masöre.
0: İstediğin gibi dedi.
1: Yoğur dedi.
0: Yok istediğin gibi. İstediğin yerden, hocam istediğin yerden başlayabilirim.
1: Başlayabilirsin. İstediğin sorudan başlayabilirsin.
0: Sıkıntı yok dedim.
1: Daha sonra kendini birine emanet ettin mi?
0: İşte gibi. Daha...
1: Yani biz en son pilota emanet ettik.
0: Mecbursun. Orada. Bir de orada izin de sormuyor ki.
1: Sormuyor ama emanet ettin.
0: Pilottan duydun mu anons yaparken, sizi uçurayım mı?
1: Ama pilotun sesi hiç güven vermiyordu dün akşam ya.
0: Korkuttu beni, çok genç sesti.
1: Biz aynı anda birbirimize baktık, böyle 7 yaşında bir kardeşimizdi.
0: Giderken öyle bir ses, öyle yani 7-8 kaçırmış gibi uçağı.
1: Abi korkunçtu
0: anonsa
1: ya.
0: Anonsa girdi, sevgili Fatih Bey'le beraber bir yüz yüze geldik.
1: Bakıştık hemen.
0: Bakın belli zaten uçağı kullanışından belli, ben çocuk ruhlu.
1: Hayır belli. Kesin dedim, pilotun çocuğu orada geldi hani iş yerine.
0: Şov yapıyor.
1: Kayınvalideye bırakamadı. Dedi ki gel babacığım beraber uçuralım.
0: Sen kaldır oğlum dedi, ben havada götürürüm.
1: Dedi. Korktuk.
0: Korktuk vallahi
1: ama
0: korktuk.
1: Güzel.
0: Ama güzel sürdü, güzel indirdi. Giderken de bir hanımefendi biliyorsun hostesimiz vardı.
1: Ne kadar kibarlık pilotumuz vardı.
0: Evet, onun anonsu
1: falan. Değil mi? Konuşmaları falan verdi.

0: çok yumuşak indi mesela.
1: Evet.
0: Hissettirmediği
1: için. Gurur duyduk pilotumuzla, hanımefendiyle. Şimdi aradan sonra devam. Uygun mu?
0: Uygundur.
1: Peki, reklamlardan sonra geliyoruz. Dün Ankara'da bizi yalnız bırakmayan bütün dinleyicilerimize minnettarız. Bir kere daha teşekkür etmeyelim çocuklar.
0: Edelim.
1: Var olsunlar hakikaten. Sağ olsunlar. Öyle. Çok güzeldiler.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zücex.com.
0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
6: Bauplus'ta
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau Cam Balkon'un adı, soyadı.
8: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
9: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
3: Yataşla mutlu uykular.
4: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün Only 200 mililitre Sütaş süt çeşitleri 100 lira. 1300 gram Unta tost ekmeği 110 lira.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
0: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Soğuk suda yüzmeyi severseniz soğuk su tavsiye ederim diyorum Mert Bey demiş efendim. Valla biz erkekler soğuk suyu sevmeyiz, büzüşüyoruz.
4: Yok abi, ben de soğuk su
3: hiç sevmem abi.
4: Beni çok etkiler soğuk su sevgili.
3: Sıcak su da bu arada beni etkiliyor hocam. Sıcak suda belli bir yere kadar giriyorum, biraz bekliyorum.
4: Ama bir anda giremez.
3: Yanıyor.
4: Yanar.
3: Yanar.
4: İnce deri yanar.
3: Yok ya, benim deri kalın gayet.
4: Abi vücut...
3: Vücuda değişir.
4: Tabii yani değişir. Anladım. Ben de ince. Bir de nefes nefese. Derin nefes alma hissiyatı gelmiyor mu? Soğuk suda. Şu değil
3: mi? Soğuk suda şey var mı?
4: Yoruluyorum.
3: Su atma. Bir de canım da çok tatlı. Sen de öylesin.
4: Ben öyle.
3: Canım çok tatlı.
4: Şeytan tırnağım kopsa 3 gün rapor alırım.
0: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Efendim bugün iyilik hareketi yapıyoruz. Şimdi bize lütfen son zamanlarda yaptığınız bir iyilik hareketinin ispatını mı diyelim sayın hocam, ne diyelim?
1: Sevgili Yıldırım, görselini.
0: Görselini. Ne bileyim, bir işte temaya bir bağış olur, bir yardım kuruluşuna bir bağış olur, bir şey olur.
1: Sokak hayvanlarına mama olur.
0: Mama olur, videosu olur, fotoğrafı olur. Bize bir göndermeniz yeter ama yani 5 yıl önceki değil. Yani son mesela bir ay
1: falan. Evet, yakın olursa, zamanda olsun.
0: Yakın zamanda olsun ki biz de tespit edelim, oradan 3 dinleyicimize
1: sticker'ımı gönderelim.
0: Sticker'ımızı gönderelim. Haydi, İyilik bakalım. Hareketi olsun. Buradan isimlerini zikredelim dinleyicilerimize.
1: Gönderelim gitsin.
0: Olur mu?
1: Olur tabii ki. Gelsin bakalım sevgili Yıldırım, ekran fotoğrafları ya da gelsin, işte dekontan, iyilik hareketi için ne varsa.
0: Evet.
1: Mesela, SMS de geliyor bazen. SMS de olabilir.
0: Evet. İyilik hareketimi dün yaptım. 2 aydır ayrı olduğum nişanlıma dün beni bir sefer görmesine izin verdi.
1: Bravo. Sevap. Sevap.
0: Sevap. Sevap. Tebrik ediyoruz Zeynep Hanım'ı, Zeynep peki. Gündüz.
1: Ama affetmedim diyor.
0: Öyle yazmış. Neyse, en azından biri mutlu olmuş. Bir kişi mutlu olmuş.
1: Bu çocuğu arabanın motorundan çıkarıp eve aldım diyor. Aa, eve kedi almış.
0: Burç Sezişli.
1: Evet.
0: Vallahi tebrik ederiz. Burç'u kutluyoruz ve sticker'ını gönderiyoruz.
1: Geldi.
0: Bir kedi sahiplenmiş. Minik bir kedi fotoğrafını gönderdi. Artık sıkıyorsa da onu kendi vicdanıyla baş başa bırakıyoruz.
1: Bakacağız artık yani.
0: Kapıda vurmuş belli ki.
1: Belki de kedi de fotoğrafını çekip kediyi bıraktı.
0: O da olabilir.
1: Topluma gösterdi çünkü dışarıda yeterince insan görmemiştir, bir de Instagram'dan göstereyim diye.
0: Evet efendim, çok güzel şeyler geliyor, dekontlar geliyor.
1: Arka arkaya.
0: Vallahi tebrik ederiz efendim. 2 tane daha seçelim hemen, çok
1: seçelim.
0: Hızlı.
1: Seçelim hemen, Semra Hanım var sevgili
0: yıldırım. Ne yazmış Semra Hanım?
1: Bakıyorum, ne oluyor, niye gitti Semra Savaş? Yok, o da değilmiş. Kedi fotoğrafları gelmeye başladı.
0: Kedi çok dedi geldi.
1: Ki, herkes kedilerin önündeki.
0: Başka var mı?
1: Başka.
0: Başka var mı?
1: Evet geldi. Toygun Bey'den geldi sevgili Yıldırım.
0: Millet sahilde.
1: Kızımız için temaya bağış yaptık.
0: Bravo, tebrik ederiz.
1: 100 adet.
0: Ben de dün yaptım. Millet sahilde milleti kesiyordum. Ben kedi besliyordum. Güzel ama şey, bir tane kedilere yapılan bir iyilik dışında bir de şey var.
1: Tema Vakfı var aldığımız. Heh. Onu aldık.
0: Onu aldın. Onu 2 aldık. Oldu değil mi o?
1: 2 oldu. Şimdi 3.
0: verelim.
1: Geçen ay yaptım. Onu besliyorum.
0: Güzel. Güzel.
1: Dün sofranı bilmiyorum. Dün sofrada birine tuzluk uzattım, olur mu?
0: Olur. Olur ama yani onu şimdi şey yapmıyor.
1: Uzanamıyordu abi diyor, ama diyor ne yapalım diyor. Lösev, Lösev'in çocukları da.
0: Emine Hanım.
1: Evet.
0: Emine Hanım. Buldum. Gördün mü?
1: Gördüm. Evet, benim de okuduğum mesaj. Lösemili, tam aynı mesajı okudum.
0: Lösev, Lösemili çocuklara destekte bulunmuş değil mi? Doğru
1: evet,
0: mu?
1: Evet.
0: Tebrik ederiz, kutlarız. İyilik bulaşıcıdır, biz buna inanırız. Bu yüzden yapıyoruz efendim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Sağ olun.
0: Sen niye kulaklarını böyle yapıp duruyorsun?
1: Ya benim kulağım niye bu kadar tıkanıyor bir uçuşta sevgili Yıldırım?
0: Allah
1: bunun
0: Allah.
1: Bir KBB var mı aramızda arkadaşlar? KBB bana bunu anlatsınlar. Ben artık çok rahatsız oluyorum uçuşlardan. Benim sinüsler minüsler mi tıkalı, ne var? Bak öyle böyle tıkanmıyor kulağım. Yanındakini asla duymuyorum. İnişe geçtikten sonra minik minik pıt pıt pıt pıt pıt açılmaya başlar ya, o açılma anında.
0: Şu anda da yapıyorsun ama oğlum, kasak geçti üstünde. Yap,
1: gene aynı, tıkalıyım yani, belki bağırıyorum mağırıyorum bilmiyorum sevgili
0: Allah
1: Yıldırım.
0: Allah Allah, evet, bir doktora gitsen mi acaba?
1: Böyle gittim kaç
0: defa. Senin kulak yırtık değil mi? Yırtık mıydı kulağın?
1: Yırtılmıştı zamanında, kulak zarım yırtılmıştı.
0: O demek ki şey
1: sarı
0: olmadı.
1: Sarı diktirdim, sonradan diktiriliyor biliyorsun.
0: Diktirdim ama yani düzelmemiş gibi şey. Belli ya, düzelmemiş.
1: Ama şey yapıyor böyle, kulak açılmaya başlıyor ya pıt pıt şeklinde. Belli bir basıncın altına düştükten sonra o da acıyla böyle iğne batıyor gibi böyle.
0: Tamam, drama yapma şimdi.
1: Çok tamam, çok drama kötü, yapma. Çok kötü zamanlar geçirdim.
0: Hocam sirke damla.
1: 40 yıllık KBB'yim, arayın anlatayım. Ya kesin yalan ya.
0: Ya biz artık ya, yemiyoruz bunları.
1: 40 yıllık KBB'yim ne ya?
0: Bunları yemiyoruz artık. Östeki borusu fonksiyonu olabilir. ChatGPT mi sordu? Yayın başından beri yapıyorsun ama ya. Yapıyorum. Ağzını açıyor, kapatıyor.
1: Hep şöyle bir yapıyor. Böyle bir çeneyi germe, esniyormuş gibi yapıp hemen geriye alma.
0: Birkaç günde düzelir. Şey yapma. Tamam mı?
1: Emzik iyi gelir diyor, emzik.
0: Ne emziği lan?
1: Uçakta diyor emzik al diyor ağzına diyor.
0: Sakız çiğne diyenler oluyor.
1: He sakız, emziği beğendim.
0: Uçuş sırasında sakız çok önerilmiş. Hocamın ağzından çıkanı kulağım duymuyor, ondan olabilir demiş. Sirkü kulağını açıyor ya, falan. Hayır ben doktorum ya demiş. Değilsiniz arkadaşlar.
1: Vallahi inanmıyoruz.
0: Artık inanmıyoruz.
1: Gerçekten inanmıyoruz. Şeyinizi falan atın, kartınızı martınızı.
0: Evet. Geçtik. Peki selamlar Helsinki'den babalar demiş efendim.
1: Nereden?
0: Helsinki'den.
1: Neresi orası?
0: Oğlum Finlandiya'nın başkenti neresi?
1: He o.
0: Helsinki bilmiyor musun?
1: Sen vallahi Helsinki'yi biliyorsun ya. Finlandiya'yı biliyorsun, Helsinki'yi biliyorsun.
0: Sen bilmiyor musun Helsinki'yi?
1: Ben Helsinki'yi bilmiyorum.
0: Oğlum hiç duymadın mı ya?
1: Yok.
0: Helsinki'yi de bilir insan ya.

0: Neyse, selam olsun bizden de buradan.
1: Selam olsun. Helsinki'ye. Günaydın olsun Helsinki'ye.
0: Helsinki'yi bilmek lazım. Çünkü coğrafyadır bu.
1: Tabii bilgi.
0: Bilgidir bilgi, yani. Okul, bilgi güçtür.
1: Okul bilgisi bunlar. Ben unutmuşum demek ki. Helsinki'yi unutmuşum.
0: Oğlum ilk defa Helsinki'den dinleyici görüyorum ya.
1: Ben de hiç. O yüzden Helsinki ne alaka dedim.
0: Değil mi?
1: Helsinki'den de dinliyorlar.
0: Her yerde.
1: Selam olsun Finlandiya'ya.
0: Valla. Danimarka. Zaten çok geliyor Danimarka.
1: Danimarka'da yani. Geldi.
0: Helsinki'yi ilk defa gördük. Evet. Tuhaf.
1: Oluyor işte, böyle oluyor.
0: Oluyor.
1: Geliyor. Dünyanın dört bir yanındayız sevgili yıllarım. Bunu atlamayalım
0: lütfen. Abi lütfen bir Sıtkır Bey. İki gündür uğraşıyorum diyor. Tolga göndermiş. Tolga.
1: Neyle uğraşıyor? Ne yapmış Tolga?
0: Plaka göndermiş.
1: Ha, plaka, tamam. Plaka gönderdiyse olur.
0: Hemen dur. Evet. Tolga'ya da şuradan sabitleyeyim. Senacığım, Tolga'ya da gönderelim.
1: Sabit. Tolga sabit mi?
0: Peki. Sabitledim. Yanlış mı yaptım? Vallahi yanlış yaptım.
1: Tolga engellendin artık. Sabitlemek
0: yerine. Ha, sabitledim. Sabitledim. Tamam. Sabitledim. Tokyo'yu biliyor mu diyor.
1: Onu biliyorum. Onu duydum. Burada dinleyicimiz çok
0: nerede
1: var.
0: Nerede Tokyo?
1: Onu çok var. Çin'de.
0: Saçmalama oğlum. Tokyo. Senin coğrafyan ne kadar zayıf.
1: Coğrafyam çok iyidir benim.
0: Nerede Tokyo, nerede?
1: Söyledim az önce.
0: Oğlum Çin'de değil.
1: Nerede?
0: Nerede?
1: Japonya'da mı?
0: Japonya'da tabii.
1: Yanlış. Bak yanlış. Biliyorum çünkü Japonya diyecekler, biliyorum, yanlış. Yanlış cevabı da biliyorum farkındaysan.
0: Japonya'nın başkenti Tokyo.
1: Tokyo'nun başkentini biliyor musun?
0: Ya saçmalama, tamam, iyice saçmalama.
1: Seul.
0: Seul mü?
1: Tabii.
0: Oğlum Seul Çin'de.
1: Güney Kore de olabilir.
0: Ay yok, Güney Kore, pardon, Güney Kore. Çok pardon. Güney Kore doğru. Hadi ara, aradan sonra.
1: İnşallah ilkokul öğretmenimiz dinlemiyor.
0: Aradan sonra geliyoruz. Mutfak.

0: Reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: İşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen.

0: en yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: 7-14 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 FE 8'e 128 GB 10.9 inç Android tablet gümüş 17.999 liraya vatanda. Üstelik öğrencilere özel 1000 lira indirim. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
8: Ya, insanın içine huzur veriyor.
9: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Vay be, vay be, bitti. Yapar mıyız, gelir miyiz, geç mi kalırız, nasıl olur falan derken yayının sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Görüyorsunuz işimize kalpten, gönülden bağlılık, nasıl bağlıyız. Bağlılık, İnşallah bağlılık. Bu disiplini Serdar Gökalp için de bekliyoruz. Serdar'ıma da bunu tavsiye ediyorum çünkü hayatta bir işimiz var be, sahip çıkacağız buna.
1: Çok iyi geliyor Serdar, çok iyi geliyor gerçekten. Şu anki büyüğümüzü
0: pamuk gibi olduk,
1: pamuk gibi olduk, gümüş çocuk olduk, tavsiye ederiz.
2: Buradaydı dün de.
0: Serdar dün burada mı?
1: Biz yokuz diye gelmiş, biz yokuz diye gelmiş.
0: Serdar dün buradaydı. Vay be, vay, 4 saat buradaydı.
2: 4 gün, 4. gün yani.
0: Ha, dördüncü
1: gün üst üste geldi.
0: Bu eve almıyorlardır oğlum, o yüzden bir şey var. Yüzdendir.
1: Yoksa... Bir şey var, hakkında arama kararı var bence evde. Evde arama kararı var.
0: Sevgili dinleyiciler, bitirdik artık, gidiyoruz.
1: Fatih Bey, bir havalimanı şiiri okuyabilir miyim kapanışta?
0: Sibel Hanım gruptan emoji göndermiş bu arada. Alkış emojisi, gördün mü?
1: Kavuğu alkış.
0: Kavuğu, galiba şeyin kısaltması bu. Kutluyorum arkadaşlar.
1: Umut'u.
0: Umut'u değil. Hayır oğlum, ne Umut'u? Kişisel yazmaz.
1: Kutluyorum arkadaşlar, utanmıyorsunuz da. O da olabilir. Yani işe geldiniz, bir de kendinizden bahsediyorsunuz.
0: Ya da şey olabilir. Kes artık Umut.
1: Kes artık Umut.
0: K-A-U yazmış çünkü, gördüm. Umut. Ben de kalp koyayım hemen şöyle.
1: Hemen halledelim.
0: İnanır mısın? Özledim biliyor musun Sibel
1: Hanım? Vallahi ben özledim. Vallahi ben özledim.
0: Gelir gelmez ben hemen Sibel Hanım.
1: Çünkü az şey yapabildik, görüşebildik.
0: Dün
1: ben de hemen bir kalp. Kalp nasıl yapılıyor?
0: Üstüne bas, kalbe bas işte.
1: Şöyle oldu. Evet. Hiç kalp yapmamışım ki. Ve yeni şu an öğrendim.
0: Kalp at Umut. K-A-U mesela. O da olabilir. Kalp at Umut.
1: Attım Sibel Hanım. Kalp attım.
0: Hadi bakalım, veda zamanı.
1: Fatih Bey, bir havalimanı şiiri okuyabilir miyim?
0: Ne?
1: Havalimanı şiiri.
0: O ne lan?
1: Çok güzel bir şiirdir.
0: Havalimanına mı yazdın?
1: Havalimanına yazmadım.
0: Neyi?
1: Havalimanına yazdırttım.
0: He, sen şeyi diyorsun, bir dakika. Dün gördüğümüz şiir mi? Neydi? Neydi şiiri, neydi?
1: Okuyabilir miyim?
0: Oku bakayım.
1: Havalimanı şiiri. Havalimanı şiiri. Girişte koca.
0: Bakalım bunu kim bilecek bu şiiri? Havalimanı şiiri.
1: Bakalım şiirin
0: sahibini. Şöyle düşünün sevgili dinleyiciler. Bir şiir yazıyorsunuz, sonra bunu reklam panolarında insanlara sunuyorsunuz. Bence güzel hizmet.
1: Havalimanı şiiri.
0: Buyurun.
1: Denizinde hamsisi, sofrasında pidesi.
0: Türkiye'nin Miami'si,
1: ne güzelsin sen Samsun.
0: Şimdi hocamız ne? Arkadaşlar, bu havalimanında bir şiir. Bir hocamız var. Neydi hocamızın
1: hani
0: adı?
1: Hani küçük ekranda değil ha. Yani hani bir küçük ekranları var ya ekran. Havalimanı, onlar değil, böyle dev ekranlarda.
0: Denizinde hamsisi,
1: sofrasında pidesi.
0: Türkiye'nin Miami'si, çok güzelsin Samsun. Hey gibi vallahi. Var mı bilen bunu?
1: Bakalım yazacaklar mı sevgili Yıldırım?
0: Bilen var mı?
1: Gözüm ekranlarda, heyecanla bekliyorum.
0: Yok.
1: Bakalım gelecek
0: yok.
1: Mi gelecek böyle mi?
0: Beyaz saçlı bir hocamız. Estetik cerrah galiba.
1: Evet sevgili Yıldırım. Estetikte dünya çapında Samsun'un estetik turizmi konusunda çok büyük etkileri ve yetkileri olan birisi.
0: Hocanın adı neydi, bulamıyorum
1: ah
0: hala.
1: Ah be işte, Hakan Akkaya mıydı? Yok, ya o modacıydı. Hayati Akbaş hocamız.
0: Tamam.
1: Hayati Akbaş.
0: Evet,
1: Hayati Akbaş.
0: Evet, Hayati Akbaş. Peki. Hadi veda zamanı.
1: Denizinde hamsisi, yayınında şakası.
0: Gitmeden bir duyurumuz var ama o da şöyle. Uğur'da kampanya var ya.
1: Evet. Hani
0: peşin fiyatına 9 ay veren taksit fırsatı. Anlaşmalı bankaların kredi kartlarında geçerli.
1: Bu hem kampanya, MTB hem ticari ürünlerde geçerli.
0: Geçerli. Ay sonuna kadar geçerli. Kaçırmayınız efendim. Uğur Derin Dondurucu'da muazzam bir kampanya var. 9 ay veren taksit fırsatı var.
1: Değerlendirin bu fırsatı.
0: Evet efendim. Sevgili Uğur yetkililerine teşekkür ederiz. Uzun süreli yol arkadaşlarımız, var olsunlar.
1: Yıllardır aynı yolu beraber yürüyoruz.
0: Yürüyoruz. Gurur da duyuyoruz bundan.
1: Seviyoruz kendilerini.
0: Senacığım, eline sağlık yavrucuğum.
2: Ben teşekkür ederim abicim.
0: Efendim, bir aksilik olmazsa, uyuyakalmazsam akşam 18'de tekrar burada olacağız. Radyonuzu sosyal medyada destekleyiniz. Alem FM.com. Kafa açan uzman.
1: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: JD 14 Eylül tarihleri arasında 13. nesil Core i7 RTX 4050 ekran kartlı MSI Cyborg 15 notebook 49.999 liraya vatanda. Üstelik öğrencilere özel 7.500 lira indirim. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
11: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
10: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
11: Değil midir?
10: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
11: Girdim.
10: Bak bakalım ne diyor.
11: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
10: O zaman durma, hızını yükselt.
11: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
12: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
9: Saat 9. Bu bir reklamdır.
13: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
14: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
13: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
14: Allah'tan.
13: Sigortadan hallederiz.
14: Sigortadan halledemeyiz.
13: Niye halledemeyiz?
14: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
13: Ama?
15: Ama dememek için ama sigorta.
16: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada 15 yıl sonra mezarı bugün açılacak. Kozinoğlu'ndan doku örnekleri alınacak ve cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 20 şüpheli tutuklandı. Zanlılardan 8'ine ev hapsi, 21'ine ise imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulandı. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut, İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Vanlı Karaaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'la eşi Çağla Öz Tançalan hakkındaki MASAK raporu ortaya çıktı. Tançalan'ın kayıtlı ticari kar beyanı 74.281 TL iken hesaplarında 15 milyon TL para trafiği tespit edildi. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet takmasıyla AK Parti'ye katıldı. Törende ikisi CHP'li 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti. Ayrıca Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nin CHP'li 3 üyesi AK Parti'ye katıldı. Mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. İstanbul Sarıyer'de bir sürücü, oyuncu Melisa Döngel'in de bulunduğu araçtakilere silah doğrulttu. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Şarkıcı Nevin karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Nevin bilincinin açık olduğu ve tedavisinin doktor gözetiminde sürdüğü bildirildi. İsviçre'nin güneydoğusundaki Alpler'de turist otobüsü devrildi. Yaklaşık 48 Hollandalı yolcuyu taşıyan otobüsün karıştığı kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Los Angeles'tan Salt Lake City'ye giden uçakta kabin basıncı sorunu yaşandı. Yaklaşık 10 dakikada 27 bin fit alçalan uçak rotasını değiştirerek Las Vegas'a güvenli iniş yaptı. Prenses Diana'nın intikam elbisesi açık artırmaya çıkıyor. 9 Aralık'ta gerçekleşecek açık artırmada elbisenin

0: 300 bin dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
0: Sayın seyircimiz, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertli teknik direktör İsmail Kartal maç sonrası istifa etti. Kartal, geri dönmemek kaydıyla görevimi bırakıyorum dedi. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ise İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söyledi. Yıldırım, ben bırakana kadar buradan gidemez dedi. Öte yandan maçta İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftara seyirden men cezası verildi.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 48 lira 60 kuruş, euro 56 lira 47 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 44.212, yarım altın 22.177, çeyrek altın 11.093, gram altın ise 6.799 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 35 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 2 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 29, Ankara ve Kayseri 31, İzmir ve Antalya 32, Adana 35, Trabzon 25, Erzurum 26 ve Diyarbakır 36 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan. Reklam.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Velcare'den DHA içeren omega 3 ailesi. Velcare, ilk o güvencesiyle.
11: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
12: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
13: Ne istersen Neon 1.
14: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
15: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: müzik doğasında var. Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Portekiz, Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
4: Paraflay'ın katkıları.

0: Merhaba, ben Derya Uluğ.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Hani şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: 32 kısım tekmeli birden gelse de korkmuyorum. Karlar buzlar elisi ateşim var yine de sönmüyorum.
0: Birazdan.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu'yu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: 4-13 Eylül tarihleri arasında seçili Philips küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara, bankanın güzeli.
12: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
13: Reklam.
14: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
15: Bankart, seni düşünür o.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Efendi.
1: Birazdan.
2: Gel aşkım gel, gel dünyam karışsın, hadi vur kalbimden, vur baştan acıtsın.
1: Birazdan.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
6: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Reklam.
9: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
10: Saat 10. Bu bir reklamdır.
11: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
12: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
11: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
12: Allah'tan.
11: Sigortadan hallederiz.
12: Sigortadan halledemeyiz.
11: Niye halledemeyiz?
12: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
11: Ama?
13: Ama dememek için ama sigorta.
14: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
15: Sayın seyircimiz, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertli teknik direktör İsmail Kartal maç sonrası istifa etti. Kartal, geri dönmemek kaydıyla görevimi bırakıyorum dedi. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ise İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söyledi. Yıldırım, ben bırakana kadar buradan gidemez dedi. Öte yandan maçta İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftara seyirden men cezası verildi.
14: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
16: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: BIST 100 endeksi %0,05 puan artışla 14.400 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 60 kuruş, euro 56 lira 47 kuruştan işlem görüyor.
16: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Alem FM yol durumu.
15: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 2 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 33 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika.
14: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
15: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.264, yarım altın 22.202, çeyrek altın 11.105, gram altınsa 6.806 liradan alıcı buluyor.
14: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: birazdan. Reklam.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Pilot'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilot'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım. Ekspertize Dino Bile.
11: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün onlu 200 mililitre Sütaş süt çeşitleri 100 lira. 1300 gram Unta tost ekmeği 110 lira. Getir.

0: doğasında var. Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: birazdan.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
3: maksimum. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
5: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
8: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: temizlik doğasında var. Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Büyüleyici deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolpinarium tüm yaştaki misafirlerine neşeli yunuslar, cüsseli morslar ve görkemli beyaz balinayla yakından tanışma fırsatı sunuyor. 1-30 Eylül arasında sana en uygun saati seç, biletini al.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada bugün yapılması beklenen fetih kabir işlemi ertelendi. Mezar yarın açılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını söyledi. Gürlek, böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık dedi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla operasyon yapıldı. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Meclis Üyesi Ayhan Aydın hakkındaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada bugün ifade verecek. Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından Ayhan Aydın'ın kendisini arayarak tehdit edildiğini söylediğini belirtirken, Aydın konuşmayı reddetmişti. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan şarkıcı Nevin bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 57 yaşındaki sanatçının bilincinin açık olduğu ve tedavisinin doktorların gözetiminde devam ettiği belirtildi. Merkez Bankası imzaları güncellenen 50 TL ve 5 TL banknotları dolaşıma çıkardı. Yeni banknotlar mevcut banknotlarla birlikte tedavülde yer alacak. İstanbul'da bazı minibüslere POS cihazı konuldu. Yolcular artık ücretlerini kredi kartı üzerinden ödeyebilecek. Uygulamaya ilk geçen ilçe Pendik olurken yolculardan kredi kartı ödemelerinde komisyon alınmayacak. Akaryakıt ürünlerinden benzine zam geliyor. Yarından itibaren benzinin litre fiyatı 3 lira 20 kuruş artacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu sosyal medya akımlarına karşı kullanıcıları

0: kullanıcıları uyardı. 80'ler Challenge gibi sosyal medya akımlarında kullanılan uygulamaların biyometrik verilerin işlenmesine neden olabileceği belirtildi.
1: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Umran Oto Ekspertiz. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
5: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Otorapor, Şoto Ekspertiz.
0: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his... Tatil budur hissi.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
3: Reklam.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell

0: uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
4: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
5: Yataşla mutlu uykular.
6: Reklam.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.

0: İstediğin mod, istediğin müzik.
1: Alem Portal.
0: 4 farklı dijital radyo tek uygulamada. Alem Portal'ı aç, modunu seç.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Merhaba, ben Demet Akalın. Ve Alem FM'de şimdi Demet Akalın. Cümle Alem burada.

0: saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem
4: FM. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe'de Roma maçının ardından yaşanan istifa krizi çözüldü. Teknik direktör İsmail Kartal görevine devam edecek. Başkan Aziz Yıldırım'la görüşen Kartal bugün antrenmana çıkacak. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 14.372 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 60 kuruş, euro 56 lira 44 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 1 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 6 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 32 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 52 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.251, yarım altın 22.198, çeyrek altın 11.102, gram altınsa 6.805 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
7: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 29, Ankara ve Kayseri 31, İzmir ve Antalya 32, Adana 35, Trabzon 25, Erzurum 26 ve Diyarbakır 36 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz hava durumunu

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Belki üstümüzden bir kuş geçer, kanadından bir tüy düşer.
0: Birazdan.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
3: Reklam.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: Parafly'in katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafla Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
6: Parafla'nın katkıları.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
8: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
7: Tiyatro sahnelerinin ve televizyon programlarının unutulmaz isimleri Süheyl ve Behzat Uygur, efsane programları Şahane Pazarı tiyatro sahnesine taşıyor. Gösteride bir döneme damga vuran bardak oyunu ve balon oyunu gibi unutulmaz yarışmalarda sahneye özel yeni kurgularıyla yeniden hayat bulacak. Müzik, komedi, yarışmalar ve dans performanslarını bir araya getiren gösteri, Şahane Pazar'ın 25 yıl sonra bile özlenen ruhunu günümüz sahne teknolojisiyle buluşturacak. Sen de bu güzel gösteride yerini almak istiyorsan hemen biletini al. 27 Eylül saat 21'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
8: Modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
2: Reklam.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.

Merhabalar, ben Asigöl. Şarkımız 2 yıl önce benim mırıldanmamla başladı. Sefo ve Derya Ulu sözlerini yazdılar. Aranjesini Can Atayılmaz ile birlikte bitirdik. Ne oldu böyle? Şimdi Alem FM'de. Alem FM'de. Alem FM. Cümle alem burada. Cümle alem burada.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. C3-1K isimli yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 3 ilçedeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü. 27 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını söyledi. Gürlek, böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık dedi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla operasyon yapıldı. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Meclis Üyesi Ayhan Aydın hakkındaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada bugün ifade verecek. Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından Ayhan Aydın'ın kendisini arayarak tehdit edildiğini söylediğini belirtirken, Aydın konuşmayı reddetmişti. Gerçek adı Nevzat Doğan Soy olan şarkıcı Nevin bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 57 yaşındaki sanatçının bilincinin açık olduğu ve tedavisinin doktorların gözetiminde devam ettiği belirtildi. İstanbul'daki okullarda 3013 bahçe görevlisi pazartesi günü göreve başlayacak. Kentteki tüm okullarda dedektörde bulunacak. Ayrıca okul polisi uygulaması bu sene daha dikkatli ve daha sık bir şekilde yapılacak. Merkez Bankası imzaları güncellenen 50 TL ve 5 TL banknotları dolaşıma çıkardı. Yeni banknotlar mevcut banknotlarla birlikte tedavülde yer alacak. İstanbul'da bazı minibüslere POS cihazı konuldu. Yolcular artık ücretlerini kredi kartı üzerinden ödeyebilecek. Uygulamaya ilk geçen ilçe Pendik olurken yolculardan kredi kartı ödemelerinde komisyon alınmayacak. Akaryakıt ürünlerinden benzine zam geliyor. Yarından itibaren benzinin litre fiyatı 3 lira 20 kuruş artacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu sosyal medya akımlarına karşı kullanıcıları uyardı. 80'ler Challenge gibi sosyal medya akımlarında kullanılan uygulamaların biyometrik verilerin işlenmesine neden olabileceği belirtildi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Alem Efendi. Birazdan. Bayaman dizleri de aşla gel. Kurban olam. Kurtar beni buralardan de olur. Birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de. TEB.

0: Otis.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
2: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım net, sigortam net. Ekspertise,
9: Dino Bile. Reklam.
10: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
11: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: sızım.
1: Alem Efendi.
2: Birazdan.
3: Kendimi bunun için mi yoracağım ben? Kalbimi bunun için mi kıracağım?
2: Birazdan.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Shop Expertiz.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
11: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
12: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com.
2: Reklam.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
9: Serkan.
10: Efendim abi.
9: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. En para bankanın güzeli.
2: Reklam.
13: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
14: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
13: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
14: Değil midir?
13: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
14: Girdim.
13: Bak bakalım ne diyor.
14: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
13: O zaman durma, hızını yükselt.
14: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
15: Detaylar Türk Telekom.com.tr'de.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için
3: ama sigorta. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe'de Roma maçının ardından yaşanan istifa krizi çözüldü. Teknik direktör İsmail Kartal görevine devam edecek. Başkan Aziz Yıldırım'la görüşen Kartal bugün antrenmana çıkacak. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 14.372 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 60 kuruş, euro 56 lira 44 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 1 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 6 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 32 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 52 dakika.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.251, yarım altın 22.198, çeyrek altın 11.102, gram altınsa 6.805 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Birazdan reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Ooo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: birazdan. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Reklam. Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Türk müziğinin güçlü ve eşsiz sesi Zara, sevilen repertuarıyla sahne alıyor. Güçlü yorumu ve kendine özgü sahne enerjisiyle unutulmaz bir müzik gecesine davetlisiniz. Zara'nın eşsiz performansıyla müziğin en güzel haline tanıklık etmek için yerinizi alın. 27 Eylül saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
1: Reklam.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival. Reklam.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istiyorsan

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Merhaba, ben Emre Altu.
1: Bile bile radisi sana ilk günden beri. Geçmiyor bana kalbin sensiz ben derin.
0: Serseri şimdi Alem FM'de. Alem FM. Cümle alem burada.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Alem Efendi. Birazdan.

0: birazdan. Reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
5: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
7: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ev. İlk o güvencesiyle.
8: Belki evde yaşamayı seveceğim.
9: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
9: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
11: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
12: Yataşla mutlu uykular.
13: Ekspertise Dynobile.
14: Serkan.
15: Efendim abi.
14: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
16: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara. En para bankanın güzeli. Reklam.
18: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
19: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
18: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
19: Değil midir?
18: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
19: Girdim.
18: Bak bakalım ne diyor.
19: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
18: O zaman durma, hızını yükselt.
19: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
20: Detaylar türktelekom.com.tr'de.

0: Birazdan reklam.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
6: Getir, bir mutluluk getir.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
10: İstersen Neon 1.
11: Pilot'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilot'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
12: Umran Oto Ekspertiz. Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
13: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Akakçe.
15: Ekspertize Dino Bile.
0: Reklam.
16: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
17: Bankkart, seni düşünür o.
18: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
0: Reklam.
19: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
20: Vakıfbank.
21: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
22: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
0: Reklam.
16: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
17: Bankkart, seni düşünür o.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
5: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden istifa eden fakat kararı kulüp yönetimi

0: Tarafından kabul edilmeyen İsmail Kartal takımının bugünkü yapılan antrenmanına çıkmadı. Öte yandan Roma maçında İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi attığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve hakkında seyirden men tedbiri uygulanan taraftar ifade verdi. Olaydan dolayı pişman olduğunu belirten taraftar su şişesini Kartal'ı hedef gözeterek atmadığını savundu.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.430 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 60 kuruş, euro 56 lira 35 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 29 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 23 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 36 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 2 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.112, yarım altın 22.113, çeyrek altın 11.060, gram altın ise 6.777 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 29, Ankara ve Kayseri 31, İzmir ve Antalya 32, Adana 35, Trabzon 25, Erzurum 26 ve Diyarbakır 36 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
3: Fazla akbil olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
4: Serdar Gökalp.
1: O da bu yollarda seninle.
4: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de. Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanın dam plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteye bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili dinleyenler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dur, tarihi de söyleyeyim, lazım oluyor sonra. 11 Eylül 2026 günlerden cuma değerli dinleyenlerim. Günlerden cuma. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu Deniz'de
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne haber Hüseyin'im?
1: İyiyim, yine burnum tıkanmış ya.
0: Sen evet, bir atlatamıyorsun sen ya.
1: Atlatamıyorum, bu alerjik şeyler, reaksiyonlar bırakmıyor peşimde.
0: Birkaç gün oğlum, hakikaten şaka yapmıyorum. Birkaç gün dinlense miydin acaba? Bize de ya, yani bir bulaş olayı varsa bize de bulaştırma ya. Bizim hafta sonumuzu zehirletme.
1: Hayır, bulaşma değil ya. Biraz alerjik olduğu için. Ya biraz değil, bayağı şu an alerjik yani.
0: Hmm.
1: Hasta değilim.
0: Anladım, biraz alerjik. Alerjik ismi dün de söylemiştim ama çok böyle bir hoşuma gitti. Alerjik.
1: Alerjik.
0: Abi mesajlara bak bak. Az önce aradınız, yetişemedim. Tekrar arar mısınız rica etsem? Tamam mı? Abi bugün beni Alem FM'den aradılar sanırsam. Muhtemelen bilgi alacaklardı forma için ama hat düştü karşı taraftan. Al işte, yani ben...
1: Kısmet, kader. Yani
0: ararlar, bir daha ararlar diye düşünüyorum. İki kere falan aranıyor değil mi?
1: İki kere aranır, evet.
0: Değil mi? Dur bakalım. Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan Andık mağazasındaki kazılarda Havran siyah incirinin 8000 yıllık kalıntılarına ulaşılmış. Bana verin, hemen tesbih yapayım. Hemen. 8000 yıllık. Kazı ekibi bu yılki çalışmalar kapsamında coğrafi işaretli Havran siyah incirinin bölgedeki varlığının milattan önce 6300 yılına uzandığını tespit etmiş. Yürü be. Yürü be. Motorda rüzgar çarpıyor demişler. Doğru olabilir mi Hüso?
1: Rüzgar mı çarpmış?
0: Evet, yani senin rüzgar çarpıyor olabilir.
1: Yok, şöyle, rüzgar çarpmadı ya. Rüzgar çarptan hissediyorum ben onu.
0: O hastalığı hissediyorsun yani, doğru mu?
1: Üşüdüğüm zaman anlarım.
0: Peki, 0536-901-8902. Neyden anlarsanız sevgili dinleyenler? 536-901-8902. 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Neyden anlarsanız? Nokta nokta noktadan anlarım dediğiniz ne var? Nokta nokta noktadan anlarım dediğiniz ne var? Ben mesela Hüseyin, bir bakışta anlarım ben. Bir bakışta. Boş ver neyi anladığımı, ben bir bakışta anlarım. O derim, bu derim, bu o olur. Bir bakışta yani.
1: Bu insan için mi geçerli, yoksa atıyorum manava gittin bir domatese baktın bundan da anlarsın.
0: Yok, insan için bir bakışta. Derim ki bu derim. Hatta 5 sene sonra 10 sene sonra bana şöyle gel. Abi sen doğru söylüyormuşsun.
1: Allah Allah.
0: Tabii vallahi, bir bakışta yani.
1: İnsan sarrafısın.
0: Son 10 senedir falan kimse bende bu konuda tartışmaz. Hani 10 sene öncesine kadar falan hep şey derlerdi. Ya buna da mı kulp taktın falan derlerdi mesela. Ben yine susardım. Aradan 3 sene geçerdi falan. Abi sen haklıymışsın ya falan derlerdi mesela.
1: Son 10 senede mi oldu peki?
0: Son 10 senede. Yok, bayağıdır var da son 10 senede çevrem kabullendi. Yani.
1: He.
0: Bunu anlıyorum yani.
1: 10 sen... yıllık görebiliyorsun.
0: Anladığın ne var?
1: Neyi?
0: Oğlum anlarım dediğin ne var?
1: Konu öyle bir geçiş yaptın ki.
0: Oğlum yok, sen gerçekten iyi değilsin Hüseyin. Sana biz bir iki gün izin verelim. Raporu falan boş ver, inisiyatif koy. Tamam, ben git gelme sen. Valla bu yayından sonra çık.
1: Sen de bana kanaat.
0: Sen çık gelme yani. Evet.
1: Anlarım dediğim, yemekten çok iyi anlarım.
0: Yemekten?
1: Evet.
0: Yani şeyden, yemekten mi anlarsın, genel anlamda yemekten mi anlarsın?
1: Genel anlamda yedikten sonra içinde tam olarak mesela hangi baharat kullanılmış?
0: Oğlum Anteplisin, tabii ki
1: hangisi,
0: anlayacaksın. Biz mi anlayacağız?
1: Ne tadı geliyor falan.
0: Biz mi anlayacağız yani? Senin evde böyle antin kuntin baharatlar var mı?
1: Var.
0: Çağatay şanslı çocuk. Yemeği sen yapıyorsun değil mi evde?
1: Mesela... Ya o da yapıyor ya. O da Trabzonlu yani sonuçta.
0: Ama şimdi mutfak denildiği zaman Trabzon mu Antep mi? Şimdi Hüseyin elini vicdanına
1: tabii
0: koy ya yani.
1: Şimdi bir şey diyemem. Şimdi
0: yani elini vicdanına koy.
1: Mesela şöyle bir şey örnek vereyim baharat konusunda. Geçen gün evde ben karabiber arıyorum. Ama
0: evet.
1: Bitmiş yani karabiber.
0: Tamam, yaptım deme bana.
1: Hayır canım, o kadar. Ya dedim, nerede olabilir? Çok lazım ya. Aşırı karabiber lazım yani. O an ihtiyacım var. Sonra aradım bulamadım falan, bir şey aklıma geldi. Çekmecenin arkasında annemin gönderdiği paketin içerisinde böyle bir poşet.

0: Poşette küçük küçük baharatlar.
1: İşte yine yani. Yine anne değil mi ya? Evet. Yine bir yerden çıktı anne.
0: Hayat evet. Kurtardı.
1: Bir de şeydir o, değirmen karabiberdir. Bir.
0: Evet.
1: Öf yani, değirmen karabiber. Ben bir yere gittiğim zaman soruyorum mesela. Değirmen karabiber var mı?

Yalanı anında anlarım, yalan uzmanıyım. Kardeşimin düşündüğü şeyi bakarak anlarım. Maldan iyi anlarım yazmış efendim. Kumaşın pamuk olduğunu hemen anlarım. Bunu gerçekte söylüyorum. Karpuzdan anlarım. Seçtiğim 10 karpuzun 10'u da kelek çıkmıştır demiş efendim. Ya, kelek bulmak onu. Senin aldığını almayacağız yani o zaman. Dayaktan anlarım.

0: Bizim Eko yazmış. Bugün itibariyle 17 yılımı doldurdum dükkandaki demiş efendim. Vay Eko. 17 yıldır burada bu binada çalışıyor Eko. Benim kaç oldu benim? 17 yıl deyince Eko. Ben 2018'de geldim. Kaç olmuş? 8 sene olmuş değil mi efendim? 8 sene. Ama benim şu anda olduğumuz binada benim anılarım 8 senenin çok üstünde. Hmm. 2000-2001 yılında. Maksimum 2002. Hani 2000 ile 2002 arasında Allah rahmet eylesin tanışmamıza sebep olan zaten çocukluğumdan beri hayran olduğum Cüneyt abiyle, Cüneyt Arkın'la Sırlara Yolculuk dizisini yapıyoruz. O zaman burası Star TV. O zaman bu bina yapım yardımcısı olarak kaseti bu binaya teslim ediyorum. Radyolar yan tarafta yeşil olan bina var ya bizim. Evet. Orada radyolar orada o zaman. E tabi arkadaşlarımız var falan. 2000-2002 yılları arasında en son yani ham haliyle kaseti buraya teslim ediyordum. Bazen 3-5 kere geldiğim oluyordu günde. Kaseti teslim ediyorum. Drop hani sen bilirsin drop atma vardır. O bir boşluk oluyor. Kasette bir sıkıntı oluyor, arıza oluyor falan filan. Hemen koşturu koşturu yeniden geliyorduk falan filan. Mekanı cennet olsun. Cüneyt abiyle çalışmak güzeldi. Canım abim. Evet dur bakalım. Para kaybetmekten çok iyi anlarım. İyi radyocudan anlarım demiş efendim. Mesaj şu an bize geliyorsa tabii. Yani, bu maldan anlarım gibi oldu bu ya. Evet sonra dur bakalım şuradan. Futbol maçı izlerken veya futbol oynarken bir pozisyonun nasıl gelişmekte olduğunu hemen anlarım. Bizde zaten futboldan anlamayan yok ki.
1: Tabii.
0: Yok ki moruk bizde futboldan anlamayan yok. Öyle bir şey yok yani. Şey oluyor ya mesela bazen orada faul mü var orada be faul mü var falan diye. Orada hani hakemin yanında oluyor pozisyon adam faul mü. Faul mü var orada ağır çekimde yakınlaştırıp gösteriyorlar. Hiç kimse ekrana bakmıyor çünkü faul çünkü. Anladın mı? Ağır çekimde belli oluyor. Ben güzelden anlarım. İnsanın sahtesini anlarım.
1: Anlamak biraz çok iddialı değil mi ya?
0: Neden?
1: İnsandan anlarım. Çok iddialıyım. Sen çok de dedin iddialı. Ya mesela ama...
0: Ben insandan anlarım ya. Demedim güzelim. Anlamak istediğin gibi anlıyorsun sen. Tamam, ben neden? İnsandan anlarım demedim. Ben bir bakışta bir özellik var. Hani mesela atıyorum sen... Şimdi sana demeyeyim onu ben.
1: Tamam ama insandan anlamış oluyorsun işte.
0: Ya oğlum... Hüseyin bak yani. Beni şimdi insandan anlasam seni alır mıydım yanıma? Tamam. Beni illa böyle konuşturacaksın yani.
1: Doğru anlamışsın işte.
0: İşte sen yanlış anlamışsın. İnsandan anlarım demiyorum ben. İnsanda bir özellik var. Tamam. Onu hemen anlarım onda hiç yanılmam.
1: Ya, ama o özellik varsa zaten bu. Sıkıntı değil mi zaten yani?
0: Ama belki sana bana o özellik. Başkasına yapmıyor. Ama bu insan ilişkilerinde şöyle bir şey var. Şimdi sen çok iyi bir sevgili olabilirsin Hüseyin. Evet. Tamam mı? Çok iyi bir sevgili olabilirsin. Çok iyi bir eş olabilirsin. Çok iyi.
1: Tamam.
0: Ama kötü bir arkadaşsındır. Bu da olabilir. Mesela ya da tam tersi. Bazen mesela hani kızlar erkekleri göze ay çok beter, çok pislik bir herif, çok bilmem ne falan. İnsanlar şaşırıyor mesela. Olur mu ya bizim Hüseyin çok iyidir falan derler mesela. Mesela bir kız gelse seni bana kötülese ben hayatta inanmam. Mümkün değil oğlum Hüseyin şeker gibi adam, pırlanta gibi çocuk. Evladım olsa bu kadar severim falan derim yani. Ama... Çok iyi bir kardeş, çok iyi bir arkadaş olabilirsin. Ama belki kötü bir sevgilisindir. Ben bunu bilemem.
1: Sen neyden o özellik varsa sana karşı mı olduğunu anlıyorsun
0: Hüseyin,
1: yoksa genel mi?
0: Sendeki sıkıntı şu, sen idrak yolunda taş var kanka senin.
1: Hayır ben onu çıkarttırmaya çalışıyorum.
0: Ne istiyorsun, program ceza mı alsın? Ne istiyorsun yani?
1: Hayır bana yaz.
0: Niye yazayım oğlum, yüzüne söylerim arada. Allah Allah. Ben anlarım. Adam o mu değil mi anlarım hemen. Anladın? Heh, bu. Bazen ama şey yapıyorum yani Hüseyin. Bazen anlarım anlamazdan geliyorum.

0: bazen.
1: Niye?
0: Başkası anlasın, hep ben anlamayayım, boş ver ya. Yani. Başkası anlasın. Hüseyin, şöyle bir ay falan rapor mu alsan sen?
1: Bir ay da yetmez galiba.
0: 6 ay al moruk.
1: Çok değil ya 6 ay.
0: Ne bileyim oğlum, bir yetmez, 6 fazla.
1: 2-2,5 ay yeter.
0: Al al. Al gerçi, getir, hemen imzalatayım ben. Hemen imzalatayım.

0: Bayi müdürüyüm. Bir bakışta çalışacak, satış yapacak adamı gözünden anlarım demiş efendim. Kötü sözleri yaz diyor. Aman abi deli olarak kullanıp şikayetçi olacak demiş efendim. Yok canım bana yapmaz öyle bir şey. Yapar mısın lan yoksa?
1: Asla.
0: bir an şüpheye düştüm.
1: Ben zaten anlamışsındır ya yapıp yapmayacağımı.
0: Neyi efendim?
1: Yapıp yapmayacağımı anlamışsındır zaten.
0: Kardeş, sıkıntı senin bizi anlamıyor olman. Ben bak yine diyorum, insandan illa bana söyletecek o özelliği, bu sefer de üstüne alınacak. Neyse boş ver, en azından dinleyici anladı Hüseyin. Sen anlamasan da olur.
1: Ben bir anlayıp geliyorum.
0: Ben sana yayın, şimdi ara veriyoruz ya, arada söyleyeceğim.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün onlu 200 mililitre Sütaş süt çeşitleri 100 lira. 1300 gram unta tost ekmeği 110 lira. Getir.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
11: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
12: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
13: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: farklı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Parafla'nın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir.
3: Parafla'nın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
6: Bu bir reklamdır.
7: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
8: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Dünkü yayında 73 bin lira borç istediğim Seda vardı. Belki hatırlarsınız. Hatırlarsınız tabii canım, efsane. Kız nasıl nazar değdiyse dün akşam kaza geçirmiş. Neyse ki bir şey olmamış. Araba gitmiş. Tövbe yarabbim. Bu dinleyicinin gözü var ya, kuleyi yamultur valla. kuleyi yamultur yani. Yanıma, ne bekliyorsun daha? Allah Allah. Saralım yaraları. Geçelim oraları. Param olsa şuna yardım ederdim dediğim adam jipe binip gitti. Dış görünüş aldatıyor. Ben de hafta sonları eşofmanla geziyorum. Gezmemek mi lazım acaba?
1: Niye?
0: O dış görünüş aldatıyor diyor. Hafta sonu mesela atıyorum. Böyle reklam toplantısı, film toplantısı falan oluyor. Ben eşofmanımı giyiyorum. Postacı motoruma biniyorum, gidiyorum ben.
1: Mis gibi.
0: Öyle yani, gidiyorum.
1: Mis.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii canım, sporcuların hepsi öyle giyiyor.
0: Ama onun sporcu olduğu belli yani, gözüküyor ya.
1: Yani sporcular yani normal kumaş pantolon giyemez yani. Giyer.
0: Sporcular giyiyor da kısa paça giyiyor. Niye giyiyorlarsa?
1: Şey işte ya, modaya.
0: Kısa paça.
1: Zayıf bu, ya onlar. Ya,
0: bu modayı da kim çıkarttıysa.
1: Bak, zayıf insanda çok kötü durmuyor.
0: Kötü yani durmuyor.
1: Çok böyle kısaymış gibi belli etmiyor ama çok böyle etli butlu bir insansan erkekler için.
0: Ama bizim milli takımdaki çocukların hepsi böyle şey ya.
1: Jilet gibi çocuklar.
0: Ama maşallah yani. Var yani, böyle kalıplılar da.
1: Tabii canım, şimdi onlar dar giydiğinde bacakları zaten belli bir fiziki şeye sahip olduğu için çok sırıtmıyor ama. Şimdi bizde abi giymiş kısa ayak bu kadar, şişmiş zaten o şeyin içerisinde yani.
0: Çok tehlikeli sularda yüzüyorsun Hüseyin. Çok, haberin olsun. Efendim Hüseyin, evet, bizim programımızı asiste ediyor. Ben hemen kendimi ayırayım onda. Asistan kadrosunda mecburuz efendim şu anda. Beraber ben dedikleri kendini bağlar. Sevgili futbolla alakalı linç edecekler. Hüseyin'in dedikleri kendini bağlar. Twitter'da var mısın Hüseyin?
1: Varım.
0: Varsın değil mi? Ben sana onu sormadım. Harbiden alt çizgi mi o da? Twitter'daki de.
1: Bilmiyorum.
0: Oğlum var mısın yok musun Twitter'da? Varım. Alt çizgi mi o da?
1: Alt çizgi galiba ya.
0: Aynısı mı?
1: Bakayım,
0: galiba dedi, bayağıdır girmiyor değil mi? Satış temsilcisinin yalanını anlarım.
1: Öyleymiş.
0: Efendim?
1: Öyleymiş, alt çizgi.
0: Alt çizgi mi? Peki. Bir işten kaçmaktan çok iyi anlarım. Kaytarmaktan. Kaytarmaktan anlar mısın Hüseyin?
1: Anlamam, sevmem de.
0: Kaytarmayı.
1: Yok.
0: Kaytaran adamı?
1: Sevmem.
0: Peki. Bunları bilelim de. Abi bir insandan arkadaş veya akraba olsun bir şey isteyeceksem, ödünç olarak veya borç para isteyeceksem ilk cümlesinden anlarım demiş efendim. İlk cümleden anlarım diyor. Bilgisayardan anlarım. Eski bilgisayarlar yok ki ama artık yani. Eski yok yani, bilgisayar eski yok. Ekran kartı bakıyorum. 4090 5070'ten daha iyiymiş Hüseyin. Biri 4000 serisi, biri 5000 serisi. 4090, 5070'ten nasıl iyi olur diye araştırdım. Anladım, anlamadım gibi bir şey. Ama mantık olarak biri 4000 serisi, biri 5000 serisi yani. Hı hı. Hani 5000'in daha iyi olması gerekmiyor mu?
1: Yani yüksek bir şey yarım. Bilmiyorum ki ben de.
0: Bu arabadaki gibi ama, böyle kasa şeyi gibi. Mesela atıyorum şimdi. 3.30, 5.18. Biri 5 ama 1.8, biri 3.30. Neyse, birazcık anladım. Birazcık.
1: Anlıyorum.
0: Biraz. Aradığım bunu geçtik, tamam. Evet. Ya gözünü seveyim ne olur. Anladığım tek şey hiçbir şey anlamadığımdır falan. Allah aşkına felsefeyi başka yer.

0: Twitter'da yapsanız. Hani böyle Twitter'da falan yapsanız olmaz mı? Dümenci insanlar hemen anlarım. Dümenciden anlar mısın Hüseyin?
1: Anlarım.
0: Sinsi ve kötü kalpli insanı ilk görüşte anlarım. Anlar mısın?
1: Sinsiyi anlarım. Kötü kalbini bilemem.
0: Nereden anlıyorsun sinsiyi? Gözlerden belli oluyor.
1: Yüzüne bir kere net olarak yansıma yapıyor.
0: Sinsilik.
1: Evet.
0: Konuşmada... Vallahi mı diyorsun?
1: Tabii canım.
0: Allah Allah.
1: Gözleri fer fecir oluyor onların.
0: Allah Allah. Peki. Abi 4090 amiral gemisi 5070 başlangıç seviyesi. Olur mu canım 5070 T? Nasıl başlangıç seviyesi ya 5070 T? Nasıl yani? Evet sonra dur bakalım şuradan. Abi bunu sen söylemiştin. Ne demiştim? Eşofman giyen adam ya çok önemli biridir ya da hiç önemli biri değildir diye. Evet doğru ama değil mi? Bir adam eşofman, devamlı eşofman giyiyor. Ya çok önemli biridir ya da hiç önemli biri değildir. Devamlı eşofman giyen adam.
1: Doğru.
0: Doğru.
1: Doğru.
0: Devamlı eşofman giyiyorsun ya çok önemli biridir. Yani ne, nasıl nereye gittiğine hiç bakmıyordur. Eşofman abi işe gidiyorsun gitsem mi oradan şirket benim falan böyledir. Ya da yani hiç eşofman giyer gider hiç önemli değil. Evet ikisinin arası olmaz. Doğru demişiz efendim. Evet şuradan. Kavunun iyisinden anlarım demiş. Kavuşmaz efendim. Artık.
1: Kavun diyecek zannettim.
0: Vallahi ben de öyle zannettim biliyor musun? Kavuşma kavun.

0: kozmetik durumda.
1: Takım elbise giyen nedir abi demiş efendim. Takım elbise giyen çalışıyordur abicim yani. Bu. Ama eşofman, devamlı eşofman giyenin ne yaptığı belli değil yani. Milyon dolarlık adam da olabilir. Öyle don paça çıkmış, ekmek alıp eve dönecek adam da olabilir. Eşofman.

0: 5060 başlangıç seviyesi. Hmm. Ben de
1: yoluma giderim. 5060 neyin başlangıcı ya?
0: Ekran kartı. He. 5000 serisi. Ekran kartı.
1: Bir şeyin başlangıcı yazmışlar.
0: Evet.

0: kocaman bir yer yüzü. O zaman... Orada eşofman markası devreye girer. Logolu çok sevmiyorum ben ya. Logolu kıyafet, eşya filan. Sen?
1: Yani logo basic, olmamalı yani. Basic tercih ederim.
0: Yani logo olmamalı.
1: Ya logosuz yok şu an. Yani logosuz bir eşofman ya da bir şey küçüktür. Görünmeyen, çok abartı göze sokulacak bir yerde değildir.
0: İlla ki var ama, değil mi yani?
1: İlla ki var. Niye üretsin ki adam yani? Boş boş bir şey.
0: Yani illa ki. Kavuşmaz
1: artık ellerimiz kalmadı. Zaten çok çok büyük markalar, çok yüksek yani böyle birazcık gustosu olan markalar yani. Çok ince yerlere, detaylı böyle işleyerek küçük, daha basic tasarımlar yapıyor. Ama diğerleri işte tişörtte oluyor ya, böyle kocaman pankart gibi yazıyor böyle. Uzaydan baksan görünür halde.
0: Serdar Bey, aşurtman konusunda fikirlerinizi çok doğru buluyorum. Böyle kitap önsözü gibi yazmışlar ama. Eşofman bir erkekte en dibi de gösterebilir, zirveyi de, ama kadın giyiyorsa ortalama da, demiş efendim. Kadın giyiyorsa yok. Bence kadında da öyle, eşofmanla geziyorsa ya çok önemlidir ya hiç önemli değildir. Söyleyeyim. Üst klasman markaların üst klasman ürünlerinde logo küçük. Lüks markalarda bilhassa kalite düştükçe logo büyüyor. Şahsi gözlem. Kalite diyor düştükçe diyor şey, logo büyüyormuş. Bence eşofman giyen adamın kolundaki saate bakmak lazım. Oradan adamın önemini anlayabiliriz. Ben bunda da kaybettim. Ben saat takamıyorum. Bunda da kaybettim. Sende saat var mı Hüsnü'yle?
1: Var.
0: Takıyorsun sen.
1: Takıyorum.
0: Yani saat alışkanlığından dolayı mı takıyorsun? Bakayım, akıllı saat mi o? Bakayım.
1: Yok, normal.
0: He, saat alışkanlığı var o zaman. Alışkanlığım var. Bende yok.
1: Akıllı saatim de var ama onu mesela spora giderken falan takarım.
0: Beden eğitimi öğretmeni olunca mecbur, demiş efendim. Beden eğitimi öğretmeni, zaten çok önemli bir insansın işte, öğretmensin. Dediğimiz çıkıyor. Hani diyoruz ki eşofman giyen ya çok önemli bir insandır ya hiç önemsiz bir insandır. Diyorsun ki beden eğitimi öğretmeni. Öğretmen, çok önemli bir insansın işte. Nasıl tam şam şeytanıyım ama, değil mi?

0: Serdar merhaba, iyi yayınlar. Milli takım tişörtün geldi. Teşekkür ederim emeği geçen herkese. Ne demek abi, rica ederim, güzel günlerde giyinin.
1: Evet, gördüm mesajı.
0: Niye abicim?
1: Levent Bey değil mi?
0: Evet.
1: Levent Bey bana sallamıştı.
0: Ne demişti?
1: Hüseyin benim tişörtümü göndermiyor, Hüseyin göndermiyor, şöyle yapmıyor, böyle yapmıyor diye.
0: Hmm.
1: Ama ben kendisinin zaten tişörtünü önceden

0: Bu hafta kazananları ne zaman bildiriyorsun Hüsnü?
1: Bugün.
0: Bugün bildiriyorsun.
1: Evet.
0: Bu hafta kazananları. Peki. Bizim de bir farkımız, sabrımız var. Sınavı geçene bir tek sözümüz. Trafikteki sıkıntılı tipleri anlarım. Uzaklaşırım özellikle motosiklet kullanırken. Ben de öndeki arabanın telefon kurcalayıp kurcalamadığını hemen anlıyorum. Ben öndeki araba telefonu kurcalıyor mu kurcalamıyor mu? Hemen saniyede anlıyorum.

0: Serdar bir ara yine sen söylemiştin. Neler demişim o, ben hiç hatırlamıyorum bazılarını. Yine sen söylemiştin. Her yaşta ve her kiloda tayt giyilen tek ülke Türkiye'dir diye. Bunu ben demiş olamam abi. Bunu dememişim, diğer bütün ülkeleri görmüş olmam lazım. Bunu ben demiş olamam canım abim. Bunu başka bir radyocu demiştir bana ama Allah razı olsun, hani Google'a radyo yazınca beni çıkartıyor onun için. Oğlum Serdar Gökalp yazıyorsun Google'a Hüseyin, başka radyoların reklamları çıkıyor. Adamlar beni CEO çalışması yapmışlar. Yani. Hüseyin iyi misin?
1: İyiyim iyiyim.
0: Cevap vermeyince bir an yani. Nuh'a ara, onun için cevap verme. O reklam için kendini, pardon lan görmedim, özür dilerim. Pardon pardon. Tamam tamam, araymış. Hanımlar beyler, bir ara vereceğiz şimdi. Aradan sonra devam edeceğiz. Burası Alem Efendim.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
6: Neon 1. Pilot Garaj çekilişte her ay 2

0: Sonra birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: doğasında var.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Reklam. Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Seslendirdiği her şarkısı hit olan, albümleriyle ödülleri silip süpüren, müzik listelerinin birinciliğini kimselere bırakmayan Buray, unutmuş çoktan, sahiden, kehanet, aşk mı lazım, istersen parçaları başta olmak üzere hayranlarının konserlerinde hep bir ağızdan söylediği şarkılarıyla 29 Eylül'de saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Beyefendinin söylediği lafı Cem Aslan söylemişti. Ben o programı dinlemiştim. Karışıklık olmasın aman Serdar Bey demiştim. İşte diyor mu? Türkiye'de radyo deyince ben. O da öyle demiştir he abi.
1: Valla sevgili dinleyenler emin ediyorum yani her yaşta ve her kiloda tayt giyen tek ülke Türkiye'dir yani. Türkiye'dir. Ben bu Fenerbahçe'yi anlamıyorum yemin ederim adam valla. Hüseyin bizim manken Hüseyin yani bizim manken. Oğlum sabah benim 6.30'da aradım. Hayırdır lan beni niye aradın 6.30'da ya? 6.30.
0: Ben onu arayıp kendisine böyle konuşuyorum. Konuş kilitleniyor biliyor musun? Valla ki konuşamıyor. Onu arıyorum mesela hafta sonu.
1: Abi ne abi bir yerde otursak mı falan? Bir
0: cevap yok. Cevap yok.

0: sen tamam.
1: Benim kayınbabam ya eşofman takımı giyer ya da takım elbise. Asla normal göremezsin. Ya tam spor ya tam resmi takım kravatsız asla olmaz demiş efendim.
2: Ben çok özeniyorum ya. Özellikle mesela eski böyle yaşlılarımızın sürekli özenli giyinmesi hala. İşte atıyorum 80 küsur yaşında ama takım elbise, gömlek, kravatla
1: giyiyor. Ben şeylere hayranım. Yaz, kış, hava, gölgede 50 derece süveter giyen diye şeyler, amcalar var ya hani süveter.
2: Süveter. Süveter.
1: Oğlum 50 derece hava. Biliyorsun değil mi onu?
2: Biliyorum.
1: Süveter. Merhaba evladım. Falan diyor ya. Evet, böyle baklava desenli. Süveter. Evet. Merhaba evladım, nasılsın? Merhaba dayı, siz nasılsınız? İyiyim valla. Fanilanın içine sok falan diye hemen bu şey uyarı verirler ya. Ona çok hayranım onlara.
2: Yalnız bir şey diyeyim sana. Yani süveter kelimesini en son ne zaman duyduğumu hatırlamıyorum.
1: Okulda duymuşundur. Yani, bir de işte.
2: Bayağı olmuştur ya.
1: Bizi dinliyorsan biz de duymuşundur diye düşünüyorum yani.
3: Valla bu Hüseyin, ben Hüseyin'i anlamıyorum ya. Hüseyin,
2: Cem Arslan'ın süveteri var mı acaba?
3: Koleksiyonum var oğlum benim. Manyak mısın ben? Koleksiyonum var. Hüseyin. Bir saat başı arası vereceğim. Ondan sonra geleceğiz. Alem Efendi'ye geleceğiz. Saat başı arasından sonra geleceğiz. Hadi bakalım geleceğiz ondan sonra. Geleceğiz, geleceğiz.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
5: Reklam.
6: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir,
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot.

0: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
1: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
3: Reklam.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
0: sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki toplu açılış töreninde muhalefete tepki gösterdi. Ne dedikleriyle ne yaptıklarıyla ilgileniyoruz diyen Erdoğan, gündemimizde ülkemizi ateş çemberinden korumak var dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını söyledi. Gürlek böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık dedi. C3-1K isimli yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 3 ilçedeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü. 27 kişi gözaltında. Tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na, Eski Tuzla Belediye Başkanı'na hakaret davasında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Vanlı Karaaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın polis tarafından aranan eşi Çağla Öz Tançalan'ın annesi gözaltına alındı. Mehmet Fatih Tançalan, düğünde takılan altınların kiralandığını ileri sürerek altınları düğünden sonra iade ettiklerini söylemişti. Hayali fon iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan, istinafın bozma kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıktı. Erzan duruşmada Arda Turan'ın bir kuruş alacağı varsa bana 1000 yıl ceza verin, bana verdiği parayı 15 günde aldı dedi. Nev olarak tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy, çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildi. 57 yaşındaki şarkıcı 3 Eylül'den beri hastanede tedavi görüyordu. İstanbul Maltepe'de ev sahiplerini öldüren zanlının evinden cephanelik çıktı. Saldırgan ifadesinde tartışmanın binanın satışı ile ilgili anlaşmazlık nedeniyle başladığını ileri sürdü. 30 yıllık kiracıları olduğunu belirten zanlı, bina tadilatına 350 bin dolar harcadığını söyledi. Siirt'te kasten öldürme suçundan müebbet hapis verilen iki sanık, yeniden yargılandıkları davada 10 yıl sonra yapılan keşif sayesinde beraat etti. 10 yıl önce güvenlik nedeniyle keşif yapılamadığı belirtildi. İstanbul'daki okullarda 3013 bahçe görevlisi pazartesi günü göreve başlayacak. Kentteki tüm okullarda dedektör bulunacak. Ayrıca okul polisi uygulaması bu sene daha dikkatli ve daha sık şekilde yapılacak. İstanbul'da bazı minibüslere POS cihazı konuldu. Yolcular artık ücretlerini kredi kartı üzerinden ödeyebilecek. Uygulamaya ilk geçen ilçe Pendik olurken, yolculardan kredi kartı ödemelerinde komisyon alınmayacak. Akaryakıt ürünlerinden benzine zam geliyor. Yarından itibaren benzinin litre fiyatı 3 lira 20 kuruş artacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu sosyal medya akımlarına karşı kullanıcıları uyardı. 80'ler Challenge gibi sosyal medya akımlarında kullanılan uygulamaların biyometrik verilerin işlenmesine neden olabileceği belirtildi.
3: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: yol şarkılarını sundu.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Yeni saatten herkese merhaba sevgili dinleyenler. Hüseyin bir şey söyleyeceğim. Demin baharat falan bahsettik yani.
1: Evet.
0: Benim burnuma böyle stüdyoda baharat kokusu geliyor ya.
1: Ha, psikolojik demek ki.
0: Yok be oğlum, dışarıda gelmiyordu. İçeriye girdim, buraya bir şey mi döküldü, ne oldu?
1: Döktüler ki bilmiyorum.
0: Ne bileyim, bilmiyorum ki.

0: Süveter giyen dayıların atlet giyin diye darlaması şaşmaz. Öyle öyle. Bir böyle mesela teyzeler vardı şöyle, altın alın oğlum, altın alın. Hiç yaşamayın, altın alın. Öyle de yani, diyen mesela atıyorum kendi ayakkabı aldım mesela. Kaç para verdin bunu? 10 lira falan. Altın alın oğlum, altın alın. Ayakkabı giymeyelim mi filan? Altın alın oğlum, altın, altın alın.
1: Ya bu arada atlet giyiyor musun?
0: Ben atleti var ya en son herhalde ortaokulda anamın babamın zoruyla giymişim.
1: Evet ya, ben de en son o zaman hatırlıyorum.
0: Bir arkadaşım var, çok kızar bana.
1: Niye?
0: Hani atlet giymiyorum diye. O da mesela atıyor 200 bin euroluk arabadan iniyor. Şeyin tişörtün içinde atlet böyle belli. Anladın mı? Mangaldan gelmiş gibi. Ooo Şevval Hanım.
2: Merhabalar, merhabalar.
0: Merhabalar, merhabalar. Yarın düğün var.
2: Evet.
0: Hadi bak, her şey tamam mı? Hazır mı her şey?
2: Her şey hazır şu an. Her tavuklar şey hazır. Da yarına hazır olur.
0: Neyler?
1: Ne tavuğu ya?
0: Ne tavuğu ya?
2: Bu kulaklama sesini açıp geliyorum.
1: Siz şey düğünü...
0: Açıp geliyorum dediniz.
1: Tavuk yani... pilav falan mı?
2: Heh, geldim.
0: Ne tavuğu kız?
2: Tavuk gecesi yapacağız dedim ya.
1: Tavuk gecesi ne ya?
0: Değerli
2: tavuk gecesi.
0: Önce bir dinleyenlere söyleyelim ama sevgili dinleyenlerim, hani haber olmayan varsa, yarın Şevval'in annesiyle babası evleniyor. Yeniden evleniyorlar ama ayrı da değiller. Nikah tazeliyorlar.
2: Aynen öyle.
0: Böyle eğlenceli bir çift, böyle eğlenceli bir aile. Tam komedyen ailesi. Hani 10 sene sonra anlatacağı 10 numara hikayeler var Şevval'in hayatında. Kendisinin resmi olarak görevi altın sepetini tutmak.
2: Evet, bir de iğne.
0: Bir de iğne.
1: Ne evet. İğnesi?
2: Takı.
0: He. Takı takacaklar tamam. Ya oğlum.
1: İlaç falan zannettim.
2: Oho, yok canım. Şimdiki gençler evliliğe çok uzak ya.
0: İğne.
1: Ya Şevval.
0: Kaçta Allah. Başlıyor iş?
2: Bence akşam 6 gibi başlar.
0: Akşam 6 biraz geç değil mi ya?
2: Erken değil mi? Geç, bence yani. Erken ya.
0: Gündüz ne yapacaksınız mesela?
2: Hazırlık.
0: Yine ev hali değil mi? Kalkacak baban üçlü koltukta.
2: Hayır, annem ne yumurta yapacağız biliyor musun?
0: Ne yapacaksın?
2: Babam tıraşa gidecekmiş.
0: Damat tıraşı.
2: Evet.
0: Söylemesin berbere. Damat tıraşı derse aynı tıraşı 10 bin lira alıyor.
2: Öyleymiş.
0: 10 bin lira alıyorlar. Evet.
2: Babam tıraşa gidecekmiş. Annem de şey dedi, beni hiç üzmeyin, hazırlayın dedi.
0: Hiç üzmeyin, hazırlayın.
2: Evet. Annemin de saç makyaj falan yapılacak.
0: Kim yapacak onları?
2: Büyük ihtimalle saçını kardeşim yapar, makyajını ben yaparım.
0: Allah Allah.
2: Evet.
0: Saçını kardeşin, evet. Makyajını
2: saçta
0: sen.
2: Saçta ben hiç yokum çünkü.
0: Tamam. Sizde kalacak olan birisi var mesela bu geceden. Yarına git gel olmasın filan diye.
2: Bu geceden kalmayacaklar ama kuzenlerim gelecek. İki kuzenim baklava getirecekler.
0: Yarın.
2: Evet.
0: Kaçta?
2: Ya, bugün gelecekler, baklavayı bırakacaklar.
0: Ya Şevval bir şey söyleyeceğim yani.
2: Evet.
0: Bunu böyle yapana kadar ailece bir yerde buluşup eğlenseydiniz ya kızım. Bu. Hani belli ki canları sıkılmış ama bir yerde bir buluşup hadi vur patlasın çal oynasın eğlence yapıp herkes evine dağılsaydı daha iyi olmaz mıydı?
2: Ya ben şöyle düşünüyorum. Bence burada bir iş var.
0: Ne işi?
2: Ne işi var? Bence annemler boşanacak, yol yapıyor. Bana böyle geliyor çünkü. Hani... Çünkü dediğin gibi bence de dışarıda buluşup eğlenebilirdik. Her şey daha farklı olabilirdi.
0: Şimdi yeni duyanlar, yeni açanlar mesela şey takı peşindelerdir mesela. Anne baba durumları nasıl, takı için mi? Ya sevgili arkadaşlar, biz bir yaklaşık bir haftadır... Hani pazartesi günü konuştuk değil mi ilk bunu?
2: Evet.
0: Hani ilk pazartesi duya bu şakalar pazartesi günü falan yapıldığı için yok, öyle bir şey yok. Takı peşinde değiller,
2: yok,
0: değil mi?
2: Yok yok.
0: Takı peşinde değiller.
2: Takan takmayan herkesi bekliyoruz.
0: Ben en başından anlatayım. Benim olaya dahil olmam şöyle oldu. Radyoda geziniyorum böyle elim cebimde. Bana durduk yere böyle yaptı Şevval. Abi biliyor musun annem babam evleniyor dedi. Ben de içimden böyle bir

Sevgi kırıldı içimden böyle pıt diye kırıldı o sesi de. Dedim ki ne güzel an, demek ki dedim ayrılardı ve dedim tekrar evleniyorlar. Hayırlısı olsun, ne kadar güzel yani barıştılar demek ki dedim. Küs değiller ki abi dedi. Ayrılar mıydı dedim. Yo dedi. Evliler mi dedim. Evet dedi. E dedi nasıl?

0: Çin altından çıktı ya.
1: Kendisi evli mi kuzenin?
0: İşte o da pazar günü evlendi.
1: Evet.
0: Ondan önceki bir hafta önce pazar
1: günü
0: evlendi.
1: Ama ona biriniz demediniz mi? Evladım sen manyak mısın? Sen yeni evleniyorsun. Sana nikah şart falan. Bunlara ne gerek var? 40 yıllık evliler zaten filan.
0: Diyor ki ben yengemi çok seviyorum. Dayıma bir daha vermek istemiyorum.
1: Vermeyecekler yani.
0: İşte vermeyecek. Olay o zaten.
1: E, ya ama...
0: Diyorum ya burada bir düğün mü var? Boşanma mı var? Ben anlamadım.
1: Ama evliler...
0: Evet, babam da şey dedi, tamam vermezsen kaçıracağım dedi.
1: Bak bir şey diyeyim mi sana, yemin ediyorum bilmiyorum. Şov haberin haberi yok bence. Haber olsa gelir sizi çekerdi kesinlikle. Ben.
0: Yarın her şey olabilir.
2: Asıl eğer vermezse babası annesini kaçırırsa daha büyük olay.
1: Bence ben olsam babam verse de kaçırırım artık.
2: Düşünsene ya, bir sabah uyanıyor annem babam evlenecek diyor. Öbür sabah uyanıyor babası annesini kaçırmış.
1: Not bırakmış bir de değil mi? Annenizi nereye kaçırdım filan diye.
2: Aynen.
1: Balayı var mı balayı?
0: Heh, onu dün konuştular telefonda, kuzenim aradı Burak abim.
1: Evet.
0: Ondan sonra ne yapıyoruz dayı, hazır mısınız, heyecan nasıl falan. Babam şey dedi, ben senin bize alacağın balayı paketine heyecanlanıyorum dedi.
1: Almış mı balayı paketi?
0: Alacakmış.
1: Alacak daha yarın madem düğün var dedi, ne alacak da?
0: Vallahi bilmiyorum, madem geliyorsunuz dedi. Hı. Kızı dedi bana vereceksiniz. O zaman dedi bir de balayı paketi istiyorum sizden.
1: Balayı paketi.
0: Kuzenim de tamam dedi.
1: Anladım peki.
0: İnşallah giderler.
1: Nereye gidecekler?
0: Onu bilmiyorum, sürpriz.
1: Gitmezlerse siz gitmeyin eve.
0: Biz nerede kalacağız?
1: Yani ne olmadı bize gelin kızım, al kardeşine gel bize, ne olur kapı
0: gerçekten
1: açık yani.
0: Gerçekten artık birisi kapısını açsın bize yani.
1: Tamam
0: evimiz
1: canım.
0: Yok artık,
2: mağduriyet şu an söz
0: konusu. Mağdurum ya ben.
1: Hüseyinler'de bir oda var. 25 senedir açılmıyormuş kapısı falan.
2: Aa bilmiyor mu onu?
1: Sen aa, bilmiyor
0: gerçekten
1: mu?
0: Gerçekten mi? Nerede?
1: Hüseyinler'in evinde mavi bir kapı var. 25 senedir açılmıyormuş. Vallahi
0: ciddi
1: bak.
0: Misin?
1: Evet içeriden
0: tamam,
1: geceleri ses geliyor.
0: O kapıyı açacağım. O kapıyı
2: o kapıyı açsa şey
0: var. Pazar günü o kapıyı açacağım.
2: Bir açıyormuş şimdi... Şevval'in babası çıkıyor.
1: İçeriden çıkıyormuş değil mi? Peki Burak abin zengin bir adam mı?
0: Evet iyidir durumu.
1: E, tamam o işte bence ne yapacak, parayı herhalde sisteme sokmak için bir düğün mü tertip etti yani, ne yaptı? Bu Burak abin ne takacak mesela?
0: Hiç kimsenin ne takacağını öyle söylenmez, bilmiyorum ki.
1: Pazartesi günü direkt yayındasın, gelip kim zaten ne taktı hepsini anlatacaksın bize.
0: Diyorum ya ben vlog da çekeceğim.
1: Vlog geç kaldın kızım ona.
0: Ay niye
1: sana
0: geçtim,
1: ilk
0: daha
1: söylediğimde
0: başlamadı daha hazırlıklar.
1: Kızım annen
0: annemle
1: gelin...
0: babam evleniyor gün bir.
1: Annen gelinlikçiye gitti, ne gün bir? Gün bir annemle babam evleniyor, gün bir evlendiler, bitti vlog. Yani bu pazartesiden itibaren çekecektin ya.
0: Normalde bu arada annemin arkadaşı annemi aradı. Çok yakın bir arkadaşı. Dedi ki gelinlik alma. Benim gelinliğim duruyor, giy dedi.
1: Evet.
0: Belki şakasız gelinlik de giyer annem. Ya inşallah giymez bu arada, artık benim görmek istemediğim kabuslar yani bunlar.
1: Hayır bir dakika, giyecek, giymeyecek miydi zaten gelinlik?
0: Ben giymesini istemiyorum.
1: Ya, ya sen kimsin ananın
0: istemiyorum
1: düğününde?
0: İstemiyorum ya lütfen.
2: Sen evlenmesini de istemiyorsun.
1: Ananın düğününde sen kimsin? Ki... Kimsin sen ananın düğününde? Giyer, giymek isterse giyer, gelin o.
0: Hayır giymesin.
2: Sen annenin sadıcı olsana.
0: Olmam ki, ben evlenmelerini istemiyorum. Ben birinci evliliklerine tahammül edemiyorum. İkinciyi ne yapacağım?
2: Nerede gördün birinci evliliklerini?
1: Kardeşin ne diyor bu konuda? Kardeşin ne diyor?
0: Kardeşim çok sessiz, para peşinde.
1: Takılan paralardan o da mı gelecek?
0: O zaten diyor.
1: Ne diyor?
0: Yarısı benim diyor.
2: Yarısı.
1: Yarısı.
0: Ben hiçbir şey talep etmiyorum. Yeter ki ben evlenmeyin diyorum.
1: Sen ne giyeceksin yarın?
0: Bir elbisem var, almıştım. Kuzenimin düğününde giyecektim, giyemedim onu.
1: Niye?
0: Bir ihtimalle onu giyeceğim.
1: Niye?
0: Başka bir tane daha aldım.
1: He, onu alınca onu giyemedim. Yani evet. Bilemedim şimdi Şevval yani.
0: Kötü hissediyorum.
1: Aile mesela yani. Aile ne diyor? Mesela annenin annesi, babanın babası falan filan hayatta mı o taraflar?
0: Annemin annesi hayatta, davetli değil.
1: Niye?
0: Hiç vermez.
1: Nasıl vermez?
0: Anneanne bir daha vermez.
1: Haberi yok mu?
0: Haberi yok.
1: Allah
0: anne tarafım
1: Allah.
0: Tamamen gizli bu konuda.
1: Kızım siz ailece bir şeyin peşindesiniz. Bence senin de haberin var ama.
0: Gerçekten. Bilmiyorlar. Anne tarafım bilmiyor bu olayı.
1: Bunlar var ya ailece bir şebekenin başı çıkıyor. Hafta sonu haberlerde görebiliriz. Pazartesi falan yok burada bunlar. Hani ben... Şevval'in çekeceği vlogu nereden takip edeceğiz? Nerede yayınlayacaksın bunu?
0: Büyük ihtimalle hikayeme koyarım.
1: Öyle YouTube'a motoba koymayacak mısın?
0: YouTube'a koymam.
1: Niye?
0: Ya zaten mahalleme rezil oldum. Bir de Türkiye'ye bir rezil oldum.
1: Niye? Şimdi Instagram erişim engelim var. Mahalleye erişim engelim var Instagram'ın.
2: Hayır, hayır şu an radyoda konuştuğunu farkında değil.
0: Farkındayım.
2: Ya zaten...
0: Biz bizeyiz şimdi. Biz bizeyiz.
1: Radyoda görüntü yok ya. Yıllarca görün, insanlar buna aldanıp gelip burada salladılarsa sonra dışarı çıkıp abi ya çok fena olmuş ya falan diye. Benim telefon şakalarında oldu o hep.
0: Ne oldu?
1: Şakayı yaptım mesela. İnsanlardan izin aldım. Nerede abiler? He tamam tamam abi yayınlayın diyor. Bir yayınladık milyon.

0: onlarca erişim. Ondan sonra tabii abi ne oldu ya böyle? Bence YouTube'a koymalısın.
1: Ya annem çok kızar.
0: Instagram'a kızmıyor mu?
1: Instagram haberi yok ki. Engelleyeceğim hepsini hikayeden.
2: Bak ne abi biliyor musun? YouTube'da katıl butonunu aktifleştir. Oradan para gelsin.
1: Abonelere
0: para evet, para evet.
2: Anneme bir çeyrek, babama bir çeyrek.
1: Ya lan dileneyim mi yani?
2: Dilenmek mi? Dijital bir içerik üreticisi değil misin ya?
0: Aslında TikTok'ta şey yap mesela.
1: Canlı yayın açayım.
0: Atıyorum evet aç canlıyı de ki bana de gemi gönderirseniz anamla babamı evlendiriyorum bir daha de. Nasıl olsa olacak yani. Hani bu var en azından oradan
1: paraya
0: yapmamız
1: dökeyim,
0: lazım.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Kardeşim sonuçta yarısını alıyor. Ben de bir şey koparayım oradan yani. Yani
2: diğer yarısını kim alıyor?
1: Annem.
2: Sen ben, kimsin sen?
1: Hiçbiriyim. Hiç kimseyim.
0: Ben ama şeye kızdım söyleyeyim. Üzüldüm daha doğrusu kızdım yanlış oldu. Hani annenin annesini davet etmemenize.
1: Hiç kimse
0: baba
1: bilmiyor.
0: Tarafından.
1: Baba tarafımın hepsi biliyor.
0: Geliyorlar mı?
1: Hepsi geliyor. Zaten istemeye onlar gelecek.
2: Kaçırıyorlar mı gerçekten acaba?
0: Allah Allah. Oğlum var bunda bir iş var ya.
1: Yok gerçekten.
0: Var var
1: yok.
0: Senin de haberin yok. Ciddi ya da sen de tilkisin.
1: Hayır hayır gerçekten bir şey yok ya.
0: Nasıl yok kızım
1: çok
0: var
1: ciddi.
0: Ki. Ha bence var bir şey var.
1: Bak
0: bence.
1: Olay şöyle. Nasıl? Burak abim benim annemi anne olarak görür.
0: Evet.
1: Burak abim de babamın yeğeni.
0: Peki bir şey Burak abinin annesi hayatta mı?
1: Hayatta.
0: Yani kendi annesiyle alakalı böyle bir plan yapmazken. Hani diyor mu mesela annesine de teyzem evlendi hadi sıra sende anne falan diyor,
1: yok.
0: Diyor mu?
1: Yok.
0: Demiyor mu?
1: Hiç demiyor.
0: Bence i̇şte benim, diyemez de zaten.
1: Bence demez zaten de. Şöyle düşünüyorum ben. Burak abim annemi çok sevdiği için büyük ihtimalle dayısına bir daha vermek istemiyor. Hı. Annemin babası olarak geleceği için bize. Cumartesi günü onun görevi annemin babası olmak.
0: Evet.
1: Büyük ihtimalle orada bir makara dönecek ve annemi vermeyecek.
0: Anneni vermeyecek.
1: Evet. Babam da kaçıracak. İşte olaylar ikinci sezon orada başlıyor.
2: Ya siz kimsiniz ya? Bu nasıl dizi ya?
0: Oğlum ben... Vallahi ey Disney sana sesleniyorum.
2: Ya aile sezon sezon şey hikaye yazmış.
0: Tabii. Yani valla bak Disney'e sesleniyorum, Netflix'e sesleniyorum, o da Tabi'ye sesleniyorum, hepsine sesleniyorum. Sesleniyor hepsine sesleniyor. Al sana işte, al sana Karakan. Yani bu kamera tesisatı falan hazır mı? Kurdunuz mu her şeyi?
1: Benim her şeyim hazır.
0: Telefonla mı çekeceksin?
1: Bir telefonla bir kamerayla çekeceğim.
0: Böyle bir şeyi nasıl kaçırır çekip YouTube'a çekmeyi ya?
1: Çeksem de kim izleyecek ki ya?
0: Nasıl kızım?
1: İzlenir mi?
0: Annem babam bir daha evle. Ben sana bir şey diyeyim. Benim kendi çabalarımla bak. Seni boş ver. Benim kendi çabalarımla o içeriği 200 bin ben sana garanti veriyorum.
1: Ciddi misin?
0: Benim kendi çabalarımla bak.
1: Hoş geldin YouTube.
0: Yani 200 bin garanti. Öyle olmuyor. O öyle olmuyor. Yani.
1: Tamam çekeceğim çekeceğim. YouTube düzeyinde bir içerik çekeceğim.
0: Kaçırmışsın artık olmaz.
1: YouTube'da... Niye olmasın? Bu arada ben zaten şeyleri çekemezdim ki ne gelin alışverişine gidebildim ne bir şeye gidebildim hiçbir şeye gidemedim.
0: İşte gitmenle anneni mutlu gününde yalnız bırakmışsın yani olmaz ki.
1: Birileri de para kazanacak ya. Yani.
0: Ama anneni bu mutlu gününde yalnız bırak. Niye geçen haftalarda iki hafta tatile gittiniz efendim?
1: Doğru.
0: Annenin düğünüyle ilgilenebilirdin.
1: Doğru.
0: Ya.
1: Bu bir haftalık bir konu. Bize de çok yani
2: ani
1: bir
2: oldu, oldu değil
1: ani
2: mi?
1: Oldu tabii
2: ani
1: ki
2: olmuş
1: ya.
2: Yani.
0: Pazartesiden itibaren başlayacaktım bunu çekmeye.
1: Evet aslında hata ettim ama diyorum ya çok denk gelemedim. Akşam geldikçe ben gün sonu olayları öğrendim.
0: Evet böyle biz de burada röportaj falan yapacak ne düşünüyorsun? Ben mesela böyle siyah bir ekranı bir şevvali normal insan zannediyordum.
2: Aynen yüzünün yarısı gözükmüyor gölgede.
0: Evet ama benim... kendisi böyle bir aileye sahipmiş. Biz yani bilemiyoruz bundan sonra ne yapacağımızı falan.
2: Benim kafamda kese kağıdı.
0: Evet.
2: Gözlerim sadece.
0: Peki senin arkadaşlarından davetli var mı?
1: Var. Dünler?
0: Var.
1: Tabii tabii. Arkadaşım az önce bana bir mesaj attı. Okuyayım mı mesajı?
0: Oku.
1: Bak şöyle Allah bir mesaj aşkına. Geldi bana.
0: Nasıl bir
1: bak,
0: mesaj?
1: Yalan söylemiyorum. Direkt mesaj okuyorum.
0: Oku.
1: Bugün annenle babanın düğünü var değil mi?
0: Bugün.
1: Bugün yazmış. Böyle hı. Mesajlar alıyorum.
2: Ne dedi?
1: Hayır yarın.
0: Ha. Öyle mi dedin?
1: O da yazmış ki bu işte bir iş var.
0: Bugün. Yani aklı yolu bir.
2: Ama bugün olmadığı için bir iş var. Yarın olduğu için bir iş var diyor yani.
1: 12 Eylül Cumartesi günü saat 18'de ne denir? Törenimiz başlayacak.
0: Bu mutlu törenim, günümüze.
1: Bu mutlu günümüze davetlisiniz. Ben sizi davet ettim gelmediniz. Hüseyin istiyorsan sen gelebilirsin.
0: Kardeşin erkek mi senin?
1: Kız.
0: Kız kardeşin.
1: Evet.
0: Hani erkek olsa yaşı ufak olsa falan belki şey çocuğun sünnet düğünüdür. Bu çocuk kopmasın diye böyle bir süs vermişlerdi.
2: Ben de gidip baksam mı ya acaba?
1: Gel.
2: Davet etti.
1: Ama ben... çeyrek.
2: Ah,
1: bak, tamam.
2: Serdar abi
1: tamam.
2: Alsın gideyim.
0: Giriş çeyrekmiş.
2: Çeyreği sen al ben adına
1: tamam,
2: takayım.
1: Tamam çeyrek kardeş, alma dolar tak.
0: Bak çeyreği

0: dolarıydı falan filan. Size şey olsun yani, size feda. Ama beni şu karede adımı çok.
1: Adını değil. Şahını yürüteceğim ben senin.
0: Beni karış ben. Bunlar çünkü haberlere düşecek Hüseyin. Çok yaklaşmamak lazım bunlara. Gel, ben gel. Sana söyleyeyim ben.
2: Hüseyin bu arada bana çok yakın oturuyor. Motorla evet. 10 dakikaya gelirsin.
1: Ben bir gelirim. Bir
0: yakın yoklarım. Mı? Evler yakın mı?
1: Çok yakın. Bir 10-15 dakika var.
2: Hayır canım, 10 dakika en fazla.
1: 10 geliyor.
2: En fazla 10 dakika.
0: Yani.
1: 10.
0: Bu dizi olacak mı? Kızılcık Sopası. Dizinin adı. Evet, Kızılcık Sopası. Yani. Neymiş ya, hiçbir şey birleştiremiyorum parçaların demiş efendim.
1: Biz de. Yani,
0: biz de efendim.
2: Ben de.
0: Ama ben bundan sonra yapacağım esprileri, böyle programda goy goy yapacağım şeyler önce bir etrafta araştıracağım. Ben bu nikah tazeleyenlerle çok dalga geçtim. Kınama başına gelir diyorlar ya.
2: Bak karşındayım.
0: Nikah tazeleyenlerle ben çok dalga geçtim yani. Bir ara ünlülerde modaydı bu. Evet. Nikah tazeleme.
2: Ben ilk defa annemlerden sonra duydum böyle bir şey. İnsanlar gerçekten yapıyormuş.
0: Var var, ünlülerde bir ara modaydı.
2: Bizde ne eksik, biz de ünlü.
0: Neyse ama ünlülerde bir ara şey, pamuk yutmak falan da moda. Allah'tan ona özenmemişler. Allah'tan ona. Abi ben olayı anladım. Teyzem evin reisliğini ele almış. Babası bütün sülaleye yönetemeyecek. Yok, hayır. Bence öyle bir şey değil. Bence burada... Evet, Şevval'in annesi birazcık şey, reis olmuş yani, onu söyleyeyim.
2: Tabii.
0: Yani, biraz.
2: Her zaman onun adı.
0: Allah'tan evet. Kınamına falan istemedi, biliyor musun?
2: İstediler.
0: Yapılmadı mı?
2: Biz neler yaşadık, ben şu anda %10'unu anlatıyorum size.
1: Oo, bu %10'uysa?
2: %10'u şu an.
0: Böyle organizasyon falan var, düğün yemeği, pasta falan.
2: Duvak getireceklerdi ya anneme.
0: Getirmiyorlarmış.
2: Hayır dedim, getirmeyin, sokmam eve.
0: Sen kim oluyorsun, sen niye karışıyorsun?
2: Yok ya? İstemem ya.
1: Peki baban...
2: 50 yaşında annemi de duvaklı görmeyeyim.
1: Baban annemi...
0: Bir dakika dur bir ara vereceğiz. Aradan sonra. Yani duvaklı görmeyeyim. Düğününe katılıyor ama duvaklı görmeyeyim diyor. Dur bir ara, aradan sonra geliyoruz. Dur bir dakika.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Renault'lar için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Expertise. Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları

0: 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, Empara, bankanın güzeli.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
7: Reklam.
8: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
9: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
8: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
10: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
11: Bu bir reklamdır.
12: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
13: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, Alem FM'de devam ediyoruz. Dur bakayım, İknur'u gördüm sanki orada. İknur mu geldi? İknur neredesin?
1: Buradayım.
0: Sen mi geldin?
1: Ben geldim, merhabalar.
0: Merhabalar. Olaylar, biliyor musun olayları?
1: Hayır, bilmiyorum.
0: Nasıl bilmiyorsun? Aa, söylemedin mi İknur'a?
2: Biliyor, söyledim ya az önce.
0: Bir dakika, sen hiçbir şey olduğunu söyle. Bugün duyduğun en enteresan şey neydi İknur?
1: Tamam ya, biliyorum.
0: Neydi en enteresan, yuh dediğin şey neydi?
1: Yuh demedim.
0: Ben dedim mesela.
1: Seval'in annesi ve babasının düğünü.
0: Evet. Davetli misin?
1: Evet evet, davetliyim ama katılamayacağım maalesef.
0: Senin gibi bir içerik üreticisi bu düğünü nasıl kaçırır ya?
1: Ya evet, maalesef ben de çok üzülüyorum.
2: Çok ani oldu ya. Çok ani öğrendi.
0: Hayır canım, yalan söylüyor. Bir haftadır muhabbet bu. Nasıl ani oldu?
1: Ben ani öğrendim. İknur bana ani beni öğrendi. Çağırmak sonradan aklına geldi abi.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Yani şurada her şeyi konuşuyorsunuz. Bunun annesinin babasının yeniden evliliğini daha bugün mü konuşmaya başladınız?
1: Çok başka gündemlerimiz vardı o yüzden.
2: Belki utanıyorumdur.
0: Ne yapıyorsunuz?
2: Belki boynum büküktür benim.
0: Senin?
2: Evet, utanıyorum ya. Kızım, olamaz mı, ben de bir insanım.
0: Kızım, annenin babanın mutluluğundan niye utanıyorsun sen?
1: Ben de anlamadım, çok garip bir şeymiş gibi yok söylüyor ya. Ama bence çok güzel bir şey. Öbür sene de yapabilirler bu düğünü, her sene yapabilirler.
0: Yani o da öyle ağzı açık kavanoz gibi devamlı hava aldıkça öyle olur mu? Bence öyle ya, bir kere tamam yapsınlar artık, yeter tamam, bence bana sorarsan. Yeter.
1: İnsanlar ikinci düğünü yaptı abi, seninki ne zaman?
0: Bakacağız Abdülay. Bakacağız. Ben böyle bir daha bana o soru sorulmasın diye Polat Arayımlar cevabı veriyorum. Kurtlar Vadisi'nde öyle, bak dikkat et, geriye dönük bütün bölümleri seyret. Abdülay cevabı zor olan hangi soruyu sorarsa sorsun, Polat bakacağız Abdülay deyince bir daha 150 bölüm o soruyu sormuyorlar adama. Bakacağız Abdülay çok kapatıcı bir cevap yani. Peki mesela yani ne diyeceğimi de bilemedim. Çünkü ben böyle şeyleri hep genelde Müge Anlı'da falan seyrediyorum. Etrafımda olmuyor. Neyse, ne diyorsun ilk dur, ne diyorsun ya?
1: Ya güzel, bence eğlenmek istediler herhalde. Ya da ilk düğünlerinde yapamadıkları bir şey mi yapacaklar? İçlerinde
2: İnşallah
1: kalan bir şey
2: yapmazlar
1: mi var?
0: Sence ne yapmamış olabilirler?
1: Hayır, kötü bir yerden söylemedim. Ya gerçekten ya, var ya. Kötü bir yerden söylemedim. Tamam canım. Mesela düğünümde işte istediğim gelinliği giyemedim falan diyor mesela.
0: Kız annesine müdahale ediyor. Dubak taktırmıyor, gelinlik giydirmiyor falan. İstemiyor kanka ya.
2: İstemiyor
0: yani.
2: İstemiyorum.
0: Bak görüyor musun? Bir de öyle de var yani. Tabii
2: nasıl tam kızıyor bana şu an?
0: Bu var ya annesinin.
1: Ben çok sinirlenirim yani. Çocuğum niye benim gelinliğime karışsın ki?
0: Annesinin kaynanası olmuş bu.
1: Olmaz. O gelinlik giyilecek.
0: Evet, her şeyine karışıyor yani.
1: Dubak da takılacak.
0: Her şeyin. Ben diyorum ki ama
2: yakılacak.
0: Keşke diyorum, bunu diyorum, YouTube'a içerik çekse. Bence geç kaldı tabii. Yarın olacak şey için değil.
1: Hayır ya, yarın sabahtan bir vlog çekebilir bence. Olur. Evet.
0: Ama bana sorarsan şey, hani böyle hazırlık, gelinliğe gitmeler, onlar bunlar falan filan. Bunlar olsa daha iyi olmaz mıydı?
1: Bayağı süreç çekilsin istiyorsun artık. Bence zaten bir süreç yaşanmamış gibi duruyor. Böyle kafalarını esti ve hadi biz bu hafta sonu evleniyoruz dediler. Zaten bence evli olduklarını unuttular.
0: Bunun bir abisi varmış, abisi. O abisi vermiş gazı. Hadi bunu yapalım, evet, hadi bunu evet yapalım diye. Ben sana söyleyeyim. Bunun abisinde bir para var. Sisteme sokmaya çalışıyor. Bence. Yani bana sorarsan öyle bir miras falan kaldı bir yerden. Şimdi direkt harcama yaparsa lan bu nereden geldi diyecek. En azından bu düğünde takıldı falan diye bir şekilde halledecekler yani. Bir şekilde. Ne oldu Hüseyin? Aram vermemiz lazım. Bakayım şöyle. Tak, hallettim, vermememiz lazım şu an. Hallettim. Ben hallettim, merak etme. Oğlum hallettim, tamam, daha var, daha var. Dur bakayım, Hüseyin'e hiç bakmıyorum şu an konuşurken.
1: Hüseyin bir şeyler de şu an bir.
0: Evet.
1: Hüseyin aklı başka yerlerde.
0: Hüseyin gitti
1: bence.
0: Hüseyin gitti ya.
1: Hüseyin istediği olmayınca hep böyle küsüyor abi.
0: Evet, Hüseyin gitti yani, bildiğin gitti. Seyredebilecek miyiz Şevvalilerin düğününü demiş.
1: Ya lütfen. Efendim. Tabii ki. Gerçekten bu hani kaç yılda bir yapılan bir şey bu düğün? Sizinle.
2: Şu an 28 yılda bir.
1: Tamam, 28 yılda bir gerçekleşen bir şeydi. Bir zahmet izleyelim yani.
2: Tabii ama, tabii, vlog çek.

0: Gideceğim ya.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu şimdi böyle olursa bu benim korkum ne biliyor musun? Hani bu şimdi yapıldı, oldu. Bu her sene bir daha olabilir bu.
2: Olsun bir, işte ne güzel.
0: Olmasın.
2: Ya da 10 yılda bir tekrarlanabilir.
1: İlk dur çok mi? Enteresan. Transilvanya'dan gelip aramıza
0: tabii
1: yerleşmiş
0: gibi. O kadar
1: gibi.
0: Normal.
1: Her şey normal mesela.
0: Zaten ilk söylediğimde şey
2: çünkü
0: dedi.
2: Çünkü ben de yaparım. Bende de o potansiyel var.
0: İlk söylediğimde direkt bunu söyledi. Ay ne güzel, ben de yaparım, çocuklarım düğünümü görsün.
2: Evet, görmediler sonuçta düğünümü, yani onlar için yeniden canlandırırım gerekiyorsa.
1: Doğru diyor canım.
0: Her yani. Şey çocuklarımız için.
1: Bak bir dinleyici yazmış, diyor ki kesin Şevval'in babası bir şey yaptı ve yakalandı demiş efendim.
2: Ya yakalanınca hadi bana düğün mü yapacaksın der insan.
0: Babam yani, yakalansa kabul eder ya zaten.
1: Ne gibi?
0: Yaptım ya. Der.
1: Baban.
0: Tabii tabii.
2: Kötü. Daha da kötü.
1: O, bak senin o Burak abinde bir iş var kızım. Söyleyeyim yani, Burak abinde bir iş var. Özellikle o Burak abinin düğünde ne taktığını pazartesi günü gel bize afişe et.
2: Bir dakika, takı töreni olacak mı?
1: Evet. Tabii ki. Onun peşindeler. Sen farkında değil misin?
0: Biz neyin peşindeyiz?
2: İnanmıyorum, bu çok iyi fikir.
0: Evet.
1: Niye yapıyorlar zannediyorsun kızım?
2: Ben bayağı sadece eğlenecekler zannediyorum. Bildiğin takı da istiyorsunuz
0: bedavaya
2: yani.
0: Bedavaya kimseyi eğlendiremeyiz İlknur Hanım.
1: Ve gelinin
2: bence
1: annesini...
2: Bence ay sonuna ödemeler çıkmadı. Varsa ödedikleri bir şeyler.
1: Gelinin annesini çağırmamışlar.
0: Evet. Sadece ya. Baba tarafım biliyor şu an.
1: Tabii, annesini
2: tamam
1: çağırmamış.
2: Ya, bu mesele çünkü para meselesi.
1: Yüksek ihtimalle gelinin annesi duyarsa hani bu yaşta bile olsa şu delilerin elinden alın şu kızı diyecek.
0: Evet.
1: Ama yüksek ihtimal öyle diyecek yani. Yüksek ihtimal. Tamam oğlum, ayarladım ben. Tamam ayarladım ben. Vallahi ayarladım. Git bak
2: Hüseyin
1: ayarlı şu an.
2: Çalıyor birazdan ya.
1: Hüseyin gidiyor gibi şey gibi. Aksi internet kafe sahibi gibi. Ama yani,
2: 9 çocuklar, numara süren doldu.
1: He, onu indirmeyin falan. Bildiğin.
2: Abi daha oyun bitmedi, dur ya.
1: Ne yapıyorsun İlknur, nasıl gidiyor?
2: Güzel gidiyor diyelim.
1: Diyelim yani. Gitmiyor evet. Da biz öyle mi diyelim?
2: Öyle diyelim, öyle olsun inşallah.
1: Anladım peki. Var mı söylemek istediğin bir şey?
2: Yok.
1: Bence var var. Bence var yani.
2: Akşam durdum. Oluyor. İyi yayınlar dilemekten başka bir şey gelmiyor aklıma.
1: Teşekkür ederim kardeşim benim. Yarın gitmeyeceksin ama değil mi Şevval'in?
2: Yok, yarın gitmiyorum. Bir de takı takılıyormuş abi. Şu an hiç böyle gramla çeyrekle falan. Hani uğraşamayacağım.
1: Sarsamam kendimi diyorsun.
2: Sarsamam kendimi.
1: Anlıyorum.
2: Ama böyle bir sevgilerimi falan iletirim gibi geliyor.
0: Hafta sonu... Çelenk istiyorum.
2: Çelenk mi?
0: Çelenk.
2: E'ler geniş.
1: Çelenk.
0: Nasıl söyleniyor?
2: Çelenk.
0: Çelenk istiyorum.
1: Ama çelenk cenazeye falan gönderilir kızım.
2: Ay yok, düğüne de gidiyor artık
0: düğüne
2: ya.
0: Düğüne de gidiyor ya.
1: Ciddi misin?
0: Siz kaç yıldır düğüne gitmiyorsunuz?
1: Ben hep üstüme düşeni birileriyle gönderip selamımı iletin diyorum. Kızım ben yaklaşık 20 yıldır düğün, dernek, balo, organizasyon, kına, nişan hepsinde yayındayım ben. Gidemiyorum
0: i̇şte
1: ki
0: o yüzden
1: ben.
0: Gönderiliyor çelenk.
1: Yani biz, ben genelde altın gönderme taraftarıyım.
2: Oo, o da olur. Altını gönderiyorsan helal olsun abi. Sadece sevgilerini de iletebilirdin.
1: Değil mi? Hani yayındayım biliyorsunuz falan diye öyle de diyebilirim.
2: Sevgilerle.
0: Ben o, çıkışta adresi yemiyorlar. Bırakacağım.
2: Bir de şöyle bir şey çıkmış abi artık. Gelemiyorsa IBAN paylaşıyor çiftler.
1: Mesela ben şeye de birkaç tane haber geldi, gördüm öyle. Mesela ben senin düğününe geldim.
2: Evet abi.
1: Sana yarım altın taktım. Hı hı. Sen benim düğünüme geldin. Bana bir şey takmadın.
2: Eyvah.
1: Ben sonra o altını senden istiyormuşum ve davalık olursak beni haklı görüyorlarmış.
2: Aa.
1: Vallahi bak.
0: Davalar açılsın.
1: Yani davalar açılsın. Belki de sizinkiler ondan dolayı böyle bir şey yapıyorlar yani zamanında.
2: Alamadıkları takılarını geri alacaklar acaba.
0: İntikam diyorsunuz. Olabilir.
1: Olabilir.
0: Olabilir. Bence. Her şeyi bekliyorum ailemden. Bu olaydan sonra.
1: Niye bilmiyorum alkışladıysak. Onu da bilmiyorum yani, niye alkışladıysak. Muhtemelen annesine büyük miras kaldı. Babası mirası kaçırmak istemiyor. Ya zaten evliler abicim.
0: Evliler benim annemle babam. 28 yıldır.
1: Evet zaten evliler yani.
0: Kaçan kaçtı, giden gitti zaten.
1: Bir de kalan miras eşlerde dağılım olmuyor.
2: Nasıl yani?
1: Mesela evlisin sen mesela, değil mi? Sana miras kaldı. Sana miras kaldı. O kalan miras senindir. Bir boşanma olayında o miras bölüşülüp kadına ve erkeğe verilmiyor. Miras bir şey hakkı diyorlar ona. Öz hak mı? Öyle bir şey diyor. Ama atıyorum evlisin. Çalıştın kendin mesela. Araba evet. Aldın. Ev aldın mesela.
2: Boşan... O bölünüyor diye biliyorum.
1: O bölünüyor ama miras kalırsa bir şey hakkı diyorlar ona. Öz bir şey hakkı mı ne? Hani içimizde birçok avukat var. Onlar biliyorsa daha şeyini söylesinler. Ben halk arasındaki adıyla söyledim. Kalan miras ev boşanmada şey olmuyor. Bölüşülmüyor. Bölüşülmüyor kalan miras. O bir şey diyorlar
2: ama
1: da ona.
2: Ama miras olunca zaten miras bir tarafın ölmesi demek değil mi zaten?
1: Öyle değil kız. Sen evlisin. Senin kocan var, tamam mı? Can.
2: Benim gider
1: ayçiçeği. Kocam var.

0: Ya,
1: sözelci olduğumu çok belli ettim.
0: Senin Allah korusun aile büyüklerinden sana kaldı mesela.
1: Aile büyüğümden bana kalan şeyi zaten ben eşimle paylaşmamalıyım.
0: Tamam zaten öyleymiş
1: ha,
0: yani.
1: Tamam öyle zaten.
0: Tamam öyleymiş zaten.
1: Aha okey yani bu normali bence zaten abi.
0: Peki bir ara veriyoruz, aradan sonra geliyoruz.
1: Tamamdır.
0: Aradan sonra da ya birbirimizi kandırmayalım, vedaya geliyoruz yani başka bir şey kalmadı, geliyoruz.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Happy.

0: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
3: Japan Dilegno ile zamansız çıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
4: Bak, 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
7: lazım. Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Hanımlar beyler, Deliler Evi'nin bugünlük sonuna geldik. Ufaktan veda edeceğiz artık. Deliler Evi. Artık bu kadar muhabbetten sonra ben buraya artık da Deliler Evi derim ya. Bu hafta sonu şaka var mı? Var var sevgili dinleyenler. Sezon başladı. Ve şakayı neyse sürpriz olsun size. Şakayı dinledikten sonra anlatacağım. Şakayı. Herkesin bildiği, tanıdığı bir bilgisayar firması ulaştı bana. Onlardan bir çalışana, Yusuf Yılmaz Çelik olarak onlardan bir çalışana yaptım.

0: Hüseyin'im, var mı unuttuğumuz bir şey kardeş?
1: Unuttuğumuz bir şey yok. Az önce kızlarla baş başa bıraktım seni. Benim değerimi anlaman için.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Harika bir insansın.

Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek sevgili dinleyenler size. İzlenecek bir şey değil isimli radyo programıyla. Biz akşam saat 10'da geleceğiz bir daha. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Ben Deniz, her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Serdar Gökalp. Bu kardeşimi de alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz sevgili dinleyenlerim. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
3: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
4: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden...

0: 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana maksimum.
1: Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün onlu 200 mililitre Sütaş süt çeşitleri 100 lira. 1300 gram unta tost ekmeği 110 lira. Getir.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoko
5: Ekspertiz. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam.net.
6: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
7: bak. Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklam.
5: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
4: Saat 18. Bu bir reklamdır.
7: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
8: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
7: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
8: Allah'tan.
7: Sigortadan hallederiz.
8: Sigortadan halledemeyiz.
7: Niye halledemeyiz?
8: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
7: Ama?
9: Ama dememek için ama sigorta.
10: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
11: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal dün akşam oynanan Roma maçının ardından istifa etmiş, Başkan Aziz Yıldırım ise kabul etmemişti. İstifa kararından dönmeyen Kartal bugün yapılan antrenmanda yer almadı. Kartal'ın görevi bırakması sonrası geçici hoca da belli oldu. Gaziantep FK maçında takımın başında Dirk Kuyt'ın yer alması bekleniyor.
10: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın

0: BIST 100 endeksi 14.508 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 60 kuruş, euro 56 lira 47 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 28 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.310, yarım altın 22.225, çeyrek altın 11.115, gram altın ise 6.813 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 30, Ankara ve İzmir 32, Antalya 34, Adana 35, Kayseri 31, Trabzon 25, Erzurum 26 ve Diyarbakır 36 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu. Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası. Parafla Portekiz Braga'dayız. Braga Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir. Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.
1: Benim adım Fatih. Hakkımda bilmeniz gereken tek şey bu. Şimdilik. Şimdi ben susuyorum. Geriye kalan her şeyi vücut dilim size anlatacak.

0: akşamlar sevgili dinleyenler, saygılar, sevgiler. Muazzam bir akşam olması için elinden geleni yapacak olan radyo programı başlıyor. Serdar'ıma teşekkür ederiz, sağ olsun. Al kızını, ve radyomuzun al kızını, en arızalı salla, salla duvara, insanı Şevo, bizim Şevo da burada. Al kızını, koy çuvala, al kızını, ay bu şarkı beni coşturuyor Hacer Hanım yalnız. Ay bu şarkı bizi de coşturuyor efendim. Keyfimiz yerine geliyor. Bir de misket, değil mi? Misket gibi tabii bir şeysi var. Durma, oyna şeyi var. Komutu var. Bazı şarkıların komutu vardır. Oyna mesela Yıldız Tilbe şarkıları. Yıldız Tilbe gibi oyna komutlarıdır efendim onlar. Alem FM ekibi sizlere muazzam bir akşam şovu sunmak için hazırlıklarını tamamladı efendim. Yolda olanlara iyi yolculuklar diyoruz. Biz aslında yol yorgunuz. Bugün yayından önce yaklaşık 3,5 saat uyumama rağmen, değil mi?
1: Evet, çok az
0: gözlerimin
1: uyudun
0: altı,
1: değil mi?
0: Gözlerimin altı nasıl, gözlerimin altı?
1: O kadar yorgun gözüküyorsun ki yalan söylemeyeceğim.
0: Biraz daha cındırır.
1: Sana güzel bir çay vereceğim.
0: Ver bana güzel güçler ver. Haftanın yorgunluğu yorgun savaşçı ile atacağız mı bakacağız. Ne demekse bu. Yorgun savaşçı ben mi oluyorum? Yorgun savaşçı, yorulduk, yorulduk, yorulduk tabii efendim. Efendim dur bakayım, başkanımız geldi ki efendim, kızımla beraber, kendisi hasta, hiç keyfi yok. Bir geçmiş olsunuzu alırsak çok seviniriz. Adını da yazaydınız bari de, adını söyleyeydik kızınızın. Kızınızın adı Mira'ymış ya, zaten yazmış ya. Mira. Miracığım çok geçmiş olsun, hastalığın tadını çıkar. Annenden babandan neyse sen şimdi sana yaparlar zaten.
1: Tabii ki. Şeker iste.
0: Her şey çilek, iste.
1: Süt iste.
0: Her şey iste. Kevin'e bak ya. İleride hasta olunca isteyince de vermiyorlar. O yüzden şimdi iste versinler. Öğren sahilde kardeşimiz göbek attık diyor efendim bu şarkıda. Mevzu verdi mi? Nö. Birazdan vereceğiz. Yorgunluk için vitamin reklama gelir mi? Her şeyin reklamı burada hazır olsa, ben seçip alsam sohbet nerelere gider? Ama öyle bir şansımız yok tabii ki de. Ankara'da iyi akşamlar. Dün sizi yakından görmek çok güzeldi diyor efendim. Tolga Reyhan Nazlı yazmış. Dünkü dinleyicilerimiz var olsunlar. Muazzam da. Kız seni götüreceğim bir gün söz. Bak bugün yine çok trip istiyorum. Attı şey var. Beni niye götürmüyorsunuz diyor dış yayınlara.
1: Evet çok istiyorum.
0: Tamam,
1: çünkü
0: götüreceğiz.
1: Geldiğinden beri hiç denk gelemedim. Bir kere denk geldim. O da tam dış yayın gibi değildi.
0: Tamam gideceğiz. Beraber gideceğiz.
1: Çok isterim.
0: Ama önce Sena ile başlamamız lazım. Çünkü tabii şey rütbe olarak daha Sena da gelmedi.
1: Hiç gelmedi mi?
0: Gelmedi. Sena'yı da götürmemiz lazım.
1: İlk onu Sena yoksa mahveder beni.
0: Sena gitti mi acaba ya dış? Yani hatırlayamadım şu anda ama. Dur bakayım hafızamı bir yokluyorum. Yok Sena da gelmedi.
1: Tabii ilk
0: ya
1: Sena.
0: Şimdi bir götürsek tadı damağınızda kalacak. Ondan sonra ben de gireyim diyeceksiniz diye istemiyoruz esasında. Ama o tecrübeyi edinin diye bir dış yayına sizi alacağız. Hacı merhaba, yarın sabah Boğaz'da balık yapıyor muyuz? Yapalım be. Arkadaşlar ben bir WhatsApp grubu kurmak istiyorum. Dinleyiciler arasında balık tutanlar grubu diye. Fakat numara görünmesin istiyorum. Telegram'dan bunu yapabiliriz değil mi?
1: Evet.
0: Bir kullanıcı adıyla yapabiliriz bunu.
1: Tabii ki.
0: WhatsApp'ta da böyle bir çalışma vardı. Hani kullanıcı adı veriyorsun, numarayı vermediğinde oluyor falan. Ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bunu öğrenirsem buradan Telegram'dan bir grup açacağım. Oraya balık tutanlar ama sadece. Yani şartımız da şu ön koşul olarak... Elinizde bir balık, bir oltayla fotoğraf. Ama gerçi ona da güven yok. Gider yapay zekayla hazırlar.
1: Zeka
0: ona da güven yok.
1: Çok tehlikeli şu an.
0: Abi artık var ya, hiçbir şeyden keyif alamaz hale geldim.
1: Video.
0: Videoyu da yapıyor. Yapay zekayla ne video yapıyorlar? Şevval'cim. Senin haberin yok. Ne videolar var, ne videolar var. Ne isteyeceğiz bilmiyorum. Tam balık meraklıları için bir öyle bir Telegram grubu kuracağız efendim. Sonra mesela atıyorum cumartesi günü bölge vereceğiz. Orada buluşacağız hep beraber, balık tutma aktivitesi. Nasıl?
1: Çok güzel.
0: Nasıl?
1: Çok güzel bence.
0: Yok abi Sena gelmedi, ben olaya hakimim diyor. Bu şarkının bir yerinde de tersten okuyor. Orada ne diyor acaba ya? Ani, zani, zani gibi bir şey. Orayı söyleyeceğim ben size.

0: Arkadaş böyle bir şey yapmayın diyor. 250 kişi balığa mı gidiyor demiş. 250 ne ki 250 ne? Binleri buluruz bak ben sana söyleyeyim. Aldıkları otoların faturalarını göndersin. bu arada WhatsApp'ta kullanıcı adını paylaşınca numara gözükmüyormuş efendim. Baktım şimdi diyor Şevo.
1: Evet evet şimdi baktım. Bence WhatsApp güzel ya.
0: Tam bir teknoloji kurmuşsun yemin ediyorum. Yani. Hastasısın bu işlerin be.
1: Herhalde ya.
0: Herhalde. Herhalde brom. Gel bu akşam Sarıyer'de Çinekop'a gidiyorum. Of. Çinekop yer misin? Sever misin Çinekop?
1: Sana bir şey söyleyeceğim
0: sen
1: ama korkuyorum.
0: Sen balıktan anlamıyorsun.
1: Ben balık sevmiyorum.
0: Sen sevmiyorsun.
1: Bir tek hamsi.
0: Tamam kız niye şey yapıyorsun?
1: O kadar balık seviyorsun ki yüzüne karşı söyleyemedim hiçbir zaman. Hep tuttum içimde.

0: Şimdi birazdan mevzuyu vereceğiz ve yapıştırmazı isteyeceğiz sevgili dinleyenler. Ve mevzuyu yapıştıranları. Ha burası, şarkının burası. Bak geliyor. Burayı anladık da. Orada tersten bir şey söylüyor biliyor musun? Ben prodüksiyonun orayı bir çevireyim bakayım ne diyor. Anneannem mod. Anneannem mod. Anladın mı?
1: Anne bana muz mu diyor acaba?
0: Anne bana muz. Onu prodüksiyonda bir yapayım ben çevireyim. İlhan Erem'in böyle bir mesaj diye bir şarkısı vardı. Tersten yapmış. Yani albümde var bildiğin. Biz onu prodüksiyonda çevirmiştik ne diyor diye.
1: Her yeri mi tersten şarkı?
0: Tabii şarkı komple tersten. Dur vereyim ben onu bekle. Burada da yine şarkının içine mesaj gizlemişler. İlluminati bunlar ya. Anneannem mut. Bak anneannem mut. Anneannem mut. Anneanne bak. Öyle bir şey söyle. Anneanne bak. Anneanne bak. Anneannem bak. Çok merak ettim dedi dinle. Evet efendim. Vay be bugün katılım çok güzel ya. Vallahi. Ya yapma Sarı Reis. Yazık balıkları. Gördük ya balıktan fazla olta atmak nedir? Ne bu? Oktay Bey ne anlamadım efendim. Ha, şeyi mi söylüyorsunuz be? Kontrollü balıkçılık mı? Sizin aynı fikirdeyim efendim. Kontrollü balıkçılık. Bence kontrol altına alınmalı balıkçılık. Böyle sivil dedektifler gezmeli. Belki de geziyordur bana denk gelmedi bilmiyorum. Tutulan balıkların boyu, ölçüsü, merası, süresi, tarihi bunların kontrol edilmesi taraftarıyız efendim. Şimdi bu akşam mevzusunu vereceğiz. Mevzuyla ilgili yapıştırmanızı isteyeceğiz. Palamut yazan deneyicilerimiz var. Palamut'a mı gidiyorsunuz diye. Vallahi önümüze ne gelirse ona gidiyoruz efendim. Özellikle şu diye bir şey yok.
1: Onu soracaktım. Balığa bir balık özelinde mi gidiyorsunuz? Yok. Mesela burada bu palamut var. Ben palamuta gidiyorum bugün. Yok ben gelmeyeyim. Çinekop havasındayım gibi. Böyle bir şey mi konuşuluyor?
0: Valla ben istavritim bu ara. Ben gelmeyeyim be.
1: Bölgelere göre mi bir şey var? Balıkların var, orada bölge... olduğunu nereden biliyorsunuz?
0: Aslında bilemediğimiz için tutamıyoruz. Zaten konuşuyor. Gerçek balıkçılar mevzuyu biliyorlar. Yani...

0: Derdimiz orada olta sallamak. Birazcık dertlerimizi suya bırakmak. Öyle düşün yani. Anladın
1: aslında mı? Evet, evet. Bir yandan böyle psikolojik bir rahatlama gibi bir şey değil mi?
0: Aynen öyle. Hepimiz hastayız. Tedavi olmak için yapıyoruz efendim. Konu o. Tamamen o yani. Bir daha yayınlasana, anlayamadık şarkının son bölümünü. Ya zaten anlaşılmıyor efendim. Bengü Bayyanlı şarkısının sonunda. Bak şöyle. Bengü Bayyanlı sonunda. Anneanne ne diyor lan? Anneanne bak söylerim gibi bir şey. Ne diyor anlamıyoruz ama bak şurası efendim. Ben sizin için çevireceğim. Anneannem olsun.

var ya, çok terbiyesizce bir şey de çıkabilir şimdi, biliyor musun? Ne çıkacak acaba? Peki hazır mıyız çocuklar? Mevzuyu vereceğiz çünkü. V3, V2, V1 mevzu için ver jingle'ı.

0: Bizim Murat Bozkurt yazmış. Ona da selam çakıyoruz. Kendisi ağır balıkçılardan. Şimdi bugünün mevzu şu. Söylemeyeyim diyorum ama. Hani böyle içinizde tutarsınız ya. Ulan 1, 2, 3, 4 ve bir yerde patlarsınız artık. Dersiniz ki ulan söylemiyorum ama ulan bunun kombinin üstünü bu olmuş mu dersiniz falan gibi. Durursun dayanamazsın. Genelde böyle bütün akrabaların olduğu bir mecliste bu patlama anı gelir, bu kriz anı gelir. Ulan söylemeyeyim diyorum ama bir erkek hatun diyorsa direkt karizması düşüyor gözümde. Ben dedim mesela hatunla... Beğenmiyor musun?
1: Ay iğreniyorum.
0: Senin nedir bu şehirli havaları ya?
1: Yani, hatun.
0: Mis, hatun.
1: Hatun gel buraya falan. Ay hatun. Yok artık.
0: Bu da benim hatun.
1: Ay çok çirkin ya.
0: Ben mesela hanım lafını çok severim, hanım.
1: Hanım çok tatlı.
0: Çok tatlı değil mi?
1: Bu hatun böyle çok kaba değil mi?
0: Kaba biraz kaba duruyor.
1: Evet.
0: Ama tabii tonlamaya da bağlı. Nasıl tonladığın da çok önemli. Bazısının ağzında da şık durabilir tabii.
1: Tabii doğru.
0: Şimdi bugün yazacağın mesajların tamamına bu böyle girmenizi istiyoruz. Yani söylemeyeyim diyorum ama nokta nokta noktası sizde. Önce bizim kobayımız Çevo'dan alıyoruz. Sonra mevzuya dinleyicileri dahil ediyoruz. Söylemeyeyim diyorum ama. Var mı
1: ya
0: Şevacığım?
1: Söylemeyeyim diyorum ama bu influencerlar cidden bu parayı direkt nasıl bulup direkt taşınıyorlar ya.
0: Haberlerde hep çıkıyor işte. Haberlerde gülüyor parayı nasıl çıktı, buldukları çıktı ortaya.
1: Farkında mısın bak 3 kat dışında evde yaşayan bir influencer yok şu an.
0: Şeyler değil mi?
1: Hep 3 katlı evlerde yaşıyor.
0: Lüks hayatlarda yaşıyorlar. Yavrucuğum haberlerde çıkıyor ya nerede buldukları.
1: Nerede,
0: anladın
1: ben
0: mı?
1: Ben de okuyayım ya.
0: Nerelerden çıkıyormuş meğersem.
1: Evet işte. O kadar mı diyorsun?
0: Çok özenilecek hayatlar değil efendim, o kadar söyleyeyim ben size. Evet, işlerinde gerçekten işini yapıp parasını kazanan yok mu? Tabii ki de vardır. Ama yani ne menen bir şey oldukları ortaya çıktı. Hepinizin muazzam hayatları var sevgili dinleyiciler. Sonradan pişman olacağınız, çok kısa süre çok mutlu olacağınız ama sonrasında leş, lanet, iğrenç hayatlar sizi bekleyebilir. Yani o influencerların %99.9'u her birinizin o huzurlu hayatına özeniyor. Hayatınız keyifli, hepinizin. Hayatınız mutlu, hayatınızda her şey yolunda. Onların öyle değil. Sürekli stresle uyanıyorlar. Bunu samimi söylüyorum. Bir şey ürettikleri için söylemiyorum. Bulaştıkları işlerden dolayı diyorum. Evet. Kolay değil yani. Zor işler, zor. Vallahi zor işler. Haberlerde önümüze çıkıyor işte yani. Sadece influencer olarak değil. Oyuncu tayfası için de bunu söylüyorum. Yani çok çok zor hayatlar. Hakikaten problemli hayatlar. O yüzden hayatınızın kıymetini bilin. Tadının farkına varın derim efendim nacizane. Kısa bir ara, aradan sonra devam. Söylemeyeyim diyorum ama mevzumuz bu. Yapıştırın. Mesajına bayıldığımız dinleyicilere Alem FM stickerlarını göndeririz. Niye göndermeyelim ki?
2: CF Moto

0: PVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau cam balkonun adı

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
3: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Reklam.
5: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
6: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
7: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
5: Nasıl?
8: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
9: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Ya söylemeyeyim diyorum ama diyorsunuz, devamı sizde efendim. Herkes ne dertliymiş kardeşim. Herkes neler, ne söyleyecek şeyiniz varmış ya. Neler geldi, gördün değil mi?
1: Görüyorum ya.
0: Görüyorsun değil mi? Değil mi? Değil mi? Söylemeyeyim diyorum ama elmalı elma sirkeli almadan yapılıyorsa bebek yağı bebekten ne bu la bu? Ha, elma sirkesi.
1: Anladım.
0: Elma yani. Sirkesi elmadan yapılıyorsa bebek yağı bebekten mi yapılıyor? İğrenç ya, bir şakayla ya? Başladık bu biliyor. Maalesef ulan nasıl bir yolcuymuş bu diyor. söylemeyeyim diyorum ama yemek yerken ağzını şapırdatıyorsa birisi diyor, işte o zaman diyor elimden kalacak diyor. Şu ağzınızı şapırdatmayın demiş. Çorba içerken de hüpürt etmeyin diye ben de eklemiş olayım efendim o zaman.
1: Bir de çay içerken de böyle.
0: Yapmayın diyor. Yemek yerken şu ağzınızı kontrol edin diyor. Yeter kardeşim diyor. Adab-ı muaşeret kuralları yazardı eskiden, takvim yapraklarını aranızda hatırlayan vardır. Tevellütü tutanlar. Onlar bitti, konu bitti. Ne güzel hatırlatırdı onlar ya. Şimdi de olmalı. Televizyonlardan hani böyle kamu spotları oluyor ya böyle
1: yerlere jöp atmayın gibi mi?
0: Dürün diyorum ya. Megafon şeklinde böyle sarı bir ibaresi var. Kamu spotları. Orada giriyor işte böyle yapmayın, şöyle yapmayın falan. Uyarılar, duyurular, anlatılar. Yine böyle zorunlu olsa ne kadar güzel olur. Televizyonlarda, radyolarda. Belki dijitallerde de mesela zorunlu olsa işte. Çıksa adab-ı muaşere kanunları. Bunları uygulayın kardeşim. Bu kurallar önemli. Bu toplumda yaşıyorsanız, insansanız bu kurallara uyun gibi olsa ne kadar güzel. Gerçi yani yayınlananları da ne kadar uyuyorsak, çöp atmayın spotu da var. Ama ablaları gördünüz değil mi? İki tane denize şey sallıyorlar, çöp sallıyorlar. O kadar sinirlendim ki yani haber önüme düştüğünde artık okumamak için geçiyorum. Devamı nedir, akıbetleri ne oldu hiç bilmiyorum ama çok sinirlendik. Bayağı bildiğin ellerinde çöpler var, denize fırlatıyorlar. Rütü kuralları ile hiç konuşamıyorum burada ben. Devamını getiremiyorum ama demek ki daha sık mı acaba bunları yayınlamak lazım. Söylemeyeyim diyorum ama mevzu bu. Söylemeyeyim diyorum ama çok biliyorsan kendin yap diye isim geliyor diyor çoğu insana diyor efendim.
1: Evet ya, her şeye karışan bu insanlara ben de dayanamıyorum.
0: Var var var, bunlar var.
1: Ben kendi yolumu bilirim. Sen kendi yolundan git kardeşim.
0: Bilmiyorsam da bunu lisanı münasipinen efendim. Bunu aşağılayarak değil lütfen rica edeceğim.
1: O öyle yapılmaz. Bu böyle yapılmaz.
0: Bunun doğrusu böyledir. Bunu yapacaksın.
1: Bir de o doğrucular var ya.
0: Söylemeyeyim diyorum ama yemek seçen insanlar her konuda kıl bence demiş efendim. Katılıyoruz, aynı fikirdeyiz. Efendim herkes çok beğeniyor diye söylemeyeyim diyorum ama tuzlu kahve dizisindeki estetikler çok ya demiş. İzliyor musun tuzlu kahveyi?
1: Hayır, nedir o?
0: Dizi yeni
1: mi
0: dizi?
1: Çıktı? Yeni
0: bir dizi.
1: Yok, hiç.
0: Söylemeyeyim diyorum ama araba üretici firmalar maliyetten kısmaya çalışıyorlar ya. Sinyal kolunu kaldırabilirler. Daha düzgün kullanana denk gelmedim demiş. Ya abi söylemeyeyim diyorum ama hay kullanacağız arabanı demiş ya. Düzgün kullan lan şunu diyor.

0: Söylemeyeyim diyorum ama Umut abiyle beraber başımla beraber akımını çekmenizi bekliyorum diyor. Şevval abla bilir bu akımı demiş. Başımla beraber akımı nedir ya? Ben bilemedim.
1: Hiç aklıma bir şey gelmiyor. Gelen de iyi bir şey değil.
0: Sosyal medyada böyle bir akım mı var? Yetişemiyoruz ki abi. Her yerde bir yeni
1: sürekli
0: bir akım.

0: Bahadır diyor ki grup olarak yemeğe gidiyoruz ya, gruptan biri garson arkadaşlara böyle haydut gibi sesleniyor ya. Söylemeyeyim diyorum ama sinir oluyorum fena demiş efendim. Aha bizim Şamil gönderdi akımı. Şamil de influencer mı? Avukat, bizim Şamil avukat ama sağlam da güzel de bir avukat bu arada. Her şeyden de haberi var Şamil'in. Bak video gönderdi. Şamil'cim birazdan bakıyorum. Dur bakayım. Şunu kaydedeyim de birazdan bakayım.
1: Akımı hatırladım bu arada ben. Bence sen de biliyorsun. Garson var ya bir tane.
0: Yenge abi sana ne vereyim? Tamam. Yenge sen ne içiyorsun? Ya söylemeyeyim diyorum ama söyleyeyim. Asansörün düğmesini 50 kere basınca gelmiyor kardeşim diyor. Hızlı gelmiyor. Az sabır demiş efendim. Söylemeyeyim diyorum ama her aldığını özel bir yerden alıp bunu sürekli dile getirenler. Ya bir gidin başımızdan demiş ya. Ay benim salçacım, eristecim şuradan, yağımı buradan alıyorum. Tamam be demiş. Bizim şirkette de var, şimdi isim vermeyeyim. Vallahi yağımı Balıkesir'den getiriyor. Bizim Serdar da bunu çok yapar. Mesela yayınlarda denk geliyorsunuzdur illaki. Onun mutlaka yağcısı vardır. Cevizcisi vardır. Abi peynir Çanakkale'den benim ya. Peynircim var. Vallahi oradan götürtüyorum. Ama benim gerçekten bir tereyağımcım vardı. Tereyağımcım mı? Tereyağcı vardı. Ama artık söyleyemiyoruz. Şeyden dolayı değil yani. Bir kere söyledi, kıl çıktı içinden değil de. Hanım daha ucuz bir yer bulmuş, oradan alıyoruz. Söylemeyeyim diyorum ama söyleyeyim artık. Çok para lazım diyor efendim. Her hikaye veya durum paylaşımına bir kulp bulup yorum yapanlar da bir zahmet yapmasını söylemeyeyim diyorum ama artık söyleyeyim demiş efendim. Her şey dahil otellerde her şeyi kullanmak, yemek zorunluluğumuz yok. Şunu bilin demiş. İlla her şey salça olmasa gerek yok diyor. Yeter be kardeşim.
1: Bir de çantalarını atıyorlar ya giderken. Ben onlara çok gülüyorum. Artık. Küçük küçük şampuanlar veriliyor ya otelde.
0: Evet, artık oteller kontrol ediyorlar. Bir yayına bir dinleyicimiz, bir abimiz bağlanmıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Hikaye böyle anlatmıştı. Otellerle ilgili çok büyük tecrübesi olan bir abimizdi. Zamanında başına neler gelmiş. İşte televizyon çalanlar odadan. Efendime söyleyeyim, yastıklar, nevresim takımları, havlular. Ya odada ne var ne var? Televizyon diyorum lan. Hani televizyonun içindeki devreyi söküp götürmeye çalışanlar. Bak bunları kendisi yayında anlattı. Eski dinleyiciler bilir. Bunlar var. Yani bu para verdiğim benimdir. Buradaki her şey benimdir gibi bir algısı var insanların. Maalesef var. Söylemeyeyim diyorum ama söyleyeyim. İstanbul'un trafiği bitmiyor. Söylemeyeyim diyorum ama söyleyeyim. Şu motorcuların arabaların arasına girmesine sinir oluyorum. Efendim onlar da size sinir oluyor. Bu bitmeyecek bir telli yollarıyla şey yolları, ne yolları? Neydi, telli oğulları vardı bir de.
1: Telsiz oğulları mı?
0: Saçmalama, telli oğulları bir de neydi ya? Hay Allah, neydi kız, Kemal Sunal filminde var ya. Telli oğulları, bilmem ne oğulları.
1: Telet.
0: Şeval, mikrofonu bugün bir kapatırım, bir daha asla açmam. Sefer oğulları, he Sefer oğulları, tamam. Telli. Ne oldu sen, Serdar'ın yayınına mı girdin sen? Bir daha girmiyorsun. Bir daha Serdar'ın yayınına girmiyorsun.
1: Girdim.
0: Fatih
1: girdim.
0: Abi izin vermiyor diyeceksin.
1: Gerçekten.
0: Ya kızım bozuluyorsunuz ya, şunu yayına girdiğiniz zaman bozuluyorsunuz. Saçma sapan şakalar. Yerli yersiz espriler.
1: Yüz tipim değişiyor değil, evet. Mi? Bakışlarım değişiyor.
0: Yasaklıyorum, yok öyle bir şey. Bitti artık.
1: Tamam, pazartesi beni yine çağıracak.
0: Herkes şey kendi asistanına girsin ya. Kendi asistanıyla girsin yani kardeşim. Böyle bir şey olur mu ya? Kız onun yayınına bir giriyor, bir düzelte, bir ay geçiyor bir de yani.
1: Pazartesi yine bekliyor o zaman.
0: Giremiyorum abi diyorsun, tamam. Şakalarım bozuluyormuş.
1: Tamam.
0: Fatih abi öyle söyledi diyorsun.
1: Tamam.
0: Şakalarım bozuluyor.
1: Şakalarımı 6'ya saklayacağım.
0: Heh, aynen tamam. Öyle. Hayır öyle deme, o şimdi onu da yanlış bir yere evirir. Diyeceksin ki şakalarım bozuluyormuş, girme dedi bana.
1: Tamam.
0: Şakalar, bu kadar söyleyeceksin, bir
1: tamam,
0: şey yok.
1: Tamam öyle söyleyeceğim.
0: Sıkıyorsa beni arasın ya. Sıkıyorsa arasın kardeşim. Seferoğulları, evet. Evet efendim, şunları kapatalım. Söylemeyeyim diyorum ama 7'den sonra müşteriler iş için aramasın, biz de insanız diyor. Söylemeyeyim diyorum ama şu kağıt paraları verirken yalamayın be kardeşim.
1: Yalamadan sayamaz ki insan.
0: Değil mi? Yapışması lazım.
1: Tabii ki.
0: Bir abiye denk geldik. Kendisi bayağı cebinden kağıt para çıkardı ve lastiklemiş onu bir de böyle lastikle şey yapıyor. Yanında taşıyor. Bir garibimize gitti kendisi. Bu Ankara'da denk geldik amcamıza. Seviyor demek ki, öyle gezmeyi seviyor. Şimdi kısa bir ara, ara dönüşünde devam. Söylemeyeyim diyorum ama mevzu bu. Ama söyleyesiniz gelmiş bir şey varsa söyleyin bize. Söyleyebildim mi?
1: Oldu. Tereyağı amcı gibi.
0: Tereyağı amcı. Söylemeyeyim diyorum ama 536-901-8902.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
6: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belcare'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belcare, ilk o güvencesiyle.
7: Belcare'de yaşamayı seveceğim.
8: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
9: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
12: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
13: Akakçe.
14: Hemen bakıyorum hayatım.
11: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe.
15: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
16: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
17: Yataşla mutlu uykular.
18: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: doğasında var.
1: Reklam.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Teşekkürler Fethahcan. Fethahcan'dır demiş Üskar. Yılların şakası. Yılların şakası. Bunu yapmadan olur mu? Olmaz. Söylemeyeyim diyorum ama demiş efendim. Ulan bu araba çok yakıyor galiba demiş Mehmet. Mehmetciğim bunu her yerde söyleme. İlk duyacağın laf elektrikliye geç. Vallahi bir inkar ettik. Ben de deneyimlemek istiyorum. Efendim efendim söylemeyeyim diyorum ama bu dünya büyük bir yalan. Önemli olan sevgi, saygı, anlayış, hoşgörü çerçevesi içinde iyi. Evet bayağı güzel bir romandan bir ama doğru da yazmış, doğru söylüyor. Bu dünya bir yalan efendim. Yalan. Çoğu zaman unuttuğumuz için kaptırıyoruz kendimizi tabii. Söylemeyeyim diyorum ama Şevval'in mi sevgilisi var mı? Özel hayata girmeyelim rica edeceğim. Söylemeyeyim diyorum ama plazalarda yayvan yayvan konuşanların yayvan ağızlı kurbağadan farklı olmadıklarını düşünüyorum diyor. Mesut yazmış efendim. Plaza dilinden bahsediyor. Meşhur bir dili var ya hani. Ben seti diyorum. Sen bunu hallediyorsun. Tamam. Tamam.
1: Tabir çok iyiymiş ya. Evet. Yayvan ağızlı kurbağa.
0: Kübra değil kurbağa.
1: Onu söyleyemiyorum ben ya.
0: Kurbağa. Kurbağa güzeli. Kurbağa. Kurbağa.
1: Çok zor.
0: Söylemeyeyim diyorum ama. Yaz bitti. Vallahi bitti ya. Bizim şu Alem FM yaz jingle'larını kaldıralım artık Şevval'cim.
1: Evet,
0: pazartesi itibariyle kaldıralım. Yaz bitti artık. Vallahi bitti.
1: Bitti ya gerçekten.
0: Bugün radyoda duydum yaz jingle'ımızı. Kendi kendime dedim ki yaz bitti lan. Artık bilmiyorum bunlar.
1: Daha bir hafta daha var işte.
0: Yani işte Eylül'ün ortaları falan yaz biter genelde baktığında. Bir şey de kalmadı. Şimdi böyle yazın son demlerini, dibini sıyırıyoruz diyebiliriz.
1: Bir pastırma sıcağı gelir.
0: Gelir, bir inceden gelir. Ama aramızda hala tatilini yapmamış olan, Eylül'e sarkıtmış olanlar da var diye tahmin ediyorum. Var mı diye bir sorayım. Böyle küçük, hala tatil yapmadık, Eylül'e ayırdık tatil şeyimizi diyenler var mı? Bir küçük bir kitleyi göreyim. 3-5 kişi kaldı onlar.
1: Evet, böyle evet küçük. Çok azdır artık.
0: Şu tayfa onlar biliyorsunuz. Sabah 6.30'da denize gidip en güzel vakti vallahi. En güzel vakti. Oğlum sabah 6.30'da ne için var lan denize? Tatile gelmedim mi ben? Ya top uyuyacağım birazcık dinleneceğim. Ama öyle bir kitle var. Sabahın en güzel saatlerinin o saatler olduğunu ve suyun en güzel. Doğru bu arada.

0: suyun en güzel saati olsa çarşaf gibi olur böyle, çok güzel olur.
1: Bir de sıcak oluyor.
0: Çok da güzel olur. Yaz bitmedi. Ben daha tatile gitmedim demişiyorum. Var var var, haftaya gidiyoruz demiş efendim. Eylül'de yapacağım tatilimi, bak varmış efendim. Yaz Ekim'de biter abi diyor. Yok, Aralık'ta. Ekim'de mi biter?
1: Bence Eylül sonu biter yaz ya.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Ortası sonu hemen hemen olarak da biter. Tatil yapmadım. Eylül'e girdik. Şey pardon, Eylül'e ayırdık tatilimizi. İlk haftasında hallettik demiş efendim Eylül'de. Yani geçen hafta halletmişler.
1: Geçen hafta.
0: Tabii geçen hafta halletmişler. Tatil yolundan dinliyorum. Eda Sevilkaya bak, gidiyorlar, yoldalar. Yani dönüş mü?
1: Gerçi şöyle düşünebiliriz. Antalya'da Kasım'da bitiyor mesela yaz.
0: Antalya'da Aralık'ta hakikaten bitiyor bak, gerçekten.
1: Bizde kar yağıyor, onlar denize giriyor.
0: Şimdi
1: mesela.
0: Şimdi Eylül, Ekim Antalyalıların deniz zamanı. Onlar aşırı sıcakta evde oturmayı tercih ederler. Bir Fahri Antalyalı olarak bunu söyleyebilirim. Önümüzdeki haftayı planlamıştım ama maddi durumum izin vermediği için gidemeyeceğim diyor efendim. Bu sabah fark ettim demiş. Bir uyandım, param yok. Para yok, para nasıl gideyim demiş. Ekim sonu İngiltere turumuz var. Bence yaz söylediğiniz gibi Kasım'da bitmez mi demiş. Bence öyle değil.
1: Bölgeye yani, göre.
0: Psikolojik olarak Haziran, Temmuz, Ağustos haricinde tatil çok anda bize. Eylül dediğinde yaz tatil canlanmıyor bende. Tatil Haziran, Temmuz, Ağustos. Bu üçünün fonetik olarak da çok yaza andırdığı için tabii bize Eylül falan. Şeyi kaçırdım ama ya. Sevgiyle gel Eylül. Onu ne zaman yapıyorlardı? Ekim'de mi yapıyorlardı? Eylül'de yapıyorlar değil mi?
1: Tabii.
0: Sosyal
1: tabii.
0: Medyacı tayfa.
1: 1 Eylül.
0: 1 Eylül, 1 Eylül. Kesinlikle. Yaşa. Sevgiyle gel Eylül. Aşkı bu sene getir. Göremedim onu. Para getir Eylül falan. Evet, tatil yapmak istiyoruz da para yok, para yok. Paracılar ya. Arkadaşlar parayla tatil ne alakası var ya? 12 bin liraya bir hafta tatil yaptım diyorum ya. Allah Allah ya. Parayla ne ilgisi var ya? Köye gitsem yeter diyor. Efendim, ile göre değişir demiş efendim bir dinleyicimiz.
1: Bence
0: tatilin
1: de.
0: Şeyi. Tabii yani şimdi Erzurum'daki adam Eylül, Ekim, onlar da biliyorsun daha serin oluyor
1: Erzurum
0: herhalde.
1: Erzurum Ağustos'ta kış zaten.
0: Sürekli kış Erzurum'da. Eylül sonbahar demiş. Tatil dönüşündeyiz. Devam edecek edilirdi diyor. Sezon bir ay daha gider. Özellikle Ruslar için. Antalya Kemer'den Maraş'a gidiyoruz. Selamlar. Bizden selamlar. Enes Gül ve ailesi. Söylemeyeyim diyorum ama bizim yapmaktan çok keyif aldığımız bazı şeyler oluyor ve kimileri ay tehlikeli değil mi, ay zor olmuyor mu, ay zaman ayıramazsın diyerek modumuzu bozmaya çalışıyorlar. Hiç sizi dinlemiyoruz, modumuzu bozmazsınız demiş efendim. Aydın'dan selamlar, çok teşekkür ederiz. Şordan da bakayım. Dalyan'dan selamlar. Abi tatil beldelerinden bahseder bahsetmez tatilciler yazmaya başladı. Kız dur bizden bahsediyor mu? Hepsi yazdı bak hemen. Evet, Ağustos soğukları diye bir tabir var Erzurum'da diyor. Tuğba Hanım yazmış. Allah Allah bak.
1: Gerçekten öyle bence çünkü. Bence onlar iki ay yaz. Haziran, Temmuz yaz.
0: Ya ben anne baba tarafından Erzurumluyum, hiç böyle bir şey duymadım ya. Ağustos soğuğu nedir abi? Söylemeyeyim diyorum ama bu akşam benim mesajlarım okumuyor. Aa Banu Hanım lütfen. İK müdürümüz Banu Hanım sitem etti. Banu Hanım rica edeceğim. Sizin yeriniz kalbimizin tam ortası efendim. Nasıl okumayız, öyle bir şey olabilir mi? Gözümüzden kaçmıştır. Şevval Banu Hanım'ı sabitler misin? Gözümüzden kaçıyor ya. Söylemeyeyim diyorum ama çocuğu olmamış evliler bence akıllı demiş efendim. Betül Hanım yazmış. Betül Yavuz. Çocuğu olmamış evliler.
1: Bence de.
0: Hmm. Umut'u gördükçe ben de öyle diyorum. Vallahi öyle diyorum. Söylemeyeyim diyorum ama bugün Cuma yazmış dinleyicimiz efendim. Şahane bir hafta sonu dileriz şimdiden. Yeni saatte artık telefonlar stüdyoya yönlendirilir ve artık sizin sesinizi duyarız. Biz bunu çok seviyoruz. Arayın da iki lafın belini kıralım. Ama aramıyorsunuz. Eski usul değil, artık yeni bir usul yapıyoruz. WhatsApp'tan ara beni Keltoş diyorsunuz. Ulan bizim öyle bir şey tanıtımımız vardı. Nerede? Şey
1: ara var. Beni Keltoş
0: yazarsın. Yazsam çıkar mı?
1: WhatsApp aynen.
0: Dur bakayım Keltoş. Yo çıkmadı. Dur bakayım Keltoş. Bu da çıkmadı. Ara beni yazsam çıkar mı? Vallahi çıkmadı. Şevo sen onu bir halletsene. Burada bulamadım.
1: Tamam.
0: Son Linker'da değil
1: mi? Linker'da.
0: Yok bulamadım vallahi. Ara beni. Şöyle izin bakayım. Ara altıra beni yazsam çıkar
1: VP
0: mı?
1: Yazsam yok
0: o. VP ile ne alakası var? Bu kız bugün iyi değil ya. Sen bugün eve mi gitsen erkendi?
1: Aa kovuldum şu an.
0: Estağfurullah dinlendiriliyorsun diyelim. Efendim kısa bir ara ama WhatsApp'tan ara beni yazarsanız bizim Şevo size dahil eder. Aradan sonra geliyoruz. Çay molası.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: 10-16 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
8: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
11: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
1: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
2: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
0: Saat 19. Bu bir reklamdır.
2: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geldi, cana mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama? Ama dememek için
4: ama sigorta. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal dün akşam oynanan Roma maçının ardından istifa etmiş, Başkan Aziz Yıldırım ise kabul etmemişti. İstifa kararından dönmeyen Kartal bugün yapılan antrenmanda yer almadı. Kartal'ın görevi bırakması sonrası geçici hoca da belli oldu. Gaziantep FK maçında takımın başında Dirk Kuyt'ın yer alması bekleniyor.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 28 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 15 dakika.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 30, Ankara ve İzmir 32, Antalya 34, Adana 35, Kayseri 31, Trabzon 25, Erzurum 26 ve Diyarbakır 36 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
6: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Ya söylemeyeyim diyorum ama yurt dışına gidenleri dinlemek istemiyorum artık demiş. Çünkü ben gitmek istemiyorum. He. Bu gidenler sen de git ya, inanılmaz diyor da ondan demiş yani. Yine bana yar. Erdal canımın İstanbul köşesi. Şevval az önce geldi, dedi ki abi ne kadar güzel şarkı. Kim bu? Dedim Murat Boz'un gençliği. Yavrucuk yaşı itibariyle birçok şarkı hakim olmadığı için durup canım. Geçen Sertab Erener'i sordu ya. Kim bu dedi ya. Sen bir ara birini sormuştun. Kim diyor? Annene sordun sonra böyle birim var diye.
1: Bendeniz.
0: Anne Bendeniz ünlü biri miydi?
1: Evet, Deniz Seki ile karıştırıyorum.
0: Kadir geldi. Kadir'cim iyi akşamlar diliyoruz güzel kardeşim.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ne haber Kadir'cim?
2: İyiyim çok şükür. Sizleri sormalı. Sizler
0: var olasın. Ta Hataylı'dan arıyor sevgili dinleyiciler. Evet. Yemek kokuları geldi mi kıymetli dinleyenler? Bize geldi çünkü.
2: Evet.
0: Ne yedin bugün? Evet. Hatay'da ne yedin? Hataya özel bir şey mi yedin? Ne yedin?
2: Bugün güne şeyle başladık. Acılı biberle ekmekle başladık. Hataylı değilim, Maraşlıyım.
0: Abi bu çok güzel bir şey ya.
2: İki gurme şehrini birden tadıyorum.
0: Evet. İkisinin de hakimsin. Kilo kaç?
2: Evet. Şu anla evlenmeden önce 60'tım. Şu an 74'üm.
0: İyi, çok fazla değilmiş
1: kaç
0: yani.
1: Kaç senedir evlisiniz ki?
0: Kaç senedir evlisiniz diye bir soru geldi arkasından, bir ablamı sordu.
2: 6 yıllık evliyim.
0: 6 yıllık evliymiş. Maşallah. Uzun uzun yıllar evli kalın inşallah. Yenge de mi peki? Yenge Hataylı mı? Oralı mı yenge?
2: O da Maraş'tı. İşim gereği Hatay'da çalışıyorum.
0: Aga bunlara arada oturmaya gideceğim bunlara ya. Bunlara yemeğe gideceğim. Ramazan'da iftara gideceğim bunlara, evet. Ramazan'da.
1: Bir bela çalıştı.
2: Lütfi çağırmadı sanırım.
0: Niye efendim?
2: Kahramanmaraş'ta Lütfi vardı. Sizin...
0: Kahramanmaraş'ta yakından... Alem FM Kahramanmaraş temsilcisi, evet. Lütfü. Evet.
2: Evet. İki ilimi, üç ilimi neydi?
0: Evet. Lütfi.
2: Onun eniştesiyim ben aynı zamanda.
0: Selam olsun Lütfi'ye. Çok güzel adam. Çok güzel bir kardeşimiz efendim. Selam ederiz kendisine. Peki kolluk
2: ders... Umarım Maraş'ta ağırlayabildi.
0: Çok
2: gerçi
0: çok güzel.
2: İstanbul'a geçmişlerdi.
0: Çok güzeldi. Anne. Var olsun. Anneannesini göndermişti, evet. Galiba.
2: Evet, o da boş göndermiş. İnşallah bir daha geldiğiniz zaman hiç, o Maraş yöresel lezzetlerini.
0: Hiç önemli değil.
2: Yapımı yersin.
0: Görüntülü aradı falan, Lütfi ile muhabbet ettik. Çok çok radyo meraklısı, radyo delisi bir kardeşimiz. Ona da buradan selam ederiz. Yanaklarından öperiz. Evet. Hemen soralım. Kadir Bey söylemeyeyim diyorum ama mevzumuz bu efendim.
2: Buyurun
0: siz buyurun. Söylemeyeyim diyorum ama konu ya. O zannetti ki ben bir şey söyleyeceğim zaten. Konu evet. Abi konu. Söylemeyeyim diyorum ama dedim. O dedi ki lütfen söyleyin.
2: Söylemeyeyim buyur. Ama bazı insanlar gerçekten diğer çalışanların halinden çok anlamıyor.
0: Anlamıyorlar. Siz kolluk personeli. Evet. Kolluk personeli dediniz, evet. Güvenlik güçleri mi? Öyle bir şey mi?
2: Evet yani, güvenlik güçleri.
0: Anladım. Polis misiniz efendim?
2: Jandarma.
0: Ooo. Bir operasyon var bu gerçekten. Naralayla. Jandarmaya da söyleniyordu bu şey değil mi, marş değil mi?
2: Evet, jandarmada da söyleniyor.
0: Bir operasyon var bu gece. Var olsun jandarmamız. Abi ben jandarmayı yolda görürüz ama korkuyorum ya. Polis görünce korkmuyorum da.
1: Ben de
0: jandarma
1: ya.
0: Aşırı ciddi.
2: Halbuki nazik insanlarız.
0: Ya öylesiniz elbette ama abi sizde daha bir ciddiyet var ya yani, eyvallahınız yok. Yani polis abilerimiz biraz daha böyle, ne derler onu, halden anlamak mı? Ya tamam ama bak bir daha olmasın falan. Jandarma abi.
1: Af yok ya.
0: Falan ya.
2: Malumdur.
0: Vurdurur yani.
2: Genellikle kırsal bölgede olduğumuz için çok
0: tabii,
2: fazla insan göremiyoruz.
0: Tabii. Bir de şeysiniz, göreviniz icabı öyle de olmak zorundasınız, evet. Tabii yani değil mi?
2: Evet,
0: daha bir tık daha sert.
2: Biraz
0: yani.
2: Biraz daha sert.
0: Jandarma. Şu an neredesiniz, evde mi?
2: Şu an yoldayım. Eda'nın bahsettiği gibi, ilk mesajda bahsettiği gibi izine gidiyoruz.
0: Eyvallah.
2: Maraş'a geçiş yapıyoruz.
0: Yolculuklar diliyoruz. Çok öpüyoruz. Selam
2: olur
0: ediyoruz.
2: Bütün
0: jandarmamıza, güvenlik güçlerimize, polisimize, askerimize, jandarmamıza kolaylıklar dileriz. Allah yardımcılar olsun. Görüşürüz efendim. Var olunuz.
2: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Vay, Ankara'dan biri geldi. Mustafa Bey iyi akşamlar. Mustafa Bey. Alo.
3: Alo, duyuyor musunuz Fatih Bey?
0: Ses çok az geliyor. Telefonu kulağımıza alalım. Siz rahat duyalım. Şöyle güzel duyalım size.
3: Şu an kulağımda. Merhabalar.
0: Merhabalar.
3: İyi akşamlar dilerim herkese.
0: Ankara'daydık dün. Geldiniz mi? Tanıştık mı sizin Ankara'da?
3: Tabii ki dün oradaydık. Hatta kızım ailemle beraber beraber fotoğraf çekindirdik. O plaka mevzusu var ya, 34-06 dönüşü.
0: Hatırlayamadım ya. Panelde mi? Söyleşide mi oldu? Öyle bir muhabbet mi oldu? Ne oldu?
3: Evet, panelde oldu. Panelde.
0: Aa çirkin bir adam vardı. Tamam o sensin, hatırla.
3: Vallahi... Aynen o ben.
0: Çok güzel geçti vallahi. Ankaralılar sağ olun. Güzel ağırladınız beni bizi efendim. Mustafa Bey, siz soru sordunuz peki söyleşide, soru sordunuz mu? Mikrofon aldınız mı?
3: Söyleşide ben gelmedim. Sonrasından geldim ben. İşten çıkıp uğramıştım geldim.
0: Tamam.
3: Ya yarışmalarınıza katıldık orada.
0: Eyvallah.
3: Bayağı bayağı takıldık orada. Çok dün, beğendik.
0: Dün şey kerata istedik dinleyicilerimizden getirmeden izledik.
3: O keratayı beyaz kerata, altın yıldızlı keratayı ben getirmiştim.
0: Siz mi getirdiniz? Ben kerataları görmedim bu arada. Bu arada görmedim. Evet. Evet, dışarıda çünkü yayın bitti. Yayın sonunda dinleyiciler geldi. Abi ben getirmiştim gördüm. Oğlum ben nereden göreyim onları? Göremedim tabii ki de. Ama sağ olsunlar her bir şeyi getirmişler. Çok da mutlu olduk. İnşallah kahvenizi de içmişsinizdir. Orada 50 kişiye kahve ikramında bulundu. Aldınız mı kahvenizi, aldınız mı? Orada yetişemedi.
3: Kahvenizi alamadık biz daha. Numaralarımızı aldı
0: mı? Numaranızı aldılar. Tamam peki. O zaman bugün yarın kahve ikramı için sizi beklerler. Öyle tahmin ediyorum. Arayacaklardı yani. Mustafa Bey.
3: Buyurun.
0: Bir şey söylüyordunuz üstüne geldi. Söyleyin buyurun.
3: Aslında benim kızım sizden çok, sizi daha çok takip eden kızım var. Elif Elazcan.
0: Eyvallah. Öperiz yanaklarından. Yanınızdaysa.
3: Resmen sizi falan. Yanımda kendisi.
0: Ver. Vereyim mi diyecek? Kıvrandı çünkü. Ver. Lütfen ver. Mustafa abi ver.
3: Vereyim.
0: Ver.
3: Çok istiyordu kendisi.
0: Tamam
3: hemen
0: hadi merhaba.
3: Hemen veriyorum kendisine.
0: Ver.
4: Alo.
0: Prenses nasılsın?
4: İyiyim, siz nasılsınız? Ay şu an çok heyecanlandım.
0: Kız ne heyecanlanıyor? Benim heyecanlamam lazım. Senin gibi bir prensesle konuşuyorum. Dün sarıştık.
4: Ama sizinle yüz yüze konuştuk. Bir de şimdi konuşunca böyle izlenecek bir şey değil mi? Çok heyecanlandım.
0: Peki dün izlenecek bir şey miydi? Çünkü dün geldin ya oradan.
4: Dün patlayan uzmandı.
0: Dün güzeldi. Dün çok keyifliydi gerçekten.
4: Evet ya o patlayan şekerle keyifli yediğiniz uzmanlığı falan vardı. Onu biz getirmiştik.
0: Patlayan şekeri sen mi getirdin? Şey çikolatalı.
4: Evet. Umut abiye vermiş. Umut abi almıştı. Orada hani yiyordu.
0: Yayın boyu yedi biliyor musun? Yedi karşımda çikolata yedi ya. Konuşmasından anladınız zaten herhalde. Çünkü o bir şey anlatırken dinleyici mesaj atıyor. Bunun ağzında bir şey mi var diye. Var tabii. Ağzında bir şey varken konuşuyor bir terbiyesiz insan. Peki prenses çok teşekkür ederiz. Dün gelmişsiniz ona da ayrı teşekkürler. Şimdi varsa cevabını senden alayım yoksa babacığından alayım. Söylemeyeyim diyorum ama konu bu ya. Var mı bir cevabın buna?
4: Ben cevaplamışım. Söylemeyeyim diyorum ama sticker bir türlü alamıyoruz demiştim. Böyle sizin ALM arabanız vardı ya minibüsü. Orada plakasını ben şey değiştirmişim. Hani yapay zeka sohbetini değiştirme konusu açılmıştı. 06 kafa açan uzman 892 diye. Sağ olsun Var abla görmüş onu. Aradı beni özelden. Çok mutlu oldum.
0: Stickerını gönderiyor yani.
4: Evet.
0: İyi hadi bakalım. Her yere yapıştır. Babacığına çok selam söyle. Anneciğine de görüşmek üzere.
4: Babamın vereyim istersin şimdiden.
0: İhtiyacımız yok. Seninle konuştuk. Zirvede bitirmek istiyorum.
4: Tamamdır.
0: Selam söyle babana. Görüşürüz.

0: seviliyoruz Şevval'cim. Seviliyoruz. Vallahi seviliyoruz ya.
1: Ay, dün çok güzeldi. Ben de orada olmak isterdim
0: götüreceğim
1: ya.
0: Götüreceğim seni, götüreceğim. Söz.
1: Bir dahakine Adana hep beraber.
0: Adana mı?
1: Evet.
0: Ne Adana'sı kız?
1: İçimden geldi.
0: Ya sen bugün... Sen gidip bir şekerine mi baktırsan, bir şey mi oldu sana acaba bugün?
1: Acıktım ya? Acıktım galiba.
0: Allah Allah, Adana'ya gidelim diyor. Neye? Yayın yapmaya. Merhaba Adana, bugün biz geldik. Yayın yapmaya geldik.
1: Çok güzel olmaz mı? Manifestleyeceğim. Bugün bütün gün bunu manifestleyeceğim.
0: Adana'ya mı gidek?
1: Evet.
0: Adana'ya gidek mi?
1: Şarabından. Değil. Neydi? Şalgamından.
0: Şalgamından. Yanlış şalgamından oldu. İçek mi? Neydi Adana başka? Davet ederse geliriz bu arada. Şaka değil.
1: Çok
0: Adana'dan
1: güzel olur.
0: Bizi dinleyen dinleyicilerimize söyleyelim. Bir davete bakar. Sevgili Adanalılar, organize edin, gelelim.
1: Bayağı çok güzel oldu olur çünkü. Gerçekten ya.

0: İnşallah. Şevval bacım ara beni yazmış. WhatsApp'tan ara beni derseniz sizi elbette ararız. Neden aramayalım sevgili dinleyiciler? Hatta çok lezzetli bir tantımız var. Onu vereyim bir.
1: WhatsApp'tan ara beni Keltoş yaz. Seni canlı yayına alalım. 536 900

0: çok daha fazla Jest Lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı Jest Liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij Lezzet Rotası'na dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
1: Show devam eder. Birazdan telefonlar.

0: Bey, iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Saygılar, çok efendim, çok teşekkür ederiz. Gayrimenkul uzmanı bir Uğur Coşkun var radyonuzda.
1: Gayrimenkul değerleme uzmanı.
0: Özür diliyorum, Allah da beni niye etmeye inşallah. Gayrimenkul değerleme uzmanı, kendisi yıllardır bu işi yapıyor. Böyle hatalara asla tahammülü yok. Ne demek abi gayrimenkul uzmanı ile değerleme uzmanı arasında fark ne?
1: Ya gayrimenkul uzmanı diye bir şey yok. Gayrimenkul değerleme uzmanı işte bu ekspert, banka eksperi.
0: İkidir bozuyorsun beni. Bak ikidir bozuyorsun. Gayrimenkul değerleme uzmanı. Yani bakıyorsun diyorsun ki lan bu etse 5 milyon eder falan. Öyle bir şey mi yani?
1: Evet, ona benzer bir tamam. Şey.
0: Abi cahili anlatır gibi anlatman lazım. Ben nereden bileyim bir gayrimenkul değerleme uzmanı Allah aşkına ya?
1: Ya ev almışsınızdır illa ki, eve birisi gelmiştir bakmaya bankadan.
0: Hiç ev almadım biliyor musun almadım ya? Azıcık anlatsana lan. Ev al, nasıl bir duygu lan? Vallahi. Hiç ev almadım biliyor musun? Bahçeli bir ev istiyorum ama tabii sen de istiyorsun da, istemeyen var mı bahçeli evi?
1: Hayalim. Ama kısmet olmadı da.
0: Neden? Bunun da evi yok. Bana diyor bunun da evi yok. Ama bahçeli evi niye istiyoruz onu da söyleyelim. Köpek beslemek için efendim.
2: Evet.
0: Evden isteyeceğiz bundan dolayı. Herkesin böyle bir hayali var. Sizin hayalinizdeki evin fiyatı nedir Uğur Beyciğim? Vallahi meraktan soruyorum.
1: 12 milyon.
0: Oğlum ne biçim?

0: iç çektin ya. Yarım saat iç çekti biliyor musun ya?
1: Hayır, rakamı söylemek çok şey de o yüzden hani.
0: 12 milyon. Ne yaptın, vergileri mi düştün düşünürken? Olsa öyleden olsa oradan öyle yapsam, onu böyle yapsam 12
1: emlakçı
0: milyon.
1: Emlakçı komisyonu falan.
0: Bir de o var. Abi ben 12 milyonluk ev alırsam ne kadar emlakçı komisyonu oluyor?
2: Hesaplıyorsun.
0: Sen niye bu kadar nefes çekiyorsun oğlum? ChatGPT ile konuşuyor gibi hissediyorum ya. 200 bin lira.
1: Evet.
0: 12 milyonu mu 200 bin lira?
1: Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi rakamlar. Gerçi orada da şeyler oluyor da o konulara girmeyelim şimdi.
0: Bir dakika abi. 12 milyona 200 bin olamaz. Daha fazla olması lazım ya. Böyle ne bileyim 2 milyon 3 milyon falan olması lazım. Çünkü...
1: Yok canım, öyle olsa herkes emlakçı olur.
0: Herkes emlakçı zaten. Değil mi? Sokağa çık, herkes emlakçı. Birileri mutlaka arsa satıyor. Baktığında yani. Uğur Bey.
1: Buyurun.
0: Abi sen niye bir iç çekiyorsun her seferinde ya?
1: Şu an trafikteyim. Akşam 20 dakika kaldı Beşiktaş'ın maçın başlamasına.
0: He, ona iç çekiyor.
1: Pardon, yarım saat kaldı, ona yetişmeye çalışıyorum.
0: Uğur ne haber, dönün böyle bir. Ne iş yapıyorsun? Tek nefeste söylemek gibi bir şeyi var. Seviyor. Uğur Beyciğim hasta bir Beşiktaşlı belli ki. Kendisi başarılar diliyoruz Beşiktaş'ımıza. Kiminle maçı var ya? Ben futbolla çok alakam yok, kusura bakmayın.
1: Erzurum'la.
0: Oo, ne diyorsun?
2: Ama bizim statta alırız Uğur Bey. Sakin ol.
0: Sen de mi Beşiktaş'tın?
2: Koyu.
0: Bak yine nefes çekti, konuşamadı o.
1: Yok, bir şey söyleyeceğim de söylesem mi söylemesem mi karar veremedim.
0: Söyleme dur, şimdi beni kavga getirme millete Allah aşkına. Futbolcuyu birleştiren değil ayrıştıran bir unsur olduğuna kanaat getirdim ben. Asla birleşemiyoruz, asla keyif alamıyoruz, asla kol kola olamıyoruz. O yüzden futbol konusu bizim programda yok abi. Bekle şimdi, tamam. Uğur abimiz nefes alacak ve lafa girecek. Uğur evet, lafa gir, nefes al önce.
1: Yok tamam, almadım, tutuyorum nefesimi şu an.
0: Tut bunu, ölürsün demişsin. Nefesini tutar mı? Uğurcuğum söylemeyeyim diyorum ama bu akşamın mevzu var mı cevabın? Söylemeyeyim diyorum ama.
1: İki tane söylesem olur mu?
0: Nefes al ama önce. Nefes al. Ben panik oluyorum. Nefes al. Bir daha soruyorum. Uğurcuğum söylemeyeyim diyorum ama ya cevabın var mı?
1: İki tane söylesem olur mu?
0: Olur olmaz mı Uğur'um?
1: Bir tanesi böyle giderek çok yobazlaşıyoruz. Yani söylemeyeyim diyorum ama.
0: Söyledin artık. Artık söyledin. Artık sır değil. Herkes biliyor. Evet, diğeri.
1: İkincisi de en iyi radyo programı sizsiniz.
0: Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Çok zevksiz. Abartmada da üstünüz yok maşallah. Uğur Beyciğim çok zevksiz efendim. Siz güzel dinliyorsunuz deyip geçiyoruz. Uğur Coşkun Bursa'dan aradı. Gayrimenkul değerlendirme uzmanı. Onun da evi yok, benim de evim yok. Ortak özelliğimiz olarak söyledim bunu. Şevval'in de yok. Var mı evin senin?
2: Var.
0: Babanın evi, kızı mı?
2: Yok, benim de var.
0: Senin üstüne evin mi var?
1: Ha, mirasları sayarsak karışır ortalık.
0: Hayır, miras değil ya. Uğur, bunun üstüne ev varmış.
2: Miras.
0: Miras olarak mı var? Babaanneden mi, dededen mi kalma? Ne?
2: Babamdan.
0: Daha dur. Yaşıyorlar kız, hayattalar da.
2: Ha, evet, tam benim üstüme değil o zaman.
0: Sen öyle mi düşündün?
2: Evet.
0: Şu anki ev senin üstüne mi?
2: Yo.
0: Manyak bu ya. Bu vallahi deli deli. Bunu arkadaşlar size yatıracağız ya. Anladın mı Uğur ne demek istediğini? Hani annemle babam Allah korusun, Allah uzun ömür versin inşallah. Bir şey olursa ev bana kalacak anlamında benim üstüme diyor ya.
2: Evet.
0: Manyak. Deli bu kız ya. Annen dinliyor, bir de annen şu an
2: evet
0: dinliyor
2: ya. Sürekli rezil oluyorum onlara karşı ya.
0: Uğur abi çok teşekkür ederiz. Bursa'mı çok özledim. Sen hazır Bursa'nı arıyorken söyleyeyim. Sesim niye böyle ağlamaklı oldu benim ya? Tahinliği çok özledim, tahinliği. Bursa'dan İstanbul'a gelen, buralardan geçecek olan dinleyeceğimiz varsa... Allah aşkına kedilere mama verir gibi... şu tahinlilerden güvenliğe bıraksın, kurban
1: olayım. Ya onu herkes çok beğeniyor. Yani İstanbul'dan, Ankara'dan böyle benim arkadaşlarım da istiyor. Gelmiyor mu buraya? Beni siz tahinli için çağırıyorlar.
0: Abi ben de çağırıyorum seni buraya tahinli için. Gel. Yok, buradakiler iğrenç. Vallahi bak ya, 8-10 noktadan aldım. Bir yer söylediler İstanbul'da, karşıda bir. Gittik oraya gittik ya. Daha burada Halkalı'dan gittik. Ya tamam da yani o değil işte. O Bursa'daki değil yani. Bursa'daki tadı başka.
2: Ya, çok
0: Uğur, buraya ne zaman geliyorsun ya? Bursa'ya gelsene.
1: 2 Ekim'de oradayım.
0: Gel. Ekim'e kadar yolu var baba. Bekliyoruz. Ekim'de bekliyorum seni.
1: Tamam, anlaştık.
0: Tamam, hadi bakalım. Tayini alacak mısın?
1: Alacağım tabii ki. Allah Allah Allah.
0: Uğur'um. Ekim'de görüşürüz o zaman.
1: Görüşmek üzere Fatih Bey.
0: Alkışlarla uğurluyoruz ve Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz. Ve Erzurum sporumuza da tabii. Hadi bakalım. Bir an Avrupa maçı zannettim de o yüzden... İki Türk takımına da başarılar. Peki Huru Alambay ne?
2: Hürü.
0: Hürü mü?
2: Hürü öyle.
0: Huru. Alo, iyi akşamlar.
3: Akşamlar.
0: Telefona yakın olur musunuz? Sizi duyamıyoruz efendim.
3: Duyamıyorum.
0: Hanımefendiciğim, böyle devam edemeyiz. Telefona yakın olun, hoparlörü kapatın. Ara kitini kapatalım.
3: Tamam.
0: Evet.
3: Ama arkadaşım dinleyemiyor. Tamam kızım.
0: Hanımefendiciğim, arkadaşınızı düşündük. Bu yüzden podcast diye bir şey ürettik. Kendisi yarın dinleyecek efendim. Şimdi kapattın, telefonu kulağınıza aldın, rica edeceğim.
3: Yok, kısabilir misin?
0: Kapatsın, komple kapatsın. Millet aya çıkıyor, biz daha...
3: Tamam, kapat.
0: Adınız ne kadar ilginç ya. Hürü mü? Hürü.
3: Evet, hürü.
0: Hadi evet. Hürü ya kulum. Ne demek hürü, ne demek? Vallahi ilk defa duyuyorum.
3: Aslında tek bir anlamı var. Cennetteki huri meleği.
0: Huri, hürü olmuş.
3: Adana kesiminde hürü derler, huri derler, huriye derler.
0: Hmm. Lakap değil değil mi? İsminiz yani kimlikte hürü yazıyor.
3: Evet. Kimlikte hatta hürü yazıyor. Memur yanlış yazmış.
0: Hürü. Bence doğru yazmış memur. Huri yani.
3: Evet, Huri aslında Huri.
0: Aa, çok ilginçmiş. Ne kadar güzel bir adınız var. Kendisi güzellik uzmanı sevgili dinleyiciler. Muhtemelen dün Ankara yayınının görsellerini görüp bağlandı. Güzellik uzmanı olduğu için bu tip bile mi gittiniz daha Ankara'ya?
3: Yok, ben artık yapmıyorum o işi. Önceden yapıyorum.
0: Ne iş yapıyorsunuz efendim artık?
3: Şu an istiyorum.
0: Hayır, siz o bulursunuz ya. Aman Allah, bir kapıyı kapatır birini açar.
3: Evet,
0: şey
3: aynen, yani. aynen.
0: Kafanızda bir iş var mı peki? Yani ne yapayım falan filan, böyle şu işe mi girsem falan var mı?
3: Yani düşünüyorum, daha böyle kurumsal. Böyle bir... Devlet dairesi falan olabilir. Bakacağız, veya kendi yerimi açarsam.
0: Kız kendi yerini aç be. Vallahi güzellik uzmanı aç. Güzellik uzmanı yeri aç. Çok güzel para kazanıyorlar biliyorsun işte.
3: Ya adımız çıktı ama işte biliyorsun.
0: Aa, haberler çıktı ya. Doğru onu söylüyorum. Ya. Sen kamerasız yap. Ama nedir yani? Yine anladım. Evet ya, çok kötü haberler çıktı vallahi. Allah da onları ne etmeye diyelim. Ne diyelim? Yapacak bir şey yok. Ahlaksız insan her meslekte var.
3: Aynen. Olan bizi oluyor maalesef.
0: Hürü Hanım. Hürü de söylerken bir şey...
2: Ben de çok şaşırdım duyduğumda.
0: Hürü Hanımcığım, söylemeyeyim diyorum ama bir cevabınız var mı?
3: Efendim?
0: Konuyu bence bilmiyor da yine de ben... Konuyu biliyor musunuz, konuyu, bu akşamın konusunu?
3: Ya yeni bindim arabaya
0: hiç sorun
3: da.
0: Değil. Tamam, hiç sorun değil. En azından iki lafın belini kırdık efendim. Adana'ya selam ederiz.
3: Evet, ben şu an hatta mangala gidiyorum ben derse.
0: Ya buna gerek var mıydı bunu söylemene ya? Çalışıyoruz şurada ya.
3: Piknik yapıyoruz. Şu an arkadaşlar hazırlanmış. Buyurun gelin.
0: Afiyet, bal şeker olsun efendim. Ne var? Mangalda ne var? Şey, tavuk mu var? Köfte mi var? Et mi var?
3: Adana.
0: Ne var?
3: Yani Adana kıyılarında.
0: Ulan Adana'dan arayana da bu soru sorulur mu ya? Adana'da ne olacak mangalda? Adana olacak tabii yani.
3: Evet.
0: Peki efendim. Mangalda en güzel olanlardan birini söyleyeyim. Mangalda en güzel ne olur? Şevval ne olur?
2: Tabii ki sucuk.
0: Aferin kız, sana yakaladın. Sucuk. Çok öpüyoruz Hürrem.
3: Kahvaltı niyetini evdeymiş için
0: Adana'da. Adana'da böyle şeyler konuşulmaz. Biz İstanbulluların ayıbı diyelim, geçelim. Alkışlarla oluyoruz, görüşürüz efendim. Var olun.
3: Tamam
0: mı? Çok üzgün kapattın ama öyle olur mu ya? Tamam, öpüyorum falan demeniz lazım. Hadi bir daha yapıyoruz. Adana'ya selam ederiz, görüşürüz efendim.
3: Görüşürüz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Ara aradan sonra iki telefonda. WhatsApp'tan ara biri keltoş diyen iki dinleyici.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyeti.

0: biletiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 7500 lira, seçili premium notebooklarda 5000 lira, seçili notebooklarda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
4: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
6: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
7: Ya, insanın içine huzur veriyor.
8: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
9: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Bilge Hanım geldi. Son telefonla.
1: Merhaba Bilge. Merhaba deli. Allah delisi. Merhaba abi.
0: Bilge Hanım ne kadar enerjisiniz? Enerjiksiniz. Söyleyemedim ben. Heyecanlandım galiba.
2: Enerjiyim evet.
0: Maşallah. O da Bursa'dan arıyor. Tahinli gönderecek galiba sevgili
2: Olur. Şimdi az önce muhabbetini yapmıştınız galiba.
0: Vallahi billahi. Yiyor musun? Düzenli yiyor musun tahanlı?
2: Düzenli yemiyorum. Ben simitçi torunuyum. Düzenli simitçi yiyorum.
0: Ha, simitçi tayfadan. Simitçi kahveci gazozcu tayfasından.
2: Evet, simitçi
0: tayfadanız biz. Afiyet olsun efendim. Demek ki midenizde problem yok. Valla sabahları bir simit çakıyorum.
2: Yok, 45 kiloyum.
0: 45 kilo musunuz?
2: Evet.
0: Boy kaç?
2: Ama güzel yerim.
0: Boy kaç?
2: Boy da işte 1,5 metre. Doğduğum gibi biraz kalmışım herhalde.
0: 1,5 metre.
2: 52 santim doğup 1 metre uzamışım çok şükür 35 yılda.
0: Eyvallah. 1,5 metre şeymiş, kısaymış biraz değil mi?
2: Aynen 1,60 işte hani 1,5 metre diye yuvarlıyoruz. Eşim 2 metre olunca öyle söylüyor bana.
0: El ele tutuşabiliyor musunuz?
2: Uğraşıyoruz.
0: Radyoyu kapatabilir miyiz orada, radyo açık, onu bir kapatalım.
2: Radyoyu açık.
0: Komple aşkısı, aşkısı açtı çünkü orada, kocası açtı, duydum. 2 metre olunca adamın kol da uzun. Oturduğu yerden kısıyor, açıyor, bir şeyler yapıyor tabii değil mi? Evet. Öğretmenmiş kendisi, ne öğretmenisiniz?
2: Evet, Almanca öğretmeniyim.
0: Oo, vasitas derdi bizim dönemimizde, vasitas derdi. Ne demek hocam vasitas?
2: Vasitas bu ne demek?
0: Bu ne? Hmm, bizde de açılan, yarım açılan camlara diyoruz.
2: Evet efendim. Evet vasitas. Ben de hep aklıma o gelir nedense.
0: Hocam ne alaka ya hakikaten?
2: Bilmiyorum, çok bana da çok manasız gelmiş.
0: Biri öyle yani. Uydurmuş gitmiş vallahi yani vasitas.
2: Ya öyle şey mi olurdu yani vasitas? Yani
0: halbuki
2: budur diye.
0: Başka bir anlamı var vasitası.
2: Evet öyle enteresan şeylerimiz var tabii.
0: Ürtmeyim söylemeyeyim diyorum ama bu akşamın mevzusu var mı cevabınız efendim, söylemeyeyim diyorum ama.
2: Efendim?
0: Ha bak kimse konuyu bilmiyorum ikinci bir.
2: Bugünkü, evet.
0: Bugünkü konumuz şu. Söylemeyeyim diyorum ama diye başlıyorsunuz
2: ama,
0: lafa
2: söylemeyeyim
0: ve.
2: Söylemeyeyim diyorum ama.
0: Devamını getiriyorsunuz. Bugünün mevzusu o. İkinci blokta kimse konuyu bilmiyor ya. Şevval senin yüzünden.
2: Diyorum ama hep haklı çıkıyorum. Ben demiştim diyorum oluyor.
0: Ben demiş. Neyi anlamadık biz hocam bir de.
2: Genelde ben demiştim diyorum.
0: Ha, hani koca sana söylüyor şu anda.
2: Ama, yok,
0: ver kocanı ver. Oluyor. Kocanı ver. Telefonu kocanı ver lütfen. Ver.
3: Efendim.
0: Enişte, yenge hanım evde sinirlenince Almanca'ya geçiyor mu? Oluyor mu böyle şeyler?
3: Genelde ne konuştuğunu dinlemediğim için duymuyorum.
0: Aa, büyük hakaret.
4: Kandan.
0: Çok mu konuşuyor yoksa?
3: Yok, çok konuşmam. Sadece sinirlendiğinde dinlemiyorum.
0: Ha, demek ki ilişkilerinin sırrı bu. Bunu evet. Değişmek bize düşmez efendim. Kaç yıldır evliyiz?
3: Sessiz kalmak. 10 yıldır.
0: Maşallah. Uzun ilişkinin sırrı. Dinlememek. Ben söyleyelim. Ben de uykum için. Bir şey söylüyordunuz. Yarım kaldı.
3: Sevmek.
0: Ha, sevmek.
3: Evet.
0: Severken dinlememek sevgilisi. Öyle düzeltelim biz
3: onu. Gerektiğinde dinlememek.
0: Gerektiğinde dinlememek ama.
4: Çok
0: dinlemek de değil.
4: Çok iyiymiş bu arada.
3: Evet, gerektiğinde dinlememek.
0: Siz ne öğretmenisiniz efendim?
3: Hayır, ben pazarlamacıyım.
0: Allah Allah, genelde öğretmen meçi olur. Ondan sordum efendim.
3: Genelde öyle oluyor sanırım da bizde öyle olmadı.
0: Eyvallah. Yoldasınız. İyi yolculuklar diliyoruz.
3: Yolunuz, çok teşekkürler.
0: Yolunuz İstanbul'a düşerse radyonun yakınına tahanlıyı alın gelin efendim.
3: Her zaman geliriz fakat sabah programlarınıza plaka attım. Herhangi bir geri dönüş olmadı. Sticker'da, tişörtte göremedim
0: kahretmeye,
3: daha.
0: Allah bizi kahretmeye. Şevval'cim hemen Bilge Hanım'ın eşine şey yapıyorsun.
4: Notumu alıyorum.
3: Ben tekrar WhatsApp'tan size iletiyorum bir görseli.
0: Hiç gerek yok. Biz ikna olduk. size vasistas diyorum efendim.
3: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Bilge Hanım'ı alayım telefonu.
3: İyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz.
2: Efendim.
0: Ürtmenim görüşürüz.
2: Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum.
0: Aramaya değer bulduğunuz için teşekkür ederiz. Tahanlıları bekliyoruz.
2: Teşekkür ederiz tabii ki.
0: Açlarla oluyoruz efendim, sağ olun.
2: Hoşçakalın.
0: Son telefon Enes mi geldi? Evet Enes geldi. Enes'ciğim.
5: Merhabalar Fatih Bey.
0: Allah yırtıldı. Dur bakayım şöyle yaparsam düzelir herhalde. Ta Texas'tan arıyor.
4: Evet.
0: Ta Amerika. Evet. Amerikalardan.
5: Kovboy kentinden.
0: Kalmadı değil mi oralarda kovboyculuk falan Texas'ta?
5: Yok. Benim olduğum taraflarda çok yok da.
0: Ama olan yerler mi var peki? Olan yerler mi var mı?
5: Var. Evet.
0: Hala.
5: Buranın yerlisi öyle. Evet.
0: Yani mesela yolda giderken kovboya bak lan falan. Var yani bunlar hala.
5: Var var, geldi deli genelde.
0: Çok ilginç bir şok atıyor ya.
4: Bizde mesela... Satışıyorlar mı bir de?
0: Kovboy niye satasın ya? Kovboy sataşmaz ki. Kovboy çözüm işini.
4: Ha, korsan işini sataşıyordu.
0: Ya bu kızımızla bugün bir şey oldu. Bugün kusura bakmayın Enes'e. Hiç iyi değil
5: yok,
0: kızım.
5: Yok yok. Herhalde şey var. Bugünün yarının heyecanı var kendisinde.
4: Evet.
0: Cumartesi olduğu için anlamında mı? Date'in mi var kız yarın? Onun heyecanı mı var?
5: Yok yok.
0: Ha yok, yarın yok, annem babanın düğünü var.
4: Var.
0: Ha, düğün var. Tamam. Dinleyiciler şey hakim. Maşallah. Ta Texas'ta Enes'in bu bilgide ne işi var ya? Allah aşkına her şeyi biliyorlar ya.
4: Gerçekten.
0: Süper.
5: Ya her ya işe giderken açıyorum. Dönerken hala daha açık ekranda.
0: Var olun. Çok yani teşekkür ederiz. İnternetten dinliyor. Hani diyorlar ya internet geldi radyonun pabucu dama atıldı. Ne alakası var? Bak internet var diye ta Texas'tan dinleyebiliyor bizi. İyi ki var ya internet.
5: Dünyanın öbür
0: ucu. Evet, abi Texas bir de bizde şeydir biliyorsun değil mi? Kuralsız kanunsuz bölgeler için kullanılır. Yok. Texas mı lan burası falan? Peki orada öyle mi? Kural aslında... kanun yok mu?
5: Yok öyle bir şey yok burası. Burası düzenli o konuda. Hmm. Öyle bir şey sadece filmlerde geçerli.
0: Filmlerden öğrendiğimiz bilgiyle yapıyoruz bunu yani. Bir yere gidiyorum.
5: Aynen öyle.
0: Texas mı lan burası? Ne biçim falan gibi şeyler oluyor. Şevval'in saflığı çok tatlı demiş bir dinleyicimiz efendim.
4: Çok teşekkür ediyorum.
0: Saflığı temizlik olarak kullanmış oradaki.
4: İnşallah.
0: Vallahi öyle kullanmış.
5: Artık buralarda bekleriz yani Fatih Bey.
0: Abi ne işimiz var Texas'ta Allah aşkına ya. Ta Texas bir de yani. Hatta, buradan kaç saat buradan?
5: Hatta her gün Texas İstanbul'dan bindim mi aşağı yukarı 13 saat uçakla.
0: Çokmuş ya.
4: Çok
0: vallahi
4: ya.
0: Çokmuş.
4: Aktarmasız mı bu?
5: Direkt evet.
0: Arada metrobüse binmiyoruz yani direkt uçuyorsun
5: ya,
0: Texas.
5: İstanbul, yani İstanbul'dan bindim mi uçağa bindim mi gözünü kapat hop gözünü açtım buradasın.
0: Geliyorsunuz değil mi memlekete geliyorsunuz arada?
5: İnşallah yok daha ilk defa geleceğim bu aralıkta inşallah.
0: Orada mı doğdunuz abi en son ne zaman geldiniz Türkiye'ye?
5: Yok ben Türkiye'de doğdum. Toprağımsın yani Kocaeli Derinceli'yim.
0: Vay bir de bizim oradan. Texas'a niye gittin?
5: Yani evlendik içki bey olarak geldim.
0: Ama Texas'a gidecek kadar sevmişsin. Yani bunun ötesi yok ben sana söyleyeyim. Peki orası... nerede tanıştınız abi? Derinceli'de mi tanıştınız? Kocaeli'de mi tanıştınız?
5: Yok ya ortak arkadaş vasıtasıyla tanıştık.
0: Tamam yok işte. Yok bölge olarak Texas'ta mı tanıştınız? Nerede tanıştınız yani?
5: Yani şöyle tanıştık. Yani işim burada çalışıyordu zaten Amerika'da. O şekilde tanıştık ortak arkadaş vasıtasıyla. Eşim Türkiye'ye geldi o şekilde.
0: He tamam şimdi oldu. Şimdi oldu.
5: Yengarım... O da Türk zaten. O da Türk. O da Türk şey değil yani. Buralı değil yani.
0: Amerikalı da olabilirdi abi sorun yok. Hemen bizi düzeltti bizi. O da Türk. O da Türk. O da Türk.
5: O da Türk. Öyle ben vatanımı severim.
0: Ne kadar güzel. Daim olun inşallah yani... efendim. Bunu kesin şimdi evinde evinde her yerde Türk bayrağı vardır. Vatanını özlemiş abi. Özlemiş. Güzel. Peki.
5: Hatta çocuklarım bile diyor ki her gün soruyor. Baba ne zaman Türkiye'ye gideceğiz? Baba ne zaman Türkiye'ye gidiyoruz? Her gün soruyor bana çocuklar.
0: Daha gelmediler. İlk defa gelecekler değil mi?
5: Yok ilk defa gelecekler inşallah.
0: Hadi bakalım gelsinler. Hoş gelsinler inşallah. Yenge Hanım'a çocuklara çok selamlar. Son telefonu Texas'tan yaptık. Dünya nereye gidiyor ya?
4: Gerçekten.
0: Vallahi dünya ne? Ha Texas'ta bir Enes varmış. Haberimiz oldu. Enes abi çok teşekkür ederiz.
5: Rica ederim Fatih Bey. Artık buralara da bekleriz yani.
0: İnşallah diyelim. Sana sticker gönderemiyorum. Ta Texas'a nasıl göndereyim? Ama yolun buraya düşerse ziyarete gelirsen buraya tanışırız. Stickerları da elden teslim ederiz. Olur mu?
5: İnşallah. Zaten nasip olursa sana bir sözüm vardı geleceğim diye.
0: Tamam bekliyoruz.
5: Hatta geçenlerde atmıştım hani uğrayacağım inşallah diye
0: tamam.
5: Geldiğimde.
0: Bekleriz efendim.
5: Uğrayacağım yani bir aksilik
0: bekleriz. Olmazsa. Peki. Ta Texas'a selamlar. Görüşmek üzere Enes Beyciğim.
5: Görüşmek üzere. Hayırlı günler.
0: Abi TLC'deki Mürsel olmasın bu demiş. Yani

0: diye bağlandım falan. Mürsel neydi? Dolandırmıştı bir.
1: Hayır, bir... evleniyor bir kadınla, Türk
0: tamam,
1: adam.
0: Tamam, sonra aldatmıyor muydu? Aldattı. Dolandırma değil, aldatma vardı galiba, evet. Değil mi?
1: Hiç beklemiyordum. Çok beni Mürsel çok şaşırttı.
0: Ya beni de şaşırttı ya. Adamın tipinde öyle bir aldatacak bir hava da yok ama.
1: Bir de Mürsel yani.
0: Sen Mürsel'sin, sen Berk misin ya?
1: Berk değilsin, Can değilsin. Kendine gel ya.
0: Oğlum sen Mürsel'sin lan.
1: Kocaman Mürsel yani.
0: Unutma içindeki Mürsel'i. Lütfen rica edeceğim. Kovboy çizmesi isteseydiniz keşke diyor Enes abiden. Texas'tan gelirken değil mi?
1: Oy. Oo. Giyilmiş hem de.
0: Enes abi! Çizme istiyoruz peki.
1: Giyilmişinden böyle.
0: Giyilmişinden leş gibi koksun böyle. Evet. İçinde bakteriler olsun, öyle bir kovboy çizmesi olsun.
1: Çok güzel olurdu.
0: Evet, kısa bir ara, aradan sonra şov devam eder.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: 3-14 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
11: Ne istersen Neon 1.
12: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
13: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
14: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
6: Yalan söylüyorsun, devam etmiyor, programın sonuna geldik. Evet güzelim, sen bugün uyuyorsun tamam mı Şevval?
7: Evet, ben bugün
6: güzelce uyuyorsun, dinleniyorsun. Evet,
7: uyuyorum.
6: Dinleniyorsun ama dinlenmeden önce şunu da biliyorsun, Uğur'da kampanya var.
7: Ya.
6: Tabii bunu bilmen lazım.
7: Neymiş?
6: Uğur'daki kampanyamız şöyle, peşin fiyatına 9 ay veren taksit fırsatı var sevgili dinleyiciler. Anlaşmalı bankaların kredi kartlarının geçerli. Bu yüzden kampanya ay sonuna kadar geçerli. Soğun gücünü yıllardır evlerinize ve işletmelerinize taşıyor ya Uğur derin dondurucu. Aynı zamanda kampanyalarıyla da gözünüzde yer ediyor efendim. Neden söyledim bunu? Biz yıllardır beraber yol arkadaşı yapıyoruz Uğur'la. Sürekli bir kampanyası var. Ve hediyeleri var. Bir de bu güzel tarafı da bu. Canlı yayınları var. Mesela çok tatlı radyocular çıkarıyorlar. Canlı yayınlara. Dış yayınlardan bahsediyorum. Ay sonuna kadar bu güzel fırsatı kaçırmayın. Ev tipi, yani hem ev tipi hem ticari ürünlerde geçerli olan bir kampanya. 9 aya varan taksit fırsatı, bir Uğur bayine giderek fırsattan yararlanabilirsiniz. Bu akşam ne yiyoruz köşesinde Şef Ekru hattın yarışında. Ekru Hanım iyi akşamlar diliyoruz.
8: İyi akşamlar efendim.
6: Saygılar. Ekru Hanım bu akşam yemeğimizde ne var? Ne yiyoruz bugün?
8: Bu akşam yemeğimizde, şimdi önce hem bir panik yapmadan şöyle söyleyeyim, kendim için yaptığım portakallı kerevizimiz var.
6: Portakallı kereviz de abi
7: çok
6: ya.
7: Çok güzel bence ya.
6: Ya tamam, kadın birliği burada da hemen.
8: Ya tamam, ağzının tadını bilsen tamam, diyeceğim tamam. De şimdi bir de kendime bakıyorum. Neyse.
6: Hocam sizin ağzınızdan oldu bugün ya. Öyle bakıyorum, yapıyorum. Hanıma bir şey olmuş ya. Evde yalnız bırakmaya gelmiyor. İngilizce dizileri izleye ne hale geldi kızcağız.
8: Bir gün gittim başıma gelenler.
6: Başıma gelenlere neyse. Bak ya.
8: Senin için de dulavrat yaptım aşkım.
6: Dulavrat ne ya? dulavrat otundan mı?
8: Ay yok. Bu yapıyorum ya, bunu normal çorba da yapıyoruz. Nohut, yeşil mercimek, erişte, erasta diyecektim. Erasta ne?
6: Bir dakika anlamadım. Dulavrat nedir abi, ben ilk defa yiyeceğim.
8: Bu ya ne ilk defa, bunu bak şimdi kötü konuşacağım. Bu bir çorba ama biz bunu yemek formunda.
6: Aranızda bilen var mı sevgili dinleyiciler? Bilen varsa yazsın. Tamam, ben de deneyimleyeceğim. Deneyimlerimi sosyal medya hesabından ve Google yorumlarından Ekru Şef'in yerinden paylaşacağım. Çok teşekkür ederiz efendim.
8: Bekliyorum efendim.
6: Alkışlarla oluyoruz. Çok zarifsiniz. Allah çorbası. Sevgili dinleyiciler, günün koşuşturmacasında ödemeleri ve alacakları takip etmek oldukça zaman alıyor olsa gerek. Hayatınızda Vakıfbank Vinov varsa hiç zaman almıyor. Neden? Ödeme ve tahsilatlar Vinov'la 7/24 dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Mesela işletmenizin mal veya hizmet alımından doğan ödemeleri Vinov iş yeriyle vadeli veya vadesiz kolayca ödeyebilir. Alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebilirsiniz. Vinov eczacıları da unutmadı. Kullanım hazır limitten 0 komisyonlu POS cihazına kadar birçok ayrıcalık Vinov eczada. Ticaretten eğitime, sağlıktan alışverişe, onlarca sektörde ödeme ve tahsilatlar Vinov güvencesinde. Detaylar da vakıfbank.com.tr'de. Bir aksilik olmazsa yarın tekrar buradayız. Şevo, teşekkür ederim.
7: Ben teşekkür ederim.
6: Ve sizlere de sevgili dinleyiciler. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
5: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklam.
7: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Vatan.
1: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap. 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: Saat 20. Bu bir reklamdır.
4: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama? Ama dememek için ama
6: sigorta. Yeni saatte de.
0: Cümle alem burada.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Reklam. Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Ticaret ve perakende sektörünün geleceğini keşfetmeye hazır mısınız? Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın teşrifleriyle ticaretin yeni dönemi, yapay zeka çağında büyümenin yeni kodları, yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi ve değişen tüketici alışkanlıkları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 15 Eylül Salı günü saat 13'te 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
0: Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

Söküp atamıyorum. Ama üzülme, yok bir şey. Sevmezsin çok söyleneni.

0: reklam.
1: Ticaret ve perakende sektörünün geleceğini keşfetmeye hazır mısınız? Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın teşrifleriyle ticaretin yeni dönemi, yapay zeka çağında büyümenin yeni kodları, yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi ve değişen tüketici alışkanlıkları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 15 Eylül Salı günü saat 13'te 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: Ama ben en çok Böde gülüyorum. Böde var ya, öf. Adam burada anlatıyor böyle mesela.
1: Evet Serdar, o gün geldi işte böyle hayalet. Adam uçuyor böyle. Kardeşimi kaçırdılar benim. Al karısıymış, cadı böyle yaptı böyle, böbrekler möbrekler hep dışarıya çıktı falan diye.
0: Böyle anlatıyor, altta korku şey falan. Abi buradaki mesajlara bakıyorum. Ya kapat şunu Allah aşkına, ne anlatıyor bu adam ya. İkinci mesaja bakıyor. Abi sıkıyor adam, kapat şunu ya falan. Üçüncü mesaja bakıyorum. Abi adam ağır hasta, konuşturmayın şunu, kapatın şu telefonu falan. Başka birisi mesela diyor ki, Serdar şunu yüzüne karşı söylesene, koca bir yalancı olduğunu falan.
2: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Reklam.
1: Ticaret ve perakende sektörünün geleceğini keşfetmeye hazır mısınız? Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın teşrifleriyle ticaretin yeni dönemi, yapay zeka çağında büyümenin yeni kodları, yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi ve değişen tüketici alışkanlıkları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi 15 Eylül Salı günü saat 13'te 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
0: Reklam. Saat 21.
2: Modunu seç, müziğini dinle.
3: Alem Portal.
4: Alem Portal, alemfm.com ve alemfm uygulaması.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 11 Eylül, yıl 2026, günlerden Cuma. Değerli dinleyenler, mevzu başlar. Ben Deniz Serdar Gökalp, bu Deniz'de
1: Hüseyin Koyuncu.
0: İşte bu ya, ne yapıyorsun?
1: Harikayım, mükemmelim, mükemmel ötesiyim.
0: Bravo. Oo, Selo Reis yazmış. Bir dakika, ne yazmış? Selo Reis.
1: Selo Reis, bizim Selo Reis.
0: Evet. Asıl Reis de dinliyormuş bizi. Özgür Asaf ile dinliyoruz oğlum.
1: Vay. Ya. Vay.
0: Özgür. Özgür. Özgür.
1: Asaf.
0: Özgür.
1: Asaf.
0: Özgür.
1: Asaf.
0: Özgür.
1: Asaf.
0: Selamlar. Evet, dur bakalım. İlk 22 mesajına bakalım. Benden Özgür Asaf'a gelsin yayın, bugünkü yayın. Ama racondur, ilk 22 mesajına da bakalım tabii. Şuradan şöyle. Bu akşam yayın Nuri'lere gelebilir mi? Selamlar.
1: Nuri mi?
0: Öyle yazmış. Ay, ilk 22 mesajı yok. Bu akşam yayın Nuri'lere gelebilir mi? Selamlar. Bak bakayım.
1: Ya bence gelebilir.
0: Baksana oğlum benim.
1: Baktım, gelebiliyor.

0: Nuri'lere gelebiliyor mu Nuri'lere?
1: Gelebiliyor Nuri'lere.
0: O zaman merhaba Nuri. Bugünkü yayın sana ya bütün Nuri'lere gelsin.
1: Bütün Nuri'lere gelsin.
0: Bütün Nuri'lere gelsin. Gelsin. Hepsine gelsin. Sevgili dinleyenler. İyi yayınlar Serdar. Bugün benim doğum günüm. Bir şarkı çalar mısın müsaitsen? Hani ben sonuçta ben söylemiyorum. Düğmeye basıyorum çalıyor. Sıradaki de olur benim için. Acayip mutlu olurum demiş efendim. Ya öyle değil abi. Şarkı söyleyin de şey yapalım. Ya sıradaki diyorsan. Buyurun size gelsin efendim. Buyurun.

0: Hanımlar beyler, ben bir sinir boşalması yaşadım da kahkahalar eşliğinde.
1: Ne oldu ya?
0: Ya bizim WhatsApp grubuna çocuklar konuşuyordu. Birbirinin cevabına bir şey yazmış. Hani gözümden yaş geldi ya. Yani çok kötüyüm şu an ya. Çok kötü durumdayım. ...536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536-901-8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Şak şak ses geliyor ya, niye bana bakmıyorsun Hüseyin?
1: Bilmiyorum, şak şak deyince sana mı bakmam?
0: Böyle böyle yapıyorum yani ben. Hani evet. Bakmıyorsun, ne yapıyorsun? Canlı yayında şey mi diyeyim? Hüseyin'cim bir yanıma gelir misin mi diyeyim?
1: Geleyim mi, yanına mı istiyorsun?
0: Gelsene yani. Bir yanıma gelsin.

0: Abi okullar açılıyor, bir çözüm bul. İsmim Çınar. Vallahi Çınar'ım, ben bu yaşa geldim bir öğrenci görmedim ki okulu. Yani gül oynaya gitsin. Ama okuldan, yani okul bittikten sonra, ilişkin kesildikten sonra çok aranıyor yani okul. Bak Hüseyin abine sorayım. Gerçi bu cins birazcık, bu yani herkesin verdiği cevabı vermeyebilir ama.
1: Ama yani soruyu sormadan da hemen geçirmeye yani çalışıyorsun.
0: Okul.
1: Sor ya, bir soruyu sor yani.
0: Okulu özlüyor musun?
1: Evet.
0: Hangi mesela, kaçı özlüyorsun?
1: Liseyi
0: mesela
1: özlerim. Yani liseye geri dönmek isterim.
0: Ya niyeyse herkes, hiç kimse üniversite, ortaokul, ilkokul falan değil, lise ya.
1: Çünkü lisenin sonunda hayatını tekrar şekillendirebiliyorsun.
0: Lisenin sonunda hayatını tabii, tekrar şekillendirebiliyorsun.
1: Tabii, tabii.
0: Anladım. Yani duygusuz Hüseyin bile özlüyorsa okulu demek ki.
1: Benim, ben duygusuz değilim. Bak ben çok duygulu bir insanım.
0: Hani o zaman demek ki tamam, özleniyor yani. Evet. Hüseyin'cim, gecenin konusunu versene bana.
1: Duygusuz.
0: He?
1: Duygularla gidelim.
0: Duygular.
1: Okullar, ben hazır okullar açılıyorken konuyu oraya getirdik. Okuldayken yaptığımız alışkanlıklar vardır ya.
0: Okuldayken hani, yaptığımız alışkanlık.
1: Okuldayken okulun en özlenen anları diyebiliriz. En değişmez kuralları diyebiliriz. Okula dair hatırladığınız mesela kuralları işleyebiliriz.
0: Okula dair okul kuralları.
1: Okul kuralları.
0: Yok, yine okuldan yürüyelim de, okul kuralları beni pek açmadı.
1: Okul kuralı derken yani şey, okulda unutamadığınız anılardan bahsedebiliriz yani, okul.
0: Okul anıları.
1: Okul anıları.
0: Bir tane anlat mesela bize.
1: Oho.
0: Bir tane anlat bize.
1: Sıraya dayağını anlatabilirim ya. Durduk yere sıra dayağı yemiştik.
0: Niye?
1: Durduk yere zaten sıra dayağının bir geçerli yanı yok ya.
0: Ben de bir gün şey okulda kusura bakmayın ha, bizim dönemimizde dayaklı eğitim, kusura bakmayın
1: dayaklı
0: yani.
1: Dayaklı eğitim ne ya?
0: Yani kusura bakmayın.
1: Dayaklı eğitim diye bir şey
0: ben
1: var.
0: Ben bir gün böyle yayında bir şey oldu işte, öğretmen dövdü bizi falan dedim. Tepki bana.
1: Aa.
0: Vallahi işte niye öyle de? E tabi dayağı yiyen benim ya, onun için hani dayağı ya, o dayağı ye de. Gel bir tepki ver göreyim, ben de seni göreyim o zaman ya.
1: Ya bunlar küçük tatlı şeyler.
0: Vallahi öyle bu. Birkaç kişi kızdı bana, dedi ki ya Serdar Bey niye öyle dedi. Abicim ne dedi, ben yediğim dayağı anlattım ya. Yani yediğim dayağı anlattım. Ama Allah'tan şimdi tabii öğretmenler çok kutsal insanlar. O ayrı, onu aldık bir kenara koyduk. Yani jenerasyon farkından dolayı oluşacak bazı şeyler. Bunlar biz öğrenciyiz, bunlar bizi ilgilendiren şeyler değil. Ama günümüz şeyi talebeleri çok şanslılar yani şeyden.
1: Tabii canım. Ya mesela evet, bizde özlü söz vardı. Hocaların söylediği özlü sözlerden biri de şuydu. Nus ile uslanmayana etmeli tektir, tektir ile uslanmayan hakkı kötektir diye girerdi.
0: Bunu siz öğretmen mi diyordu bu?
1: Evet.
0: Ben mesela yayında örnek veremeyeceğim şeyler de duydum ben. Mesela neler? Müdür yardımcıları çok meşhurdur okulda. Müdür yardımcıları.
1: Müdür yardımcıları askeriyedeki şeyler gibidir. Başçavuşlar gibidir mesela.
0: Çok meşhurdu yani.
1: Evet, yönetim tamamen böyle onların yönetiminde.
0: Böyle şey dersin mesela, atıyorum. Yani böyle hani ana dersler diyeceğim, diğer derslere ayıp olacaktı. Şimdi niye dediğimi anlamışsınızdır. Hani mesela ben meşhur matematikçi, meşhur edebiyatçı falan bir mesela, oğlum bir resim hocası var karşıda okulda falan diye. Bir dövüyordu falan yani. Hani bir bedenci var falan diye böyle. Yani.
1: Bedenci. Hmm.
0: En sevdiğin ders hangisiydi?
1: Edebiyat.
0: Edebiyat.
1: Kesinlikle.
0: Hmm.
1: Senin?
0: Galiba.
1: Düşünüyorsun.
0: Düşünüyorum.
1: Yok çünkü.
0: Var canım, olma abi. 90'dan aşağı notum yok oğlum benim. Sen de tanımıyorsun beni. Yani.
1: Tamam, hangisinde 90'dan aşağı yok?
0: En sevdiği biyoloji olabilir mi benim? Biyoloji.
1: Öyle mi?
0: Tamam. Olmayabilir ama bak bilmiyorum tamam yani.
1: Şeyleri say o zaman.
0: Neydi?
1: Organelleri say.
0: Ya.
1: Aa, ama yani şimdi biyoloji neyse say. Aa,
0: şimdi Turgor'dan başlatacak bana ya.
1: Kimden?
0: Ya.
1: Öyle bir şey mi? Yok ya öyle bir şey.
0: Ya. En sevdiğim ders. Ben böyle antin kuntin dersleri, böyle kaçamak dersleri çok şey yapmıyordum ya, böyle hani basit. Ya şimdi demeyeyim de, şimdi basit ders diyeceğim, hangi derse basit diyeceksin falan da. Mesela hiç anlaşamadım, hiç sevmedim de, müzik dersiydi benim mesela.
1: Ya onu biliyorum.
0: Yani müzik dersiydi. Ondan hiç şey yapamadım yani, geçen not alamadım hiç ondan niyeyse. Sen müzik gördün mü mesela sen?
1: Gördüm canım, blok flütte ben çok iyiydim.
0: Ciddi misin?
1: Kesinlikle.
0: Ne çaldırıyorlardı size? Ben hala mesela şeylerini biliyorum.
1: Yani bizim mesela kendi çaldığımız şeyler vardı. İşte Samanyolu'nu herkes çalardı. İşte Yılan Hikayesi'nin jenerik müziği vardı ya. Hı. Onu çalardık falan ama ben kendi notalarımı kendim bulurdum mesela.
0: Kendi notalarını kendin mi bulurdun?
1: Tabii ya, bir şey söylerdin, onun notalarını çıkartıp sana çalabiliyordum.
0: Notaları çıkartıp ben yok, bende o yok. Ben sadece işte ay de yani... Senin evin nerede? Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor.
1: Biz tam söylüyormuşsun işte aslında bunu.
0: Oğlum söyleyince geçilmiyor ki, ama flütle çalman lazım. Ben okuldan mezun olduktan sonra gördüm flütün arkasında bir delik daha olduğunu. ben de...
1: Flüt çalarım da şimdi burada var da onu Umut Bezgin burnuna sokmuştu en son. O yüzden tedirginim.
0: Tedirgin misin?
1: Evet.
0: Onu şey yap, onu bize şaka olsun diye soktular. evet, şaka olsun diye burnuna sokmuşlar. Hani biz çalarız diye. Ama... Kulakları çınlasın. Adem benim bildiğim 2 senedir ayaklarını karıştırıyor flütle. Keşke ya. Bizim Bekir dinliyormuş bizi. Diyor ki selam, ben de liseden giderdim. En sevdiğimiz ders biyoloji olabilir. Organelleri niye saymadın demiş.
1: Üzüldü bak, gördün mü?
0: Evet öyle. Ya oğlum ben şimdi ribozom, sentrozom falan niye sayayım sana şimdi?
1: Ribozom neydi mesela?
0: Ya niye sayayım oğlum sana?
1: Ribozom nedir?
0: Bak senin gibi tipler aldığı her cevapta daha başka bir soruyla gelirler.
1: Yo, ben
0: anladın
1: sayayım
0: mı
1: sana?
0: Hani şey yapmazsın yani mesela. Hani he tamam adam cevap verdi, geçelim, yok mesela. Ribozom ne lan, say lan bana. Bekir yazsın bana.
1: Ribozom protein sentezi, mitokondri enerji santrali. Mesela bunlardan gidebilirim.
0: Doğru diyorsun sen. Vallahi. Endoplazmik retikulüme kadar ilerler senin bu gelişimin.

0: bu anlattı bana. Sonra ben dedim ki lan bizim gittiğimiz okul değil miydi acaba falan diye. Ama şey yani neydi onun adı? Dur bakayım. Bir şey vardı lan biyolojide. Bak aklım aldım benim şu anda. Biyolojide çok meşhur bir şey vardı biyolojide.
1: Ne vardı?
0: Orbital ne?
1: Orbital.
0: Bir şeydi ya.
1: Ne yani ne tarafla ilgili yani hangi yani, dal hangi konu hangi.
0: Oğlum sen şimdi organeller dedin ya benim aklımda böyle lizozomlar falan uçuşuyor benim aklımda şu anda.
1: Tamam.
0: Bir söyleyeceğim konuyu anlatacağım konuyu unuttum ya.
1: Tamam şu hücreyi geçelim.
0: Yok yok biyolojiyle alakalı Allah Allah demin ben Turgor dedim Turgor da değil başka bir şeydi.
1: Trier.
0: Bir şey, koful diye bir şey var mıydı?
1: Var canım koful da işte şey.
0: Neydi?
1: O da organel.
0: Koful organel miydi?
1: Koful organel ya.
0: Vallahi mi?
1: Kofullar.
0: Organel miydi koful?
1: Tabii evet.
0: Oğlum koful biyolojide miydi?
1: Koful felsefe diye biliyorum.
0: Varlık var mıdır yok mudur?
1: Realizmin yani, bir parçası olan koful.
0: Koful yani.
1: Koful.
0: Allah Allah koful. Yok koful değildi başka bir şey soracaktım ya. Ama en bilindik şeydir değil mi? Mesela endoplazmik retikulumdur en bilindik.
1: Endoplazmik retikulum evet.
0: Değil mi en bilindik o. O da çekirdekle hücre zarı olmasa kim nereden bilecek diye düşünüyorum sen bazen. Yani. Canlı yayında... Atom parçalayalım. Orbital mi diyecektin acaba ama o orbital kimyada değil mi ya?
1: Orbitaller
0: kimyada
1: evet.
0: Değil mi oğlum?
1: Öyle herhalde evet. Ama senin demek istediğin başka bir
0: hayır hayır biyolojide başka çok meşhur bir konu ya biyolojide. Ya
1: hücreyle ilgili mi?
0: Bilmiyorum oğlum ne bileyim bilsem söyleyeceğim zaten de işte yani bilemedim ya. Lizozom değildir. Mitokondri olabilir mi ya?
1: Mitokondri enerji işte. Sarıyer kola gibi düşün.
0: Mitokondri şey... Oksijenli solunumdan ortaya çıkan enerji miydi neydi?
1: Mitokondri işte hücrenin enerji santraliydi.
0: De oksijen olması lazım değil mi? Başka bir enerji. Allah Allah. Oğlum bak beni yeniden sardın bu işlere. Mitokondri için mitokondri oksijenden sonra ortaya çıkan enerji değil mi oğlum mitokondri?
1: Tabii işte enerji.
0: Tamam hani hücre mücre tamam. Diyorsun da yani, oksijen lazım değil mi oğlum? Hani
1: tamam işte bu mitokondri. Hücrenin içerisindeki bir organelle bu organelde enerji santrali işte enerji sağlıyor.
0: Mitokondri.
1: Mitokondri.
0: Hiç inandırıcı gelmedin bana
1: ben
0: şu an.
1: Ben bir şey yapmam canım biyologlara soralım yani.
0: Dur Bekir yazmış. Mitokondri. Solunum yaptıktan sonra hücrenin ortaya çıkarttığı değil ihtiyaç duyduğu enerjiymiş. Solunum yaptıktan sonra ne enerjisi? Fotosentez midir benim diyeceğim ben?
1: Fotosentez bitkilerde.
0: Eşeyli üreme eşeysiz. Yok onlar da değil.
1: O da işte şey mesela o fotosentez ayrı organelleri var onların.
0: İşte bitki senin gibi ya. Tipler yüzünden hep unutuyorum diyeceğim. Hayır. Hep senin gibi.
1: Mesela kloroplast, kromoplast falan var bu fotosentez yapan organeller başka oluyor.
0: Coğrafya nasıl?
1: Lokoplast. Coğrafya da fena değil.
0: Mesela hangi coğrafyayı seversin?
1: Kaç tane coğrafya var?
0: Oo, fiziki var, ülkeler var.
1: Tamam işte genel hepsiyle ilgili birkaç biliyorsam biliyorum yani.
0: Biz ülkeler coğrafyasında Amerika'yı vilayet ve sokak sokak işledik.
1: Allah Allah niye?
0: Hoca Amerika'da yaşamış bir dönem. Vallahi şaka yapmıyorum. Ciddi söylüyorum bak şaka yapmıyorum yani. Sadece Amerika. Ben gideyim mesela yani eyalet hangi eyalette ne kural var falan onları bile biliyorduk o zamanlar. Yani. Çok. Vallahi çok. Terliksi hayvan geldi aklıma durduk yere.
1: Bir karma yaptık bugün bir biyolojiden coğrafyadan.
0: Terliksi hayvan biyolojideydi değil mi?
1: Biyolojide.
0: Biyolojide değil mi? Terliksi hayvan. Evet.
1: Coğrafyada olamaz.
0: Coğrafyada olamaz.
1: Ama coğrafyada yaşıyor sonuçta.
0: Tabii.
1: Tabii.
0: Coğrafyada yaşıyor. Tabii. Bu coğrafyada yaşayan terliksi.
1: Hangi terliksi acaba? Parmak arası terliksi mi?
0: Sandalet terliksi. Mitoz mayoz bölünme.
1: Aa evet onlar vardı. Mayoz 1 mayoz 2 falan vardı ya.
0: Mitoz mayoz bölünme.
1: Mayoz 1 mayoz 2.
0: Embriyo.
1: Embriyo.
0: Sibernetik şey. Organizma. Yok o Terminatör'de değil mi? O biyolojide değil. Sibernetik evet. Organizma.
1: O bende yok. O biyolojide de yok.
0: Sibernetik organizma biyolojide yok. Terminatör'de o. Değil mi? Sıvı metal var ya o. Bekir de durmuyor. Ne yap? Karısı mı boşadı bunu? Ne yaptı? Bilmiyorum ama. Vallahi. Koful'u yazmış Bekir. Okuyayım mı?
1: Koful çok değişik bir isim değil mi ya?
0: Koful. Hücre içi atık maddelerin, suyun ve besinlerin depolandığı keseymiş koful.
1: Keseler işte. Küçük küçük keselerdir o. Böyle minik minik.
0: Koful öyleymiş.
1: Vıcık vıcık.
0: Lizozom değil mi? Lizozom insanda olmuyordu değil mi? Gene hayvanda.
1: Lizozom da organel. Lizozom bildiğim kadarıyla enzim kaynağı mı öyle bir şeydi.
0: Hayvandaydı lizozom.
1: Hayır canım işte hücrenin içindeki organellerden bir tanesi.
0: Aa, insanda çok bulup lizozom hayvanda lan benim bildiğim.
1: Olabilir. Ben enzim kaynağı gibi bir şey geliyor aklıma.
0: Lizozom.
1: Evet.
0: Ülkeler coğrafyasında kitaptaki bütün

0: ülkeleri renklendirilmiş olarak çizdirmiş hoca demiş efendim. Kimyadan dönem ödevi aldım. İyi gelsin diye notum. Bir verdi hoca. Çünkü dönem ödevi şeydi, periyodik cetveldi. Teyzemin kızı kimyager, gittim ona çizdirdim. Okula astılar, bana da bir verdiler. Ha. İşte o tarih çok kızmıştım. Ya kimyagere çizdirdik yine de bir verdi falan diye. Mezun olduktan sonra anladım ki kimyagere çizdirdiğim için bir vermiş. Mezun olduktan sonra anladım. Yani. Evet, günün konusu okulla alakalı olsun. Şöyle bir şey soralım. Hangi dersten ne aklınızda kaldı?
1: Evet, güzel.
0: Ama hangi dersten aklınızda ne kaldı sevgili dinleyenler? Ben biyolojiyi severim dedim. Turgor kaldı mesela aklımda. Turgor benim.
1: Biyoloji. Turgor nedir?
0: Hani o lizozom, mizozom falan demin muhabbet ettiğimiz şeyler de böyle yalap şap var aklımda. Hani muhabbet edeceğimiz kadar. Turgor hücrenin patlamaya yakın en şişmiş hali. Turgor.
1: Turgor.
0: Bu kaldı aklımda. Bana hücre nerede şişiyor, niye patlıyor sor, hiçbir fikrim yok şu an. Ama en şişmiş hali. Patlamadan önceki en şişmiş hali yani.
1: Bu da bir bilim kurgu filmi karakteri gibi. Turgor.
0: Turgor. Hücrenin bu. 0536-901-8902 0536-901-8902 Okul hayatınıza ilkokul, ortaokul, lise...
1: Anaokulu.
0: Üniversiteyi saymayalım. Niye? Çünkü üniversite... branş farklı. Şimdi mühendislik okumuş birisiyle yani ne bileyim sağlık okumuş birisi aynı şeyde çakışmaz. Onun için ilkokul, ortaokul, lise. Hangi dersten aklınızda ne kaldı sevgili dinleyenler? Hangi dersten aklınızda ne kaldı sevgili dinleyenler? Bekir yine yazmış. Diyor ki senin gibi tipleri başkasına da kullandığını duydum ya Özlem de galiba. Ben genelde onlara diyorum. Onlar bana bir şey. İşte sizin gibi tipler. Demin ki sana dedim değil mi ben dedim. Sana dedim evet. Diye. Bekir kıskanmış. Tamam Bekir'cim senin gibi tipler. Bundan sonra uyar beni Hüseyin. Sana kullandığım bir şey. Bunu arkadaşlarına kullanıyorsan bana kullanma abi de.
1: Tamam.
0: Bak gördün mü kıskanmış. Bekir'i kesin ya karısı boşadı ya köye falan gönderdi karısını. Bekir kesin öyle bana sardığına göre. 0536-901-8902 İlkokul, ortaokul, lise. Aklınızda derslerden ne kaldı sevgili dinleyenler? Aklınızda derslerden ne kaldı sevgili dinleyenler? Evet ben dedim işte biyoloji Turgur. Antin kuntin bir şey söyle bana. Dersten aklımda kalan. Vay be diyelim.
1: Bir şey değil mi? Benim de biyolojiden aklımda kalan bir şey var.
0: Ne?
1: Deriye renk veren pigment.
0: Neydi o?
1: Melanin.
0: Melanin ha evet. Bunun için biyolojiye gerek yok. Yani biliyor olmamız lazım ama bak söylemeden yok kafası yani. Sıfır. Abi Turgor hücrenin içine su girdikten sonra kontrol şekilde ATP harcayla girmeye devam ederse patlar. Tamam işte oğlum lütfen artistik yapma. Niye patladığıyla alakalı en ufak bir fikrim yok şu anda. Patlamadan önceki son hali dedim sana. Lütfi'ye bak ya. Bir de bir şey diyeceğim ya. Böyle radyoda konuşulan şeyleri Google'dan bakıp söylüyorsunuz yani. Çok tatlı oluyorsunuz. Yani çok tatlı oluyorsunuz çok. Evet dur bakayım. Teknoloji ve tasarım dersinde resim yapamıyordum, yüz veriyordu. Böyle bir ders var mıydı sizde teknoloji, tasarım?
1: İşte yani. İş eğitimi dersi vardı mesela. İşte
0: İş tekniğiydi bizim zamanımızda o.
1: Sizde iş tekniğiydi.
0: İlaç iş kutularından eğitimi. Kamyon yapıyorduk.
1: Ha işte biz de mumu oyup şey yapıyorduk işte el işi kağıtları falan filan.
0: Mum nerede bize vermediler mum falan. İlaç kutularını şeyle el işi kağıdıydı değil mi onun adı?
1: El işi kağıdı.
0: El işi kağıdıyla kaplıyorduk mumu. Mumu ne alaka ya mum? İlaç kutusunu el işi kağıdıyla kaplıyorduk. Kamyon, otobüs falan yapıyorduk.
1: Evet. Biz. Yani. Sonra o işte teknoloji ve tasarım oldu. Ben onun sonuna yetiştim. İşte bilgisayar dersi, işte daha çok böyle proje dersleri falan olmaya başladı. Ciddiye aldık yani bayağı. Kutu, kamyon falan, mum, beyt. Ne yapıyorsun oğlum demişler size.
0: 90 derecelik açının karşı kenarı. Ali Atabak.
1: Oo.
0: Bilişim dersinde Ford döngüsü aklımda kaldı demiş efendim. Peki divan edebiyatı mefaülün faülün evet. Ne işe yaradıysa demiş efendim. Sonra bir tohumun fidelenmesi için ihtiyaç duyduğu şeyler su, oksijen, sıcaklık, sos. Bu sos. Üniversiteden mezun olalı 2 yıl oldu ama hala lisede kimyadaki bütün elementlerin sembollerini bilirim demiş efendim. Kimya da zordur ya.
1: Çok iyi.
0: Şu an mesela periyodik cetvel konuşabilir misin biriyle?
1: Konuşabilirim.
0: Ya öyle konuşuyor. Ona her yani mesela o değil. Nerededir ne değildir filan biliyor musun?
1: Seninle kimya. Konuşurum diye ben şey yaptım.
0: Kimya çok enteresan. Ben ne desen ha dediğim için ben her şeyi konuşursun Hüseyin'ciğim. Ben seni çok ciddiye almadığım için istediğini konuşabilirsin
1: benimle. Ama çok kırıcı oluyorsun.
0: Tarzım bu, ne yapayım? Bekir yine kıskanır. Benden başkasını kırma diye.
1: Bekir.
0: Bekir ya. Ali Atabak, herkes bunu yazmış. Hatırladığım bir okuma fişi söyle bana Hüsucan.
1: Işık, ılık, süt, iç.
0: Işık, ılık, süt, iç var mıydı ya? Var. Ben onu bir espri zannediyorum. Cem Yılmaz esprisi değil bunun mu?
1: Hayır hocam.
0: Işık, ılık, süt, iç yoktu ya.
1: Var abi, nasıl yok? Bunu ben uyduramadım. Uydurmadım yani.
0: Kaya ip at... Yok.
1: Kaya mı?
0: Kaya atlamaz canım ip.
1: Kaya'ya sorsam...
0: Kaya Atabak mıydı?
1: Ali Atabak.
0: Kaya bir şey... Kaya ne yapıyordu? Kaya vardı oğlum. Kaya var, oya var.
1: Kaya da ılık süt içsin.
0: Hayır oğlum, Kaya bir şey yapıyordu zaten.
1: Kaya top oynasın.
0: Kaya top mu oynuyordu?
1: Kaya topa at. Öyle bir şeydi.
0: Aç sana bir okuma fişlerini bana.
1: Okuma fişi.
0: Bir aç, sana zahmet bir aç. Kaya, vallahi merak ettim Kaya. Evet. Fıstıkçı Şahap. Cin Ali topu at. Yok, sizde yanlış Cin Ali, kalmış. Cin Ali değil, normal. Ali topu at o. Ali topu at.
1: Bizde Bıdık Ali vardı.
0: Bıdık Ali mi?
1: Valla Bıdık Ali serisi.
0: Cin Ali'ydi oğlum.
1: Bıdık Ali tatil diyor. Bıdık Ali dedesiyle falan.
0: Bizde Cin Ali işte. Cin Ali'nin topacı vardı. İyi ki okumadınız onu.
1: Ayşe topu tut. Ali gel. Ali ata bak.
0: Kaya'yı bul. Kaya'yı bana.
1: Kaya mı?
0: Evet, Kaya'yı bul. Kaya ne yapıyordu?
1: Kaya. Gitti.
0: Arkadaşlar, ilkokul fişlerinde Kaya'nın görevi neydi ya? Ayşe'yi patlıyordu. Ali ata bakıyordu. Kaya ne yapıyordu Allah aşkına ya? Kaya vardı ama.
1: Kaya Kaya bir şey yok yapmıyordu oğlum. Olabilir ya.
0: Ömer süt iç vardı bir de, değil mi? Ömer süt iç.
1: Işık da abi o. Ne Ömer'i ya?
0: Işık ılık süt iç. Işık...
1: Ömer kaynar süt mü iç?
0: Ömer mısır yemeydi neydi?
1: Kaya okula koş. Kaya topu at. Kaya yazı yaz. Oya okula koş. Oya vardı ya.
0: Oya var. Bir dakika dur. Allah aşkına Oya'ya gelme daha. Kaya'nın görevleri neymiş?
1: Kaya topu atıyormuş.
0: Kaya topu at.
1: Kaya topu at.
0: Bravo.
1: İpek ipi tut.
0: Allah aşkına sadece kayaları söylesene bana.
1: Kaya topu at.
0: Bir tek bu mu Kaya'nın görevi?
1: Kaya okula koşsun. Kaya hep sıkıntılı ya.
0: Kaya hep ayakçı yani, değil mi Kaya?
1: Millet top oynuyor, ipi atıyor. Kaya hep şey yapmışlar ya. Yazık yani.
0: Kaya sen otur.
1: Kaya sus.
0: Kaya topu tut.
1: Kaya topu tutabilir, atabilir.
0: Kaya evde yatıyordu. Öyle yazmış. Kaya kaydıraktan kay. Bak bu da olabilir, biliyor musun mesela? Herkes bana bir okuma fişi yazsın. Uydursun şu an.
1: Necati dürüm ye.
0: Ayşe beni sev.
1: Serdar radyo koş.
0: Hüseyin gepleri oturt. Hüseyin gep oturt.
1: Gep oturt.
0: Gep oturt Hüseyin. Biyolojiden buraya nasıl geldik abi? Ondan önce de şey yazmış. Abi ne kafa açtınız ya. O bak, senin gibi tipler.
1: Amaç o ya.
0: Yo hayır şey, bak yaptığı hiçbir şeyden memnun olmamış, sırayla yazmış bak. Çalma çalma, ne çaldıysa artık. Çalma çalma, bunu çalma. Ondan sonra abi ne kafa açtınız ya. Sonra biyolojiden buraya nasıl geldik. Bunu işaretleyelim. Bunun memnuniyetsiz o. Somurtkan şirin olarak işaretleyelim bunu.
1: Evet, Kaya olsun onun.
0: Ali şalgam iç. Mine beni sev. Onu yaptık efendim. Serdar biraz yavaş.

0: Mehmet öteye kay.
1: Bu ne ya?
0: Ya bu ne oğlum ya?
1: Hasan beri geldi.
0: Ya çok güzel konuşmuş. Keşke bunu pazartesi günü işleseydik ama girdik artık be.
1: Aa, evet.
0: Artık girdik ya. Güler bu gazete. Fatih saçını tara.

0: Abiler ablalar, bizim programın en sevdiğimiz özelliklerinden bir tanesi. Bir konu veriyoruz. Hani 5 dakika sonra belki bahsetmeye bile biliyoruz, biliyorsun. Hani aslında konu şuydu. Okul zamanından aklınızda kalan ne var diye. Hani ders olarak hangi dersten ne kaldı aklınızda? İşte ben Turgor'a örnek verdim. Hüseyin deriye renk veren pigment örnek verdi. Değil mi, yanlış mı dedim?
1: Evet evet, doğru.
0: Evet, onu örnek verdi. Birkaç kişi bir şeyler yazdı. Ama sonra okul fişlerinden açıldı konu. Dedik ki herkes bize uydurma bir okul fişi yazsın. Hani uydurma bir okul fişi yazsın. Abi çok inanılmaz mesaj var. Olmadı. Hangi dersten ne hatırlıyorsunuz, pazartesi işleriz. Konuya bir güncelleme getiriyorum. Daha öbür sürene tam girmemiştik zaten. Bana herkes uydurma bir ilkokul fişi yazsın. Uydurma bir ilkokul fişi yazsın. En komiklere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörte hediye. Bir adet milli takım tişörte hediye. 0536-901-8902. 536-901-8902. Buyurun bakalım.

0: Şimdi Leman fındık fıstık ya. Yok olmamış ya. Fındık fıstık ya. Ne?
1: Fındık fıstık ya.
0: Dur bakayım. Kaya kalk kumandayı getir. Yok.
1: Kaya hep yazık bu çocuğa ya.
0: Okan maç kazan.
1: İnce.
0: İnce. Okan maç kazan. Serdar şaka yap. Ağlama Necla ağlama.
1: Necla kim ya?
0: Ne bileyim yazmışlar. Fedon denize koş. Jale bak jandarma. Jale bak jandarma. Mahmut aşık olma. Umut hayattan bezme. Güldüm derste gülme. Başka başka şuradan. Serdar tişört ver. Olmaz.
1: Serdar tişört ver. Bu nedir ya?
0: Mine sarı bezi yerine koy. Yok. Olmaz. Mine beni sev var mesela. Ben şeye şu Ali Şalgam için çok güldüm. Ali Şalgam için isim gibi değil mi?
1: Ali Şalgamiç.
0: Evet.
1: İşte, bir futbolcu gibi.
0: Galatasaray yeni transferi Ali Şalgamiç. Uçaktan iner inmez taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şimdi o ilgiye bakıyoruz. Kaya top oyunu. Olan fişler zaten bunlar. Efendim. Sonra dur bakayım. Başka. Abuzer kapıyı kapat.
1: Abuzer kapıyı kapat mı? Hangi kapıyı?
0: Abuzer Kadayıf diye bir film vardı sanki değil mi?
1: Var evet.
0: Kim oynuyor? Metin Akpınar mı oynuyor?
1: Metin Akpınar'a.
0: Çak öyle. O zaman çak çak aynen. Çak öyle bir şarkısı var. Durduk yere aklıma geldi niyeyse. Sonra dur bakayım. İbrahim borç öde. Ne diyorsun?
1: İbrahim inşallah öder ne diyeyim?
0: Şey var mesela erken yat erken kalk diye bir şey vardı değil mi?
1: Her gün erken. Bilmiyorum ki öyle bir şey yok.
0: Vardı da erken yat erken kalk. Ayşe pişi yap. Hamur değil mi oğlum pişi dedin. Değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Dur bakalım. Esra biber doldur. Başka başka başka. Ali Ata gerçek fişleri yazıyorsunuz efendim. Ali Ata bak falan diyor. Uydurun ya illa şey yapmanıza gerek yok. Yani kendi isminizi söyleyin. Beni söyleyin. Hüseyin'i söyleyin. Söyleyin yani. Hiç. Sen ben demin bir şey sordum o gümbürtüye gitti. Sen Cin Ali'nin topacını biliyor musun sen?
1: Ne o?
0: Hikaye işte ilkokulda.
1: Bilmiyorum. Yani biliyorumdur da hatırlamadım şu an.
0: Cin Ali var.
1: Var.
0: Dayısı buna topaç alıyor. Cin Ali çok seviniyor. Sonra dayısı onu yönlendiriyor. Diyor ki vur kırbacı topacı Ali vur çevir onu falan diye. Biliyor musun bunu?
1: Nasıl dayıymış ya?
0: Ya bu nasıl hikayeymiş sen dayıya mı takıldın burada?
1: Oğlum, Ali'nin bir suçu yok ki adama hediye almış sonra çileden çıkarmış.
0: Hüseyin Serdar'ı öp.
1: Olur. Sonrasını söyleyemem ama yani.
0: Talha tahtaya bak. Temel hamsiye. Evet sonra dur bakayım. Ali taşı at. Emir radyo dinle. Yeter İsmail yeter.
1: İsmail ne yapıyor?
0: Geçtim. Serdar jingle gir. Jingle.
1: Jingle.
0: Jingle'ı da jingle yazmış yani. İşi de biliyor anladın mı yani? Jingle.
1: Ama jingle. Doğru yazımı jingle'dır onun bu arada.
0: Ama jingle yazmış yani her yerde öyle ya. Hani bu filmlerde falan da artık böyle prodüksiyon şirketleri jingle'ı jingle evet. Diye yazıyor biliyorsun. Yani şu anki racon o.
1: Yani ben bunu yanlış yapmıştım biliyor musun? Radyo televizyon okurken sınavda. Doğrusun nedir diye sormuşlardı. Böyle şey yazıyor.
0: Jingle.
1: Jingle yazıyor.
0: Jingle bile değil. Jingle.
1: Jingle yazıyor. Jingle. Ben de bu ne ya falan diye bir jingle'i işaretlemiştim. Sonra tabii oradan jingle. Puan gitti.
0: Bu abi döneminde ayrıydı mesela onlar kayboldu mesela. Teaser, jingle.
1: Evet, sweeper.
0: Sweeper, dry. Bunlar...
1: Vay be.
0: Vay be. Vallahi. İyi ki radyoculuk var da bu terimler hala yaşıyor Murk.
1: Evet.
0: Vallahi. Ama gerçi şey gibi biliniyor değil mi? Teaser... Şey mesela görselmiş gibi biliniyor.
1: Evet
0: artık.
1: Ya fragmana da teaser deniyor. Tanıtım evet. Aslında.
0: Yani tanıtım içinde adı ve saati geçen jingle'a teaser'da denir aslında.
1: Denir.
0: Adı ve saati geçen ama adı ve saati geçmeyip o yapımın içerisinden bir kısımsa o zaman jingle oluyor.
1: Evet.
0: Mesela.
1: Bir zaman belirtmezse.
0: Yani.
1: Evet.
0: Dur bakayım. Lütfi artık uyu. Harbiden ha. Yine buralarda. Yine 750 kere yazdıysa aynı mesajı düşmüştür spam'a ama. Hani bilemedim. Yine. Çal keke çal. Sonra dur bakalım. Ya çok güzel mesajlar geliyor da sevgili arkadaşlar. Şimdi bir de hafta sonu ya, cumartesi pazar ya. Ben ya bütün cumartesi pazar linçlenirim yani Twitter'da. Bazı mesajlar var. Hani takımla, futbolla alakalı filan. Yani politikaya zaten girmiyoruz biliyorsun da. Hani takıma, futbola şöyle bir ucundan kıyısından şöyle bir gireyim diyorum. Sonra diyorum ki oğlum boş ver. Bak hafta sonu geldi. Dağ bayır orman gezeceksin. Boş ver filan. Yani hiç. Anne çay koy. Sonra dur bakalım. Ali tavuğa baktı. Serdar tavana zıpla.
1: Sebep?
0: Düzce yayını. Hemen bildirseniz Ahmet. Olur mu? Düzce yayınını.
1: Olur.
0: Sonra Serdar forma ver. Bu da çok ya. Bak bu çok geldi sevgili arkadaşlar. Dur bakayım. Başka. Oğlum bazı şeyler yazıyorlar. Hani mesela o isim şu anda Twitter'da TT olabilir ama bizim haberimiz yok. Şimdi biz okuyacağız. Müge suçluyu bul. Başka? Başka? Dur bakalım. Görmedin niye? Pepe oynamaya gel. Pepe oynamaya gel. Pepe senin jenerasyonunda var mıydı Hüsnü? Pepe.
1: Bende yok canım ya, sen de ne yaptın? Biz Power Rangers çocuğuyuz.
0: Power Rangers. En böyle hatırladığın eski çizgi film ne?
1: En hatırladığım. Aslan Kral.
0: Sinemada değil bu oğlum. Sinemada değil miydi Aslan Kral?
1: Yo bu şeyde.
0: Dizisi bölüm... var mı onun?
1: Var canım.
0: Bak bilmiyorum mesela.
1: Var var. Tom ve Jerry falan, onları geçiyorum da böyle spesifik baktığın zaman. İşte Power Rangers. He-Man yani.
0: Pikachu olabilir. Mikachu falan var mıydı?
1: Tabii canım, Pokemon çok.
0: Var mı? Seyrediyor var. Muydun Pokemon'u?
1: Pokemon'u biz işte bu tasoyu ayıp o biriktirip oynayan şey nesiliz biz.
0: Hmm.
1: Tabii. Tam Pokemon nesli diyebiliriz yani.
0: Taso günümüzde olsaydı hala aynı etkisi olur muydu acaba? Taso?
1: Olur.
0: Olur muydu?
1: Bence olur.
0: Sen alır mısın mesela?
1: Alırım. Taso TV vardı biliyor musun? O böyle şeyli.
0: Taso TV?
1: Taso TV'yi böyle fosforlu yapmış. Babam fosforlu der sonra.
0: Taso bana birazcık şey kalıyor. Ben biraz Taso'ya büyük kalıyorum bizim jenerasyonda.
1: Evet.
0: Ben onun için çok bilmiyorum. Kardeşimden biliyorum ben Taso'yu. Manyağıydı ama bizimki yani. Taso'nun. Hani çuvalla falan vardı, şu an nerede olduğunu bile bilmiyorum.
1: Yani Taso biraz daha gelişmişiydi o. Mesela Taso TV'de şey vardı. Pikachu. Oynatıyordun, Raichu oluyordu böyle değişmeli.
0: Şeyi hatırlıyorum mesela, bak çok Taso jenerasyonu olmamama rağmen. Kocaman tasolar vardı böyle büyük. Hmm. O neyden çıkıyordu büyük taso böyle? Kocamanlar ama. Kocaman çıkıyordu böyle.
1: Yani normal taso cipsten çıkıyordu o. Büyük taso.
0: Tamam canım, o cipsten çıkıyordu, onu biliyorum da. Taso bir de şey mi oynanıyordu mesela böyle?
1: Biriktirip böyle hayır, yere vurup.
0: Yere atıyordun. Aha. Ters dönerse
1: tabii.
0: Onu alıyordun öyle tabii, miydi o?
1: Tabii. Sen belki misket.
0: Misket canım. Oo misket.
1: Misket bizde de vardı ama bizde daha
0: misketten
1: çok.
0: Sevdiğin oyun ne?
1: Hangisiydi o? Çeşitleri.
0: Kuyu. Ben kuyuya bayılırım.
1: Kuyu mu? Çukur kuyuya kazıp bayılırım. İçine şey yaptım.
0: Evet evet, kuyu. Her yerinde 3, 6, 9 öyle gidersin yani. Abi Hüseyin abi Görkem'le çok görüşüyor sanırım. Spesifik falan diyor demiş efendim. Ben canım, artık.
1: Görkem mi buldu bu lafı?
0: Ben artık duymazdan geliyorum ben artık yani. Ben. Öyle şeyleri. Ben öyle cümleler, kelimeler, bizim Görkem söylüyordu onu. Ben de ona şey diyor. Oğlum kapının önünde lastik yakmışlar. Atlayıp geldim radyo, ne anlatıyorsun diyordum. Oradan kalmış aklımda. Çizgi film karakterlerinin tasosu vardı Pokemon'dan önce. Tom ve Jerry'nin medeli falan bir şey hatırlıyorum sanki ya.
1: Tom ve Jerry'nin mi?
0: Tom ve Jerry'nin böyle üstünde olduğu. Senin dediğin gibi o böyle hologram, böyle sağa sol yapınca falan. Jerry kaçıyor, Tom tutuyor falan gibi bazı şeyler. O hatırlıyorum
1: da,
0: galiba.
1: O da olabilir. Şey biliyorsun, sporcu kartı vardı.
0: Tabii canım.
1: Yani o çok iyiydi ya.
0: Ben evet, bizim çocukluğumuzda o vardı mesela, sporcu kartı. Sizde de mi vardı o?
1: Bizde de vardı, biz biriktirdik ya.
0: Tabii, sporcu kartı vardı bizde de. Son rakamına göre alırdın değil mi onu? Hani mesela 73, 13 ise o son rakam 13. İlla sayıların aynı olmasına gerek yok yani değil mi?
1: Ondan sakız çıkıyordu ama.
0: Ya sporcu kartı neyden çıkıyordu hatırlamıyorum da, bir tane çıkmıyordu. Bizim dönemde onun bir bolluğu vardı. Bir onun... kare bir sakız böyle açıyordun 4-5 tane falan, hatta o kartlarla sarmışlardı galiba kutuyu değil mi?
1: Evet, sarılı bir kart, o böyle tırtık şey gibi koparmalı. Koparmalı, üstünde bir tanesi içiyordun, diğerleri bilmiyordun ama ne olduğunu.
0: Ya içine katlandık çünkü değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii tabii.
0: Bizim ortaokul zamanında bizim bütün okuldaki kızları bir dolandırdılar.
1: Niye?
0: Bir bebek var böyle. O böyle kartını alıyorsun. Her böyle kartı aldım. Mesela 60 tane mi ne kartı var. Hani 1, 2, 3, 4, 5 diye diziyorsun. O bebeği veriyorlar sana. Atıyorum mesela 37'yi basmamışlar. Çıkmıyor hiç. 37
1: he,
0: çıkmıyor.
1: Bu bir yapıştırmalıdan mı bahsediyorsun?
0: 37 çıkmıyor. Yok,
1: hatırlıyorum
0: 37.
1: Onu ya.
0: 37 miydi? Artık sayıya takılmayalım.
1: Evet, o da sakızdı bak.
0: O da mı sakızdı?
1: O da sakızdı.
0: Çıkmıyordu mesela.
1: Alıyorlardı. Abi buldum, yapıştırdı. O yapıştırmalı şeyler vardı ya.
0: Bir tanesi çıkmıyordu mesela. Hiç.
1: Evet. Güzeldi ama o şeyler. Ne bileyim en azından uğraşıyorduk yani.
0: Sakızda çıkıyordu. Yukarı aşağı yaptığımızda oynuyordu demiş efendim. Sonra dur bakalım. Bir şey yazmış ama ben geçtim. 2000'lerde Beyblade fırtınası var. Neydi lan Beyblade, neydi?
1: Beyblade de şey işte, dönen. Topaç'ın Japon versiyonu.
0: İpli miydi o da?
1: İpli değil. Onların böyle bir dragon şey falan var diye, böyle işte yaratık çıkıyordu onun içinden de. Şeyleri, hayvanları.
0: Sanal dönüyordu. Bebek. Tamagotchi miydi onun adı, neydi?
1: Sanal bebek bu elinde oynattığımız şey değil mi? Yemeğini yedir, suyunu ver falan.
0: Evet evet. Tom ve Jerry Megatasoy'du. Onun adı Megatasoy'sa oğlum büyük böyle, bak internette bakacağım. Megatasoy diye aratacağım. Bir dakika.
1: O mega. Yok galiba ya bende.
0: Var. Ha, bende de, ben dediğim gibi bende ufak taso da yok. Ben kardeşimden dolayı biliyorum. Mega taso, yani büyük taso oluyordu.

0: Megataso. Abiler büyüktü ya. Yani normal tasodan daha büyüktü. Neyde çıkıyordu, ne yapıyordu bilmiyorum ama yani normal tasodan daha büyüktü mesela. Bu nereden çıkıyordu? O büyük olan taso.
1: Büyük dediğim çuvaldan falan çıkması lazım.
0: Yok da bazı cipslerden hani böyle joker olarak mı çıkıyordu acaba bilmiyorum.
1: Şu 1 liraya aldığımız sünger gibi cipsler vardı ya böyle ağızda eriyip dişin arasına
0: Evet,
1: giren.
0: ben en sevdiğim benim ayak kokulu cips. Ben ona bayılıyorum.
1: O da güzel de bunlar şeydi.
0: Ayak kokulu cips. Hala günümüzde bile. Mega Taso özel çıkıyordu. Pikachu'su vardı bende. Cipsten çıkıyordu. Yani normal Taso'nun çıktığı cipsten mi çıkıyordu? Onun fiyatı farklı mıydı be sevgili dinleyenlerim? Acaba? Bilemedim şu an. Sporcu kartları kutu şeklinde oluyordu. 5 kart bir sakız ya da 3 kart bir sakız oluyordu. Şimdi mesela erkeksel olarak baktığımız zaman bak biz diyoruz ki işte misket vardı. Taso gerçi kadın şey kız erkek çocuğu ayırt etmeksizin herkesin oynadığı şeydi bir şeydi. Ama şimdi çocuklara baktığımız zaman çocukluk oyun mesela misket bir aletli oyun mesela sporcu kartı. Taso'yu bir kenara koyuyorum. Taso kızlarda da vardı. Kızlarda bir, erkeklerdeki misket gibi sporcu kartı gibi ne vardı efendim? Kızlarda ne vardı? Bana öyle bebek mebek demeyin yalnız. Hani çünkü bebek bu söylediğim şeylerin tam olarak karşılığı değil. Kızlarda ne vardı böyle bakkaldan gidip aldığın hani şey gibi sporcu kartı gibi ne bileyim misket gibi filan. Kızlarda ne vardı mesela çocukken? Senin bildiğin bir şey var mı? Benim bildiğim bir kızlar lastik atlıyordu başka bir şey yapmıyordu. Böyle
1: İp atlardı işte
0: boş boş
1: hani.
0: şeylerle uğraşmıyorlardı bizim gibi yani.
1: Onlarda da işte bu bebek bir falan yapıştırmalı, çıkartmalı şeyler biraz modaydı. Onlar vardı yani.
0: Bilmem ne bileyim. Kızlarda ne vardı? Kızlar. O jenerasyonun kızları. Erkeklerdeki sporcu kartı, ondan sonra işte misketti, oydu buydu filan. Bir şey var mıydı böyle gidip bakkaldan marketten alabileceğiniz yoksa dolandırılmaya çocuklukta erkeklerden mi başlanıldı? Yani var mıydı acaba bir şey? Kızlar şeker yüzük topluyorlardı demiş efendim. Şeker yüzük neydi be oğlum?
1: Şeker yüzük yok bende.
0: Hmm. Yani şey şeker yüzük. Bilemedim. Barbie giydirme vardı demiş efendim.
1: Evet, onlar vardı.
0: Barbie bak diyorum ya bizim gibi boş işlerle uğraşmamışlar. Hani. Şimdi sen söyleyince fark ettim ki bizim için hiçbir şey yoktu. Bilemedim. Barbie yazıyor. Yalnız 10 kişi yazıyorsa 9'u erkek. Yani. Cindy vardı Cindy biliyor musun? Ben hep söylüyorum Cindy'yi daha bir beğeniyordum. Cindy'ye ne oldu ya Cindy'ye?
1: Cindy PR kurbanı oldu bence.
0: Sen biliyor musun Cindy'yi?
1: Biliyorum canım.
0: Cindy ne oldu acaba ya? Allah.

0: Sen Tetris manyaklığında var mı? Varsındır
1: varım,
0: da.
1: Varım varım.
0: Tetris manyaklığı.
1: Tabii canım benim vardı.
0: Manyaklıktı ya Tetris.
1: Doğru.
0: Bize komşular geliyordu oğlum Tetris oynamaya. Komşular geliyor, çocukları değil kendileri. Tetris manyaklığı.

0: Gazoz kapakları toplar oynardım kral demiş.
1: O bende yok.
0: Gazoz kapağı bende de yok. Çuvallarca vardı arkadaşım. Evet. Bende hiç yok. Yani hiç.

0: Mantar tabancası var mıydı sende, mantar tabancası?
1: Bende yok. Bu boncuklu tabancalardan falan vardı yani.
0: Torpildi o... kız kaçıranla falan.
1: Tabii canım, onlar olmazsa olmaz.
0: Hı? O tarihte evet.

tabii ki. Vallahi kızlara bakıyorum, o tarihte kızlarda ne vardı diye. Bizimkine karşılık olarak. Bir şey yok.

0: Dansa Davet diye bir oyun vardı, biliyor musun?
1: Evet.
0: Dansa Davet oynadın mı hiç?
1: Dansa Davet. Hatırlamıyorum ama biliyordum onu.
0: Radyodan maç dinliyorduk. Gide kulakların çınlasın Ali Ferah Bot.

0: Jeton mu atariler var mıydı sizde?
1: Vardı.
0: Jeton atıp
1: öyle bir Atari salonuna gidip oynamıştım var yani.
0: Yani çok uzun süre gittin mi oralara?
1: Gittim.
0: Biz de bebeklere kağıt kıyafet giydirme vardı. Kesip kesip giydiriyorduk demiş efendim. Kağıt kıyafet. Atari oyunu vardı çocukluğumuzda.

0: Kızlarda hula hop vardı. Bu hula hop şey değil mi? Benim asla çeviremediğim o böyle göbeğini alıyorsun şöyle şöyle çeviriyorsun.
1: Böyle şey böyle. Onu sporda da yapıyorlar onu.
0: O değil mi o?
1: Herhalde o çember değil mi o ya?
0: Adı o hula hop.
1: Lololop bilmiyorum.
0: Hula hop.
1: Hula hop.
0: Ben uyuyamam gece. Baksana bir hula hop'a mı uyuyayım?

0: Çocukken hayran olunan diziler de vardı mesela. Ne severdin çocukken dizi?
1: Süper Baba. Güzeldi. Biraz daha küçük zamanlarım. Yani Ekmek Teknesi. Daha çok aile dizileri izliyordum o zamanlar. Güzeldi ama sonra böyle liseler falan. Mesela Ezel falan. Benim lise.
0: Biz çocuk, ben sana şey yapayım, müziğini yapayım, bakayım jenerasyondan yakalayabilecek misin?
1: Yap.
0: Hani.
1: Ağzınla mı?
0: Efendim?
1: Ağzınla mı yapacaksın?
0: Saklanıyorum, neremle çıkardığımı oradan anlamaya çalışsan.
1: Tamam, gözümü kapatıyorum.
0: Tamam mı Hüseyin?
1: Tamam. Ya ama yine böyle bir şey yok. Hayır hayır hayır.
0: Ne bu?
1: Böyle bir şey yok ya.
0: Nasıl?
1: Bu hatırlıyorum bunu. Böyle bir şey yani. Sen bana yine sormuştun ama. Yok.
0: Kara Şimşek mi oğlum?
1: Ya bu Kara Şimşek nedir ya? Sen kendi şeyinden örnek verdin bana.
0: Tamam işte, ben zaten sana biliyor musun demedim ki. Bakayım hatırlayabilecek misin dedim Hüseyin. Oğlum ne oldu, seni bugün Cihangir'de dövüp mü yolladılar buraya?
1: Ben Cihangir'e gitmiyorum, çok uzaktan bana zaten. Yani.
0: Ne oldu? Ne oldu yani?
1: Cihangir diyor ya. Cihangir'e ben toplasan en son geçen sene falan gitmişim.
0: Hiç inandırıcı değilsin. Görevimiz tehlike. Bunu biliyor musun?
1: Tabii canım.
0: Bunu biliyorsun.
1: Biliyorum.
0: Tamam. Kaygısızlar.
1: Aaa. Gültigin.
0: Benim arkadaşım Kaygısızlar'da oynamış. Ailenin çocuklarından bir tanesi.
1: 30 kaç çocuğu vardı oğlum?
0: İşte bizimki de 25 bölüm falan oynamış. Bir kere konuşmamış. Bir kere konuşmamış yani.
1: Hangi biri konuşacak çocukların?
0: Öyle.
1: Ağlayan vardı sürekli, annesi sus diyordu ona.
0: Kara Şimşek. Ben Kara Şimşek'le yayın yaptım ben Beşiktaş'ta. Gerçek orijinal Kara Şimşek'e getirmişler. Bindim içine. Sağ olsunlar izin verdiler. Çalıştırdım da hani, marşa da bastım. Gaza da bastım. Ama tabii bir standın içindeydi. Kullanmak olmadı tabii. Olmadı ama çocuklar gibi şendim yani. O yaşta mesela. Kara Şimşek bizim jenerasyon için şeydir Hüseyin yani. Araba mesela, güzel bir araba gördüğün zaman üf Kara Şimşek'i gördün mü filan derlerdi mesela yani.
1: Vay be.
0: Sonra A takımı He-Man filan. Alf'i bilir misin sen?
1: Alf'i de biliyorum. Yaratık gibi bir şey, kukla. Yaratık. Çirkin bir hayvanımsı bir şey. Ne o oldu belli değil.
0: Yaratık. Sonra dur bakayım. Başka şuradan. Bizimkiler. Ben bu aralar ona sardım. Şeyden, YouTube'dan Bizimkileri seyrediyorum. Açıyorum canlı. Evet. Yani öyle bölüm bölüm 1, 2, 3, 4 diye açtım da kaçtan başlarsa oturuyorum onu seyrediyorum. Mesela. Leblebi tozu falan varsın değil mi onlarda?
1: Abi canım yani okul çıkışlarında leblebi tozu.
0: Kaç arkadaşım ölüm tehlikesi geçirdi ben onunla.
1: Güzeldi ya.
0: Arkadaşımın Atari'si vardı. Adaptör ısınınca kapatırdı.
1: Bu 50... el atarileri vardı biliyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Onlar mesela. Onlar elektrik çarpan çok arkadaşım vardı.
0: Nasıl el atarisine elektrik çarpan?
1: Böyle elini tutuyorsun ya böyle. Böyle sağa sola.
0: Oğlum el atarisi dediğin senin elde oynadığın, o senin dediğin joystick mi? Ne o? Ben anlamadım.
1: Hayır, böyle kollu bir şey var. Tutuyordun böyle, onunla oynuyordun şöyle.
0: Kollu şey joystick işte o, tamam. Dik işte. Düğmesi var joystick yani işte.
1: Eline basıyordun baş parmağınla onu falan.
0: Tamam.
1: Çok elektrik çarptı ya.
0: Allah Allah.
1: Vallahi.
0: Çocuklarda sıkıntı vardır Hüseyin. Bilmiyorum.
1: Bilmiyorum.
0: Evet. Charlie iş başında. Sevim Koç.
1: Hatırlıyorum.
0: Vallahi bilmiyorum sevgili dinleyenler de, şeyde YouTube'da Bizimkilerin resmi şey, TRT'nin bir kanalında Bizimkilerin bölümlerini veriyorlar. Böyle arka arkaya canlı olarak. Ben bu aralar ona sardım. Normalde hep Kemal Sunal filmlerine sararım ben. Bu aralar Bizimkiler açık ama evde yani. Şimdi bir ara vereceğiz, saat başı arası, sonra devam edeceğiz sevgili dinleyenler. 0536 901 8902. Konu nedir diye soran var. Vallahi çok anlatılmaz, yaşanır yani. Siz dinleyin yayını, nereden ne yakalarsanız ona yazarsınız efendim.

Hanımlar beyler, Serdar yayında devam ediyor. Devam ediyor. Evet, bu tabii şimdi eskilerden bahsedince herkes bir şeyler yazmış.

0: Sen bizimkileri hatırlıyor muydun ya?
1: Hatırlıyorum.
0: Seyrettin bizimkileri?
1: Çok seyrettim ya.
0: En sevdiğin karakter kimdi orada?
1: Cemil.
0: Cemil.
1: Cemil.
0: Benim katil.
1: Katil.
0: Vatandaşa carçurt yok.
1: Hepsi bambaşkaydı ya.
0: Tabii canım ya, o tarihin işleri yani. Tabii.

0: Horoz taşıyor ya elinde hani.
1: Ne inanılmaz ya. Bir daha öyle karakteri çok görmedim mesela, öyle enteresan.
0: Böyle onun gibi ama oradaki hepsi değişik bir karakter. Kapıcı Cafer öyle, Sabri Bey öyle.
1: Evet.
0: Ondan sonra işte Cemil öyle.
1: Cemil öyle.
0: Cafer'in kayınpederi öyle mesela.
1: O apartman Kadıköy'deydi değil mi?
0: İnan bilmiyorum kardeş.
1: Kadıköy'de diye çok böyle hani şu dizi işte bizim.
0: Bak oğlum internette bana, oğlum bana bak, anlaşalım seninle. Bana böyle şeylerde hani soruyorsun, ben gece uyuyamam mesela. Ben gece aklıma gelir. Bir bak bakayım bizimkilerin çekildiği şey apartman neredeymiş?
1: Hemen bakıyorum.
0: Evet.
1: Evet.
0: Merhaba Serdar, iyi yayınlar. Radyonuza gelsem tanışabilir miyiz yayın bitiminde? Kolay gelsin. Bu arada eskilerden su fışkıran plastik gözlükler vardı. Abi baş tacısınız. Ama bugün birazcık böyle yayın biter bitmez hemen çıkıyorum. Normalde dururuz burada. Yayın biter bitmez benim çıkmam gerekiyor. Kendi stüdyom, kendi ofisime geçmem icap etmekte bir şeyden dolayı. Yani yayın bitene kadar yine gelebiliyorsanız gelin ama yayın bittiği gibi bugün Hüseyin'i bile beklemeyeceğim galiba. Yayın bittiği gibi çıkacağım, yoksa baş tacısınız. Başka bir güne uyar, yok daha geniş geleyim dersen bizim Hüseyin abiyle şey yapıp irtibata geçip gelebilirsin tabii, baş tacısın, sorun yok. Evet, baktın mı abicim?
1: Baktım, Kadıköy Kozyatağı'nda Şale Apartmanı diye geçiyor.
0: Kadıköy'de miymiş?
1: Evet.
0: Kadıköy Kozyatağı'nda. Hala var mıdır acaba?
1: Hala var diye biliyorum çünkü bu Instagram'da bu dizi şurada çekiliyor diyen içerik üreticileri var.
0: He.
1: Onlar gidiyor mesela önünde video çekiyor, anlatıyor diziyi, bu apartman diye hala
0: çok
1: duruyor.
0: Çok güzel işmiş, biliyor musun? Öyle bir kanal tavsiye et, bana da seyredeyim ben.
1: Bakayım, ben de bir şeyde denk geldim, çok takip ettiğim biri yok
0: ben
1: da.
0: Ben de hep mesela YouTube'a giriyorum, şeyler falan çıkıyor, ben elimle arıyorum. Bilmiyorum, nasıl bir keşfetim varsa mesela CIA'nin gizli dosyaları falan. Evet, 51. bölgede gerçekten uzaylı var mı falan. Bana böyle şeyler denk geliyor hep.
1: Evet, sana öyle bir şey demiştin geçen.
0: Ben bir garip, benim algoritmam niye öyleyse YouTube'da hiç.
1: Sürekli onu mu izliyorsun?
0: Yok işte? Oğlum, hiç kendi telefon şakamı bana tavsiye etmiyor. Öyle bir enteresanlık var yani, bir değişiklik var. Seyrettiğin YouTube kanallarından bana şey yap. Aralarda gönder. Abi buna bak falan filan diye.
1: Tamam.
0: Ben seviyorum öyle şeyleri.
1: Tamam.
0: Bizim Muhammed yazmış. Hayırlı yayınlar dilerim abi. Eyvallah Muhammed'im. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol, var ol. Thank you. Elim aç. Bir kanal vardı, onu kapatmışlar. Niye öyle bir kanal kapatılır bilmiyorum. Türk yapımları yabancı olsaydı diye. Yapay zekayla, ama telif yemiş olabilir adam.
1: Teliftir o.
0: Çünkü çok ihtimalle profesyonel yapmış. Türk yapımları işte şey olsaydı mesela, tamamen sallıyorum mesela. Bizimkilerde Kapıcı Cafer, George Clooney mesela falan, tamam mı? Öyle adam yapmış ama emek fışkırıyor yani. Gerçekten emek fışkırıyor. Telif olabilir. Ama telifi de şöyle geçiyorlar. Telif bir tek TikTok'ta çok sorun değil sevgili arkadaşlar. İstediğiniz hırsızlığı maalesef yapabiliyorsunuz TikTok'ta. İstediğiniz hırsızlığı yani, içerik adı altında yapabiliyorsunuz. Maalesef bunu TikTok yetkilileri de şey yapmıyor, sallamıyorlar efendim, açık net konuşayım ya, sallamıyorlar.
1: İşlerine geliyor yani.
0: Yani bir şey demek istemiyorum ama şimdi Türkiye'de şeyleri var hesapta ama bir kişi de ulaşıp ya abi hayırdır falan. Hani en çok seyredilen Türk içeriklerden bir tanesine sahipsin, hayırdır bir şikayetin varsa biz yardımcı ol demeye de, televizyona reklam vermekten bizde ilgilenmeye vakitleri kalmıyor demek ki. Demek ki. Ama mesela Instagram'da yok böyle bir şey. Hani Instagram'da bir içeriğim varsa, hani şöyle söyleyeyim, benim gerekirse 2 hafta boyunca üzerine çalıştığım, çektikten sonra eve gidip 2 gün YouTube montajı için uğraştığım, 3 gün Instagram Reels, TikTok Reels 1,5 dakika için düşürüp uğraştığım videoyu YouTube'da ben istemezsem çalamıyorlar. Instagram'da ben istemezsem çalamıyorlar. TikTok'ta ben istemiyorum ama çalıyorlar efendim mesela. Hani istemiyorum ve çalıyorlar.

0: Ve yetkililerin hiçbirinin de umurunda değil. Hani birkaç kere de yazıştık. Zaten bu sebeple artık galiba ben kendi içeriklerimi TikTok'a... Nasıl olsa hırsızlar yüklüyor. Benim yüklememe gerek yok. Yani ben bilmiyorum ya da yükler miyim bilmiyorum. Oğlum çok enteresan bir şey platform. Çok inanılmaz yani. Yasal olarak soyuluyorsun yani hiç. Şöyle bir şey yok, soyuluyorsun.
1: Çok vakit geçirmiyorum ama...
0: Ben de geçirmiyorum da bana işte bizim bir ajans dedi ki abi burada da olman lazım yani. Çünkü senin şeylerin var yani, sen koymasan da senin içerikler var burada ve... Hani Hüseyin söyleme sahip, izlenmelere bakıyorum 21 milyon. Hani 18 milyon, 10 milyon falan izlenmeler. Hani benim içerikli bu telefon şakalarını atıyorlar. Hani izlenmeler böyle. Dedik ki aa evet tamam, o zaman biz orada bir para kazancımız, bir şeyimiz, öyle hiçbir şeyimiz yok oradan. Fakat maalesef efendim oradaki hırsız tayfa bazı insanlara sarmış durumda. Hani kendi içeriklerimizi yayınlayamıyoruz. Bunun önlemi alınmıyor mu? Demek ki alınıyor. Instagram'da yaşamıyoruz biz bunu.
1: Önlemi alınıyordur ama TikTok bunu çok önemsemiyordur.
0: Yani Facebook'ta yaşamıyoruz biz bunu. Şeyde YouTube'da yaşamıyoruz biz bunu ama maalesef, özür dileyerek. Bu arada ben yazışmalarımda da yetkililere aynen bunları söylediğim için, yazdığım için yayınımda da söylemekte bir sakınca görmüyorum. Çünkü aynısını söyledim ki hani hırsızlara istemeden yardımcı oluyorsunuz galiba dedim. Cevap yok yani, bir daha dedim yani hırsızlara istemeden yardımcı oluyorsunuz. Hani böyle yaparak, bilginiz olsun dedim. Pek oralı değiller. Nereliler? Çinliler galiba. Oralı değiller yani. Sonra eski filmlerin çekildiği yerleri çeken bir kanal vardı demiş efendim. Tamam işte, bana böyle değerli dinleyenlerim, size de söylüyorum. Ben günümün 2 saatini falan YouTube'da gezdiriyor harcıyorum. Günümün 2 saatini falan hakikaten şey yapıyorum, YouTube'da harcıyorum. Böyle izlemeye değer bir kanal varsa, mesela tarih kanallarına bayılıyorum. Kimisi yalan dolan seyredilmek için çarptırıyor. Kimisi gerçekten işte görsel olarak anlatıyor, tarih kanallarına falan bayılıyorum. YouTube kanallarında da şöyle bir şey var. Direkt mesela kanal ismi şey yapamıyorum. Söyleyemiyorum çünkü sakıncalı. Adamın mesela 5 videosu tarihle alakalı. Ondan sonra tak bir bakıyorsun aşağıya doğru, adam seçim zamanı politika yapmış, maç zamanı spor yapmış falan filan. Ama sizde varsa siz bana şey yapın, gönderin sevgili dinleyenler. Hani TikTok hariç her yerden gönderebilir. Ha bu arada TikTok'ta var mıyım? Varım. Sahtelerinden ayrışayım diye varım. Serdar Gökalp orada da. Serdar Gökalp ama birazcık yani şeyim, birazcık tepkiliyim yani. Biraz tepkiliyim. Öyle bir şey var, tepkiliyim, çok tepkiliyim. Öyle bir video var, biliyor musun onu?
1: Bilmiyorum.
0: Çok tepkiliyim. Sonra dur bakalım şuradan. National History falan filan. Reis bu hafta şaka var mı? Var inşallah. Pazar günü saat öğlen 1'de YouTube kanalında. Şaka şöyle oldu. Türkiye'de herkesin bilmiş olduğu bir bilgisayar firması. Sağ olsun dinliyorlarmış beni, biliyorlarmış beni. Çok teşekkür ederim, sağ olsunlar. Bilgileri verdiler bana, bir çalışanlarına şaka yapmamı istediler. Yusuf Yılmaz Çelik olarak o bilgisayar firmasının çalışanını aradım ben. Cezaevindeydim, yeni çıktım, bana bilgisayar alacağız diye. Hani yöneticilerinin, patronlarının adını söyledim. Dedim o benim mahalleden bir kardeşimdi, elimizde büyüdü falan. Hani 21 yıldır da şimdi elimizde büyüdü deyince bayağı bir ortadan kaybolmuş olmam lazım. 21 yıldır sahalardan uzaktım, çıktım. Bana da cezaevinde dediler ki işte bilgisayarı sağlam olanın bu dünyada hiçbir şey olmaz falan diye. Bana dedim bir bilgisayar toplayacağız ama Yusuf'un tabii tarzını biliyorsunuz. Adam birazcık zorlandı karşımda. Kardeşin adı da Hüseyin. Ve izin konusunda hiç zorlanmadığım bir şaka oldu. Çünkü çalıştığı şirketten geldi ya hani şaka. Hiç izin konusunda zorlanmadım, ne güzel işmiş, bundan sonra hep böyle mi yapsam acaba? Bana... Ey ki patronlar, çalışanlarınıza şaka yaptırtın bana. Nasıl izin vermiyorum diyemiyorlar. Öyle yaptırın bana. Evet, dur bakayım şuradan. Bugün cuma değil mi?
1: Cuma.
0: Aa, bugün değil. Benim yarın film günüm.
1: Öyle mi?
0: Yarın film. Yarın cumartesi.
1: Cumartesi.
0: Bir Şile'ye gidip geleceğim. Motorla. Ondan sonra akşam evdeyim. Akşam yarın benim film günüm.
1: Var mı, belli mi, ne izleyeceksin?
0: Ya oğlum ben böyle film konusunda çok bir kısır döngü hayata girdim Hüseyin ya. Hep şöyle oluyor bende. VCD ve DVD döneminde o kadar çok film seyretmişiz ki Hüseyin'im. Filmi açıyorum mesela. 15 dakika seyrediyorum. Bir sahnesi, aa ben bunu seyretmiştim diyorum. Başka filme geçiyorum. 20 dakika onu seyrediyorum. Bir bunu da seyretmişim ama hakikaten. Bunu da seyretmiştim diyorum. Başka filme geçiyorum. Onu 5. dakikasında bir sahne, bunu da seyretmiştim. Tabii arada film arama süreleri de var. 4. filme bakıyorum. Yarım saat. Bunu da seyretmiştim. Bir bakıyorum sabah 6 olmuş, hiçbir şey seyredememişim. Çok böyle şeyim yani.
1: Evet, yeni film olması lazım da işte onun da girmesi lazım falan filan.
0: Ama yarın bende yani film günü yarın. Hani ben bir de geceleri yemek yemiyorum artık biliyorsun.
1: Evet.
0: Yarın bende film günü kocaman böyle bir mısır patlatırım. Yanında da sarı yer kolam. Yarın tabii. Ya valla kalbim pırpır etti, hemen yarın olsun ya. Yarın bir de böyle böyle loş bir ışıklandırmada. Hani böyle tam ışığın altına sarı yer kolayı koyacaksın, o böyle şişesinden böyle hani terleri böyle dökülecek yani böyle aşağıya düş. Yani af ya. Of. Mısırdan sonra içince bir de hani o tuzla beraber.
1: Böyle canını istiyor değil mi? Yakıyor ya bir de, of.
0: Abi şu an var ya, bir şey söyleyeyim mi? Normalde her yanımız sarı yer kola dolu olur bizim. Şu an stüdyoda oğlum git bir dolaptan falan getir bir tane varsa. Vallahi getir ya. Varsa getir yani. Ne diyorduk? hazır ben Sarıyer Kola'dan bahsetmişken size de o zaman selam eder. Tam da yeri derim şu anda. Varsa bir Sarıyer Kola. Lütfen açınız. Yoksa da temin ediniz. Gerçi varsa dediğim herkese tişört gönderiyoruz. Tişörtle beraber bir koli gönderiyorlar bizim çocuklar. Hani bir koli, evet, gönderiyorlar. Artık yani beni dinlerken bir tane yanında size zahmet. Kendinize bir güzellik yapın. Dolaptan bir Sarıyer Kola açın. Serinliğin tadını çıkarın. Bu. Film ya. Dinliyorum. Canlısınız, görmezden gelmiyor. Ne diyorsunuz efendim siz? Keltoş benimle iletişiyor. Ben değilim abicim o. Ben değilim o. 750'lik motor aldınız mı Serdar? Yok ya, çok tereddütteyim.
1: Evet.
0: Çok tereddütteyim. Motorla alakalı çok şeyim yani, tereddütteyim yani. Erdinç Bey, Keltoş benimle iletişime geç demişsiniz de yüksek ihtimalle kime dinleyip bana yazıyorsunuz ben anlamıyorum. Ben değilim abi, bizim Fatih'ten bahsediyorsunuz. Vereyim cebini arayın. İsterseniz. Evet, dur bakayım. Neniz'e sürekli atmıyor ama ülkelerle ilgili güzel şeyler anlatıyor. Peki. Instagram'dan bulup atacağım. Biz size nereden yazabiliriz? Telefon şakasıyla alakalı hiç bizi ciddiye almıyorsunuz demiş. Ciddi, aşk olsun, estağfurullah. Telefon şakası için sadece WhatsApp'ta. Bak, bu WhatsApp numarasını benim mail adresim gibi görün sevgili dinleyenler. Çok basit bir numara. Hani Instagram'dan yazan var, oradan yazan var. Alamıyorum. Çünkü hani bunu daha önce defalarca kez dinlemiş olan dinleyicilerimden özür dileyerek yeni kitleye şöyle bir şey anlatayım. Bana hep şunu sordular. Telefon şakalarında hiç hukuki, adli bir şey yaşadım mı? Yaşamadım abi. Çünkü hiç tabiri caizse raconun dışına çıkmadım. Hiç çıkmadım. Ben şakaları şöyle yapıyorum. Şimdi internette bir bebek kitlesi var. Ondan şöyle yazıyor. Ben sabah kalkıyorum, aklıma gelen numarayı çeviriyorum ve işte merhaba deyip işletiyorum zannediyorlar. Yok. Hani ben bu telefon şakalarını yapana kadar sucuğu, kebapçıyı falan işletiyorlardı sevgili dinleyenler. Şimdi hani herkes elini vicdanına koysun. Bilmiyorum nerede seninki. Ama bizde şöyle. Olay şöyle ilerliyor. Mesela Hüseyin'e şaka yapacağız. Yok, Hüseyin'e şaka. Hüseyin bana yazdı, dedi ki. Hüseyin mesela Çağatay'a şaka yaptıracak. Çağatay da bizim arkadaşımız. Dedi ki Serdar Bey merhaba. Arkadaşım Çağatay'a, işte yeğenim Çağatay'a, bir de çok yakın arkadaşıysa bile artık akrabalık derecesine gelmiş olması lazım. Artık günümüz dünyasında öyle seçimler yapıyorum. İşte yeğenim Çağatay'a, kuzenim Çağatay'a, dayım Çağatay'a, amcam Çağatay'a bir telefon şakası yapacağız. Malzemeyi yazıyor işte. Diyor ki işte malzeme, işte atıyorum. Bu bir kızla tanıştı. Kız evli çıktı. Hemen ilişiği kesti ama hani geliyor böyle malzemeler, yapacak bir şey yok. Kız evli çıktı. Burada benim yeğenimin hatası yok. Kız söylememiş ama hemen ondan sonra her yerden engelledi falan, bir şaka yapabilir miyiz? Beğenirsem ben arıyorum Hüseyin'i. Diyorum ki Hüseyin Bey merhaba. Konuş Hüseyin'im benimle.
1: Merhaba.
0: Nasılsın Hüseyin?
1: İyiyim, sağ olun.
0: Serdar Gökalp, ben gönderdiğim malzeme dikkatimi çekti. Çağatay'a şaka yapacağız. Çağatay senin neyin? Yeğenim de bana.
1: Yeğenim.
0: Yeğenin değil mi? Tak hemen bir tiki atıyorum yani aileden. Mesela Çağatay benim okuldan arkadaşım, bir senedir görmüyorum derse yapmam o şakayı. Çağatay benim yeğenim. Tak tiki atıyorum. Hüseyin, Çağatay'ın herhangi bir sağlık problemi var mı? Kalp, tansiyon, şeker?
1: Yok.
0: Yok değil mi?
1: Yok.
0: Tamam, buna da tik atıyorum. Hüseyin'im, Çağatay son bir sene içerisinde herhangi böyle önemli bir ameliyat geçirdi mi kardeşim?
1: Yok, geçirmedi.
0: Geçirmedi değil mi? Bir panik atağı falan bir şey var mı?
1: Yok.
0: Hani ruh sağlığı nasıl? Psikolojik
1: destek. Gayet iyi.
0: Kullandığı bir antidepresan falan.

0: falan bir şey var mı?
1: Yok yok.
0: Böyle heyecanlanınca falan kendinden geçme falan. Var mı böyle şeyler?
1: Yok.
0: Tamam Hüseyin'cim, o zaman senden bazı bilgiler istiyorum. Ben bu şakayı yapacağım. Çağatay'ın şuyunu öğren. Bunu öğren. Şöyle yap. Bunları öğrenirken sakın Çağatay'ı kıllandırma. Öğrenince ben seni burada işaretliyorum. Bana Serdar bilgiler tamamdır diyorsun. Ben seni arıyorum. Tamam mı Hüseyin?
1: Tamam.
0: Konuşmamız böyle oluyor. İlk başvuruda sadece şu, hani hep diyorum ya, hukuki bir şey yaşadınız mı diye. Yaşamadım. Yine diyorum, oyun kuralın dışına çıkmadım hiç. Şimdi benim elimde kanunen bana bu şakayı yaptırmak istediğine dair bir şey olmalı. Bir başvuru olmalı. Ve bunun en ciddisi WhatsApp'tan. Çünkü sen gözüküyorsun WhatsApp'ta. Numaran gözüküyor. Yazdığın gözüküyor. Bir de ben seni arayıp konuşuyorum. Hani Instagram'da adam yazmış işte bilmem kime şaka yap. O kim o bilmem kim? Aa işte bizim alt komşu falan. Bu sebeple sadece Instagram'dan alıyorum. Bir saat anlatıp bunu demem. Bu sebeple sadece WhatsApp'tan alıyorum. Çok basit bir numara. Bu da benim telefon şakası için mail adresim gibi düşünün bunu. 0530-280-00-00. 0530-280-00-00. Ve özel bilgilerde istediğim için bu buraya yazılan mesajlara sadece ben bakıyorum. Şimdi şakalar sağ olun işte etkileşim izlenmesi falan çok iyi. İnsanlar bu sebeple hep böyle işte şaka gönderiyorlar. Hani katılım dorukta. Ben bunu 30 gün diyorum, bazen geçe de biliyor. Hani mesela 1,5 ay sonra geri dönebildiğim de oluyor. Hani bana bir şaka gönderdiniz. 30 gün içerisinde ben sizi, çünkü tek bakıyorum yani, öyle 3-5 gün içerisinde dönebileceğim bir şey yok orada. 30 gün içerisinde ben size geri dönmezsem başka bir malzemeyle yeniden gönderiniz. Hani ya görmüşümdür, beni açmamıştır, ya da hani 40 gün sonra 50 gün sonra görürsem zaten ben direkt arıyorum bu arada. Ben arıyorum sizi. Merhaba işte nasılsınız falan diye. Şakanın içeriği bu. Bir kere daha numarayı hatırlatayım. 530-280-00-00. Hukuksal olarak kanunen benim hukuk departmanımın, avukatlarımın da bana söylediği bu. WhatsApp harici hiçbir yerden malzeme almıyorum. Bunun da tek numarası var. 530-280-00-00. Bu kadar değerli dinleyenlerim. Thank you very much. Defalarca keredir dinleyen kitleden özür diliyorum ama bu aralar çok sorulmaya başladı. Bu sebeple bir kere anlatayım istedim. Bunu aslında YouTube'a da çekmemiz lazım bunu ya. Çünkü radyo kitlesiyle YouTube kitlesi çok ayrı yani.
1: Evet, başka.
0: Hani çok ayrı yani. Orada çok cevap verecek sorular var da kızarlar bana. Ben çok özür dilerim. Birkaç tanesi gerçekten diye dalga geçilecek sorular yani, birkaç tanesi. Hani bazen yorum yazayım diyorum. Bizim ajanstakiler yorum yaz abi diyor. Ama diyorum ben konuşma dilimle, yayındaki dilimle yazarım yani. Yayındaki dilimle yazarım. Bana diyorlar ki mesela kendi kanalım için, abi sen önce yorumu bize gönder, biz bir bakalım diyorlar mesela. Şu adam şey yazmış. Şakanın altına. Kimi kandırıyorsunuz? Böyle bir teknoloji mi var? Adam yanındaki mikrofonda konuşuyor. Telefon kalitesi bu kadar net olabilir mi? Ya oğlum, senin fakirliğinle ben ilgilenmeyeyim ki ya. Hani ben ilgilen, hep söylüyorum. Ben şimdi onu olsa böyle yazarım. Abicim senin fakirliğinle de ben ilgilenmeyeyim yani. Şimdi böyle yazarım. Sesli böyle söylediğim zaman şaka yaptığım belli oluyor. Ama yazıda ifade edemediğim için ciddiye alabilir adam. Yoksa benim önümdeki aletten arkadaşlar Matrix'in, Yüzüklerin Efendisi'nin falan ses kayıtlarını bu aletlerden alıyorlar. Hani ben bundan kendi stüdyoma alayım dedim. Hani radyoda kullanışını çok beğendiğim için kendi stüdyoma alayım dedim. Türkiye'de satışı yok arkadaşlar. Bu. Şey ama şeyler çok naif adamlar da, ben hep söylüyorum, onları kaçırdık biz. Çok kaçırdık yani onları. Şey diyor ya adam, sıkıysa beni ara falan. Bunlar çok güzel adamlarmış ya. Vallahi billahi. Ses kalitesi tabii ki de net olacak arkadaşlar. Dünyaya yayın veren Alem FM'in stüdyosundan yapıyorum ya hani ben bu kayıtları. Yani ses kalitesi hani bırak da net olsun. Hani bu şey gibi mesela, atıyorum. Ya Star TV mail atan var mı mesela? Görüntünüz çok net lan. Sahtesi böyle görüntü olmaz böyle. Böyle görüntü olmaz. Bu ne biçim görüntü? Çok net bu falan diye bu. Ya bırak da net olsun yani. Buralara her gün aletler takılıyor. Her gün aletler değiştiriliyor. Falanlar oluyor. Filanlar oluyor. Yani bir de yazana bakıyorum mesela ne iş yapıyor filan diye. Ya hiç sesle bir alakası yok yani mesela. Emlak danışmanı. Hani bankacı falan. Bir de öyle yazmış, diyor ki böyle bir net ses kalitesi varsa söyleyin, aletten biz de alalım diyor. Ne yapacaksın önüne aksiyayı koyup? Ne yapacaksın evde yani? Bu yumurta yapmıyor yani. Bunun adı mikser de yumurta yapmıyor bu. Evet. Dur bakalım. Şuradan. Şöyle. Levent Bey yazmış bize. Bize bir şey göndermiş. Link göndermiş ama ne abi, Levent abi neymiş bu? Anlamadım. Neymiş bu aletin ismi? Ya boş ver abi, ne yapıyorsun? Boş ver, yarın radyo mu açacaksın? Boş ver. Boş ver, ne yapacaksın ya? Yani. YouTube'dan bir kardeşim de hani YouTube'da da falan böyle izlenmeleri falan da çok on numara Hüseyin. Benim şakalardaki mikrofonu görüp şey demişti bana, sağ olsun. O çocuk ama şeyden yani, onunla şakalaştım. O beni bildiği için. Abi mikrofonunu hiç beğenmedim, sana bir mikrofon hediye etmek isterim diye. Ben de ona şey yazdım. Hayatında hiç görmediğin için beğenmemen normal dedi.

Sarıyer kolonun şekersizi var mı? Var efendim. Doğrudur. Siyah kutu olan şekersiz bildiğim kadarıyla. Hani zaten var eminim de siyah kutu mu şekersiz? Hüseyin bir baksana be, sana zahmet ver. Bakıyoruz elimizde var mı? Evet.

0: Yürüp. Siyah değil mi? Doğru siyah. Hatırlıyorum. Kutu. Değil mi? Siyah kutu, evet. Var efendim, doğrudur. Kaç koli?
1: 4.
0: 4. Kuzenime şaka yaptırmak istiyorum. Çok da malzemem yok ya demiş efendim. Ya ben neler görüyorum abi ya, neler. Bazılarına çok üzülüyorum ama. Yani çok, gerçekten çok üzülüyorum. Hani elde olmayınca avuç ne yapsın gibi bir şey var ya. Bak şimdi mesela Instagram'ı açayım şöyle. Şuradan. Bak. Bir kardeşim yazmış. Şu anda da aktif. Bugün saat 21.43'te yazmış. Abi videolarını gördüm. Sana ihtiyacım var. Benim kavgalı olduğum bir çocuk var. Beni sıkıştırıp dövdüler. Onun numarasını versem onu bir korkutsan. Olur mu? Ama sonunda şaka olduğunu söyleme. Benim her yerim yara bere izi oldu onun yüzünden. Abi lütfen bana yardımcı ol. Çok üzülüyorum bazı yazılanlara yani. Erkeklerden şiddet görenler. Kadınlar tarafından dolandırılanlar. Yani. Çok özür dilerim. Tüm adli makamlarıma selam ederim. Savcılarıma selam ederim. Tüm savcılarıma selam ederim. Onların affını sığınarak yapıyorum bu esprili benzetmeyi kendime. Yemine valla müracaat savcısı gibi oldum ya. Yani. Hadi gel. Şey yazıyordum önceden. Arkadaşlar bunlar şaka, bunlar şaka, bunlar şaka. Son dönemde onu da yazmamaya başladım. Çünkü önünü arkasını alamıyorum artık yani. Valla sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum ya. Korku programı yaptım, gerçek zannettiler. Buraya büyü boz falan diyorlar. Telefon şakaları yaptım. Gerçek zannettiler abi, bizim ev sahibi bize sert yapıyor falan diye. Ben bilemedim yani, bilmiyorum. Hani. Merhabalar, reklam yapıyor musunuz? Ücreti nedir? Yazayım mı 1 milyon euro diye? Bir de şeyler var mesela. Telefon şakasının ücreti nedir? Direkt öyle yazıyorlar. Bazen Maytap geçiyor şey diyor bize. 1 milyon yazıyorum, cevap yok. Cevap yok. Dur bakayım. Bizim burada yiyenler düğünde pompalı silahla ateş ettiler havaya. Bununla ilgili şaka yap. Bu adli bir suç. Ben bu şakayı yaparım da jandarma gelir alır. Ha bir de bu var yani. Ondan sonra dur bakalım şuradan. Eski kocamdan nefret ediyorum, tiksiniyorum. Bana vermesi gereken 8.000 lira para var. Belki siz arayıp konuşursanız verir. Direkt numarası. Bak Allah Allah. Zaten iyi ki de Instagram'dan almıyorum çünkü bir tane şaka malzemesi yok. Yani zaten iyi ki de bunları Instagram'dan okudum bu arada. TikTok denilen hadise, orası daha başka. Orada da şöyle bir şey var. Ben onu gözlemledim orada da. Bütün kızlar abi benim eksi ara, abi eski sevgilimi ara, abi benim işte eski erkek arkadaşımı ara, benim eski manitaya. Bütün kızlarda böyle bir eskiye doğru bir şey var yani. Eskiyi bir arayayım, bir onları bir korkutayım istiyorlar. Abi dediğim gibi sadece WhatsApp'tan alıyorum. Bu raconun dışına hiç çıkmadım. Çıkmayı da düşünmüyorum. Bakayım. Eskilerden bir de Kozbi ailesi vardı. Hatırlarsın sen. Tabii hatırlıyorsun. Sen hatırlıyor musun Kozbi ailesini?
1: Hatırlıyorum.
0: Aa ciddi misin?
1: Ya babam izlerdi ya da böyle çok eski, belki de tekrarları falan oluyordu. O zaman hatırlıyorum.
0: The Game diye bir film var. Michael Douglas seyrettim canım. Game. Şey, Game bir de şeyde sinemacılıkta hani örnek verilen de bir kült filmdir. The Game biliyor musun onu?
1: Biliyorum.
0: Seyrettin değil mi?
1: Seyrettim ama çok böyle yani hatırladığım çok
0: az. Ulan senin yerinde olmayı istedim şu anda. Keşke hatırlamasam da akşam gidip seyretsem.
1: Çok hatırlamıyorum daha.
0: The Game. Sana hafta sonu yapacak iş buldum. Tamam. The Game seyret. Kesinlikle seyret yani.
1: Hemen şey yapıyorum.
0: Hani kesinlikle. Mutlaka seyret. Sonra dur bakalım. Abi yardım ederim ben sana abi. Levent abi neye ya? Aşk olsun. Neye ben anlamadım yardıma. Aa yayın bitmiş Hüseyin.
1: Evet. Bitirdik bugün
0: hiç
1: de.
0: Şey yapma. Haftayı bitirdik be oğlum.
1: Haftayı bitirdik.
0: Valla haftayı bitirdik. Thank you very much değerli dinleyenler. Sağ ol Hüsü. Hüseyin'e ulaşmak isterseniz alt çizgi Hüseyin Koyuncu. Her yerde öyle bulabilirsiniz. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Bendeniz her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Serdar Gökalp. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası her yerde. Pazar günü yeni bir telefon şakası var. YouTube Serdar Gökalp. Artık sezonu açtık. Hani 2 haftadır galiba. Galiba 2 haftadır. 2 haftadır herhalde ya. 2 haftadır. Video yok değil, var. Ama işte 2025-2026'nın böyle best of'larını falan yayınladılar. Onda da mesela linç yedim ben. Onda da. Hani kocaman yazmış mesela YouTube kanalında. Kocaman yazmış. İşte 2026 en iyiler yazmış. Altındaki yorumlar. Milleti kandırıyorsunuz, bunlar eski video. Oğlum yani yazıyor ya zaten. Olsun ama seviyorum, bunlardan besleniyorum. Güzel oluyor değerli dinleyenler. Yorumlarınızı iyi kötü yorumlarınızı esirgemeyin. YouTube Serdar Gökalp. YouTube Serdar Gökalp. Hiçbir fikrinizin olmaması beni daha çok üzer. Hani düşünsene mesela yapıyorsun, hiç kimse hiçbir fikri yok. Hani kötü de olsa en azından bir fikri var yani insanın. Ben buna bakarım.
1: Doğru.
0: Kötü de olsa bir fikri var. Demek ki biliyor, bakmış yani. Ama okumamış, o ayrı. O okumamış yani. Bakmış ama okumamış. YouTube Serdar Gökalp. Sezonu açıyoruz telefon şakalarında. Bundan sonra elimden geldiğince her pazar yeni telefon şakalarıyla karşınızda olacağım. YouTube Serdar Gökalp kanalında. YouTube Serdar Gökalp kanalında sevgili dinleyenlerim. Pazartesi günü önce saat 16'da sonra gece 22'de görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar Yayın'dayız sundu.

girilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

Duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak, fırtınasız olacak, saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım. Ben yine salağa oynayacağım.

Hayaller yandı.